0: Çin'den alıyorduk biz hava savunma sistemini. Sonra baskılar üzerine o dönem o tarihlerde o anlaşmayı iptal etmek zorunda kaldık. Çin'le bir sistem için anlaşmıştık. Sonra tekrar Amerikalılarla müzakere yürüdü. Amerikalılar vermedi. Biz o sırada 15 Temmuz'u yaşadık. Ve 15 Temmuz saldırısından sonra Türkiye Rusya ile doğrudan hiç böyle pazarlık, ihale falan açmadan, farklı farklı görüşmeler yapmadan Rusya ile S-400 anlaşması yaptı. Ben onu sadece bir askeri, evet bir askeri tercihti, askeri güvenlik anlamında bir tercihti. Ama aynı zamanda siyasi bir tavırdı o. Yani S-400 işte bizim NATO'daki müttefiklerimizi biz tehdit değerlendirmemizde artık tehdidin merkezini NATO'daki müttefiklerimiz olarak koyduğumuz için biz mesajı Rusya ile iletişime geçerek verdik. Çok önemli. Ki 15 Temmuz saldırısının da 2015'teki o uçak düşürme krizinden sonra başlayan gerilimin sonlanmasından hemen sonra. Yani o gerilim sonlandı, karşılıklı diyalog kanalları açıldı, iletişim kuruldu ve arkasından 15 Temmuz saldırısı geldi. Ve 15 Temmuz saldırısını yapanlar başarsaydı Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmek isteyecekler. Şimdi o yüzden S-400 meselesi aslında bir siyasi tercih. Yani bir taraftan da yani o açıdan benim savunmam şu, ben şunu savunuyorum, S-400'leri kesinlikle kullanmasak bile ki S-400'ler bir saldırı durumu dışında kullanılabilecek bir silah sistemi değil. Adı üstünde savunma sistemi ve havadan gelebilecek bir saldırıya karşı kullanabileceğiniz bir şey. Testleri yapıldı diye biliyorum Sinop bölgesinde. Testleri yapıldı diye biliyorum ve Türkiye bu anlamda bu sistemi bence benim düşüncem muhafaza etmeli kesinlikle ki o siyasi tavrı da devam ettirebilsin. Silah yerine zeytin dalı hediye edilmesi daha doğru olmaz mıydı? Ya şöyle dediğim gibi yani o tabii ki tartışılabilir, konuşulabilir. Zeytin dalı ama yani kime vereceksiniz? Her tarafta insanlığa saldıran adamlardan bahsediyoruz. Yani NATO'nun Avrupalı, Amerikalı liderliği. Şimdi bugün Amerika ile ulusal çıkarlarda belli noktalarda uzlaşıyoruz ama İsrail ile Amerika ilişkileri noktasında karşı karşıya duruyoruz. Biz bir taraftan düşman kutbu da bölmeye çalışıyoruz. Yani İsrail'i bugün Türkiye için yakın tehdit olarak İsrail'i görüyoruz. Şimdi bu noktada Amerika ile diplomasiyi bir taraftan sürdürürken bir taraftan da Amerika ile karşı karşıya geldiğimiz konular var. Şimdi bu noktada karşımızdaki adamlar dediğim gibi askeri güçler aynı zamanda. Şimdi tabanca Türk savunma sanayinde sonuçta bir simgesel anlamda bir savunma sanayi forumunun da düzenlediği bir zirvede bir anlamda simgesel anlamda bir hediye olarak nitelendirilebilir. Zeytin dalı keşke çok daha şey olsa dünya gerçekten ideal anlamda ülkelerin dostlukla konuşabildiği, sorunlarını çözebildiği bir yer olsa herkes birbirine zeytin dalı şey yapsın. Nerede kazandık? Ankara aldı, Türk milletine kazandı diyor değerli dinleyicimiz. İranlı Filistinli çocukları öldürenlerle selfie çekmek ne kadar ürkütücü diyor. O eleştirilere ben de katılırım. Eyvallah. Bir önceki bu arada mesajında da şey demiş. Ceyhun Bey'le sinir halindeyiz demiş. Sağ olsun sinir halindeyiz iyidir. Diri tutar. Hepimizin derdi aynı. Ben onu söylüyorum. O açıdan o sinir halinden de ben rahatsız değilim. Aslında o dinamizmi şey yapıyor. Yurtta sulh, cihanda sulh düsturundan bahsetmiş. Mesajın sonunda nasıl da rafa kaldırıldı demiş. Rafa kaldırılmadı. Ama şöyle bir durum var. Zaten yurtta sulh, cihanda sulh düsturunun söylendiği dönemde Türkiye'nin yeni bir savaşa ondan sonra girmemesi gerekiyor. Ki hiçbir zaman keşke hiçbir ülke hiçbir zaman bir savaşa girmese. Biz de Allah korusun hep diyoruz. Allah savaşlardan, belalardan korusun ülkemizi de insanlığı da hep onu söylüyoruz. Ama maalesef bir gerçeklik var çatışmaların yoğunlaştığı bir dönem. O dönemde de İkinci Dünya Savaşı'nın ayak sesleri var. Yanlış bilmiyorsam 30 veya 31'de söylüyor büyük lider. O dönem Türkiye'nin savunma hattını tahkim etmesi gereken bir dönem. Ve çatışmalara, savaşlara girmemesi gereken bir dönem. Az önce söyledim. Yunanistan 6 mile çıkarttı. Bakın biz o 6 milin yanıtını ne zaman verdik biliyor musunuz? 61 mi 62 mi ne? 61 veya 62'de Türkiye 6 mile çıkarttı. Biz yıllarca 3 mil olarak tuttuk. Yunanistan buna rağmen 6 mile çıkarttı. Lozan'ı çiğneyerek. Şimdi o dönem bile Yunanistan'a hamle yapmadı. Çünkü bizim o dönem savaşsız geçmemiz gereken bir dönem vardı. Zor bir dönem. Cumhuriyet yeni kurulmuş ve Türkiye'nin ekonomisi çok ciddi sıkıntılar içinde. Yeni bir toplum oluşturuyorsunuz. Yeni bir ülkenin yıkılmış, savaşlarla yıkılmış bir ülkeyi, 600 yılı aşkın bir imparatorluğunu kaybetmiş bir halkı yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyorsunuz. Zor bir dönem, savaşlara girmeniz sizin için felaketin diğer bir adı olacak. O yüzden Atatürk de demiş ki, ama benim anladığımı söylüyorum, okumalarımı söylüyorum. Savaşlardan uzak durmak lazım. Savaş değil, barış politikalarını öncelemek lazım şeklinde öngörülü bir lider. O yüzden stratejik öngörüsü çok derin. Bir dehadan bahsediyoruz. O öngörü dolayısıyla Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girmeyerek, ki o dönem girmediği halde çok ciddi mali kayıplar, ekonomik sıkıntılar yaşamış bir ülkeden bahsediyoruz. Bir de girseydik, bir de ölüler verseydik. Hatta İsmet Paşa'ya atfedilen bir şey vardır. Yani ekmeksiz bıraktım ama sizleri evlatsız bırakmadım diye, yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir cümlesi vardı. Yani evet, ekmeksiz kaldınız ama evlatsız bırakmadım sizleri diye. Evet, böyle bir dönem öncesinde hemen arifesinde söylemiştir. Dediğimiz gibi keşke hiç savaş olmasa, biz bunu şey yaparız. Şimdi şey eleştirilerine baş görürsün. Yani bölge analizi açık söyleyeyim, rasyonel akıl olur, bunun olmaz. Mesela dönem dönem Sayın Özgür Özel'i eleştiriyorum. Eleştirilerimin nedeni şu, rasyonel akıldan çok açık söyleyeyim danışmanlarını falan bir kontrol etsin. Yani bir taraftan Nisbik'e, Financial Times'a yazdı, BBC'ye yaptı, İngiltere neden müdahale etmiyor açıklamaları. Bir taraftan Eskişehir'de yaptığı konuşma, biz anti-emperyalistiz, biz tam bağımsız Türkiye istiyoruz cümleleri falan. Bunlarla siyasete biraz giriyoruz tabii ki. Sayın Bahçeli'nin, Sayın Erdoğan'ın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Özgür Özel'in açıklamaları üzerinden dönem dönem dış politika analizi yapıyoruz. Evet, bir durduğum nokta var. Durduğum noktada elbette ki belli şeyler söyleyeceğim. Savunduğum şeyleri bildiğim üzerine savunduklarımı söyleyeceğim. Mesela Sayın Özgür Özel Financial Times'da diyor ki, Erdoğan diyor Pekin'le Moskova'ya dönebilir diyor. Şimdi Washington'a baktığına bakmayın, NATO'ya baktığına bakmayın, yarın öbür gün Pekin veya Moskova'ya dönebilir diyor. Sonra Eskişehir'de diyor ki, biz Pekin ve Moskova'yla da iletişime geçebiliriz diyor. Şimdi 3-4 gün arayla söylenen bu çelişkili cümleleri eleştirme hakkımız olduğunu düşünüyorum. O çerçevede yani dediğim gibi saygı duyarım ondan sonra. Bu arada değerli dostumuz şey yazmış, yani anlaştık anlamında bir tokalaşma göndermiş, o Mustafa Kemal Atatürk sorusunu soran değerli dostumuz anlaştık anlamında tokalaşma şeyi göndermiş, sağ olsun. Eyvallah, dediğim gibi hiç kimseyle problemimiz yok. Bizim hepimizin derdi aynı. Ben bir yönteme bakarım, siz bir başka bir yönteme bakarsınız. Problemleri çözeriz. Eleştirilmesi gereken noktalarda eleştiren dostlarımın bilgisi daha fazlaysa onlara karşı çıkmam. Karşı çıkmam gereken noktalara karşı çıkarım. Şey yaparız. Şimdi başka onlar var, onlara geleceğim. Şimdi bu İsrail meselesine geleceğim. Şimdi az önce değerli Adem Kılıç'la konuştuk. Şimdi İsrail, Amerika-İran çatışmasının yeniden başlamasını istiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi İsrail'de bir haber yansıdı, dikkatimi çekti. Netanyahu, Wall Street Journal'ın dün akşam bir haberi var. Jerusalem Post yazmış. Diyor ki, Wall Street Journal'ın Perşembe gecesi konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere atıfta bulunarak bildirdiğine göre, İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yeni bir İran suikast planı ile ilgili yeni istihbarat bilgilerini paylaştı. Ondan sonra işte bu bilgilendirmede ABD-Irak, işte İran arasında Hürmüz Boğazı konusunda yaşanan son karşılıklı saldırıların ardından yayınlandı. İşte İsrail'in Washington Büyükelçiliği yorum yapmamış. İran'ın Birleşmiş Milletler Dahil Temsilciliği gazetenin sorularına yanıt vermemiş falan. Yani yine bir Trump'a suikast meselesi. Şimdi geçmişte aklıma şey geliyor. Bu kumpaslar yapılırken Fethullahçı militanlar, o zaman devletin içine sızmış Fethullahçı militanlar sürekli, o zaman Recep Tayyip Erdoğan başbakan sürekli medyadaki militanları üzerinden şöyle haberler servis yaparlardı ve o zaman Recep Tayyip Erdoğan'a, yani o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'a size suikast yapacak. Kim yapacak? İşte Atabeyler. Yok bilmem şucular, yok bunlar, yok bilmem deri yapılar falan filan. Sürekli suikast haberleri yansırdı. O dönemi iyi takip edenler, aklıma bu geliyor. Ve o kumpasların altyapısını oluşturma argümanlarından bir tanesi de buydu. Derin yapılar Recep Tayyip Erdoğan'a suikast yapacak. Ve ondan sonra o kumpasların onayları alıyor. Şimdi Donald Trump'a da diyeceksiniz ki ya yeni gelişme mi falan filan, değil işte. Bundan dolayı gündemime aldım. Şöyle ki Amerika'da Gray Zone diye bir internet sitesi var. Gray Zone 28 Şubat'taki ilk saldırıdan hemen önce, özür dilerim, hemen sonra şöyle bir haber yazdı. Direkt İsrail ve FBI'ın Trump'ı İran Savaşı'na kışkırtmak için suikast planlarını nasıl manipüle ettiğiyle ilgili bir haber yazdı. Güya İsrail ve FBI ortak, yani Mossad'la FBI ortak çalışmışlar ve İran'ın Amerikan Başkanı Donald Trump'a, hatırlarsınız, bir süredir hep Trump'a suikast haberleri, planları bir dönem servis edildi sürekli. İran Trump'a suikast mı yapacak? Bilmem şu, arkasından bir de seçim kampanyasında bir suikast gelişimi görüşülür. İşte İsrail FBI ile beraber Trump'ı İran'a saldırıya böyle ikna etti. Bir haber. O zaman Gray Zone yazdı. Yani Amerikalı namusunu kaybetmemiş, namuslu hakikaten o sisteme, emperyalist sisteme karşı meslektaşlarımızın yaptığı haberler. Bu önemli. Anladığım kadarıyla yeniden böyle haberleri servis etmeye başladılar. Şimdi bu servisler Amerika'yı yeniden bölgeye çekmek amaçlı olabilir. Şimdi Trump'ın duygusal, şimdi kendi çıkarlarını, yani Trump'ı seviyor musunuz deseniz sevmem, ama Trump'ın Biden'a göre daha dürüst olduğunu düşünüyor musunuz deseniz dürüst, evet daha dürüst olduğunu düşünüyorum. Şöyle dürüst olduğunu, kötü, bize göre kötülüğüyle bizim ilişkiler açısından olumlu yönünde açık açık söylüyor. Yani ne diyor? Şimdi o açıdan şimdi Trump'ın ama duygusal yönünde var. O damarına mı basıyorlar, yine Trump'ı manipüle etmeye mi başladılar şeklinde bir endişem var. İsrail bunu her türlü yapma potansiyeline sahip bir devlet olduğu için onu vurgulamak istedim. Şimdi birkaç tane daha haberim var. Onu da söyleyeyim. Türkiye şimdi NATO Savunma Bankası'na katılmama kararı aldı. Tam NATO zirvesi sonrasında. Şimdi Kanada merkezli kurulması planlanan bir savunma, güvenlik ve dayanıklılık bankası, işte Defense Security and Resilience Bank, DSRB şeklinde resilience yazılıyor ama resilience diye herhalde telaffuzu var. Mevcut aşamada katılmama kararı almış. Milli Savunma Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre. İşte bu bankada Kanada var, Arnavutluk var, Belçika, Yunanistan, Letonya, Lüksemburg, Romanya ve Ukrayna var. Katılım taahhüdünde bulunmuş. Türkiye burada yer almama kararı almış. İlginç. Ona bir bakmak lazım. Niye böyle bir şeye katılmıyor? Onu bir incelemek lazım. Bir de Yunanistan'dan bir haberle bugünü kapatalım. Yunanistan bir taraftan zirve meselesinde, zirve döneminde çok konuşuldu biliyorsunuz. Yunanistan'ın Miçotakis, Mehter falan. Hepsini Mehter'le karşıladılar. Biz biraz Yunanistan basını herhalde şaşırdı. Biz de bunun üzerine aldılar. Bizimkiler de iyice köpürttüler. Karşılıklı bir köpürtme oldu. Mehter hepsine uygulandı. Bütün liderlere uygulandı. Ama Yunanistan anladığım kadarıyla bir taraftan da taktik balistik füze üzerine çalışma yapıyor. O meşhur Amerikalı firmayla Amerikan yapımı PRSM taktik balistik füzenin satın alınmasına yönelik temaslar başlatmış. Bu PRSM yani işte menzili nedir deseniz 500 artı, anladığım kadarıyla 500 kilometre artı menzilli bir füze sistemi, 500 kilometreyi aşan büyük derinliklerde hassas vuruş yapabilme özelliğine sahip bir taktik balistik füze. Şimdi Yunanistan buna çalışıyormuş, bunu almaya çalışıyormuş. 2030 öncesinde eline almak istiyormuş. Yani envanterine sokmak istiyormuş. O açıdan bunu da not olarak düşün. Çünkü evet zirvede, ha bu arada ben şunu da söyleyeyim, son cümle o olsun. Zamanımız bitti herhalde değil mi? Son cümlem de şu olsun. Bu kadar NATO tartışması, benim düşüncemi söyleyeyim. NATO artık zombileşmiş bir örgütlenmedir. Burada Türkiye güçlü olabilir, Amerika'nın halen kendini diri tutma çabaları olabilir ama NATO'nun diğer unsurları artık zombileşmiş yapılanmalarıdır. Almanların ifadesiyle, Almanya'da bazı uzmanların ifadesiyle felç halinde bir yapılanmadır. Ben NATO'nun geleceğinde çok olumlu, yani ilerleme kendileri açısından olumlu olduğunu düşünenlerden değilim. Her ittifakın doğumu, gelişmesi, güçlenmesi, büyümesi, olgunlaşması ve yavaş yavaş ölüm vardı. NATO ölüme doğru ilerliyor. Ülkeler adım adım öne çıkacak diye düşünenlerden. Çok teşekkür ederim. Bütün dostlarımıza da selam olsun. İyi hafta sonları geçirin. Sağlıklı hafta sonları geçirin. Pazartesi akşamı tekrar birlikteyiz. Hepinize çok selam, sevgi, saygı.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının tekrarını dinlediniz. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey Haftanın Keyfi'nde olacak. Haftanın Keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi başlıyor.

Haftanın keyfinden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir cuma günü haftanın kapanışında daha sizlerle birlikteyiz efendim. Neşeli şarkılar ve onların hikayeleri toplumu değiştirmesiyle ilgili bir programla sizlerle birlikteyiz. Bugün 1920'den 1960'lara kadar ki operaları anlatacağım size. Bunların toplumu nasıl değiştirdiğini, bir yandan da operaların toplumdan nasıl değiştiğini anlatacağım. Arka planda duyduğunuz şarkı 1928 bir opera şarkısı, biliyor muydunuz bunu? Aslında biliyorsunuz, siz bunu bir caz şarkısı olarak tanıyorsunuz. Louis Armstrong'un o acayip sesiyle, büyülü sesiyle söylediği bir şarkı olarak tanıyorsunuz. Ama aslında bu bir opera şarkısı. Hem de hangi opera biliyor musunuz? Mack the Knife aslında 3 kuruşluk opera, yani The Three Penny Opera'dan, 1928 yılından gelen bir şarkı. Orijinali Almanca. Die Moritat von Mackie Messer, onun açılış şarkısı. Bu 1928'de açılış şarkısı olarak yapıldı. Daha sonra işte böyle bu işin içine Louis Armstrong girdi, Bobby Darin girdi. Bu şarkıyı bir caz pop şarkısı haline dönüştürdü. Aslında kapitalist dünyanın suç düzenini hicveden o Brecht'in, Bertolt Brecht'in içinde olduğu bir şarkıdan bahsediyoruz. Burada şarkının şöyle bir hikayesi var. Onu mutlaka söylemem lazım. Bertolt Brecht burada seyirciyi rahatsız etmek için bunu yapıyor. Kötü bir karakterin, Mackie Messer'in hayatını anlatıyor. O kötülüğü karanlık bir müzikle değil, bu arka planda duyduğunuz mükemmel tempolu lay lay löy löy bir müzikle anlatıyor ve insanları işte böylesine rahatsız ediyor. İşte bu şarkıyı söyledikten sonra biraz 1920'lerin havasına sizi sokmak istiyorum. Müzikal nedirle aslında biraz başlamak gerekiyor. Yani müzikal neden böyle lay lay löy löy hafif bir müzik türü değildir aslında söylemek gerekiyor öncelikle. Şimdi 1920'den 1960'a kadar ki 40 yıllık dönemi aldım sizler için. O zamanın işte şeyden başlıyoruz tabii, ilk önce filmler yok 1920'lerde. İşte ne bileyim, Broadway daha tam istediği gibi doğmuş bir yerde değil. Müzikal sinemanın ve sahnenin en gerçek dışı türü gibi gözüküyor. Fakat çoğu zaman bir dönemi en çıplak olarak gösteren şey, mesela o dönemin Amerika'sının, o dönemin dünyasının en çıplaklığıyla gösteren bir tarz aslında müzikaller. İnsanlar neden bir anda durup dururken böyle konuşuyorlar karşılıklı, hop müzik söylemeye başlıyorlar, şarkı söylemeye başlıyorlar. Abi ne oluyor diyorsunuz? Bu yüzden müzikalleri çoğu insan sevmez aslında. Onlara itici gelir. İşte bu noktada bunların neden olduğunu size anlatalım. Mesela 1920'lerden başlayalım. 1920'ler müzikal için altın çağı değil ama bir başlangıç noktası. Ateşleme çağı. Daha sonra o Hollywood müzikallerine dönüşecek şeylerin başlangıç yeri. Radyolar yeni yeni yaygınlaşıyor. Plak kayıtları da, evlere plaklar çok girmemiş ama bir şekilde plak kayıtları yapılmaya başlanmış. Popüler müzik dolaşıma sokulmaya başlanmış ve bir şeylerin başlangıcı, ama çok sağlam bir başlangıcı. Şimdi 1920'lerde Amerika'nın o Birinci Dünya Savaşı sonrasının artık eğlenme zamanı ruhuyla başlıyor 1920'ler. Ekonomide 1920-21'de kısa bir daralma yaşanıyor. Sonra 1923'ten 1929'a kadar bir büyüme dönemi devam ediyor, onu izliyor. İşte bu ortam tüketimi, reklamı, eğlenceyi, şehir kültürünü bambaşka bir hale getiriyor. O refah duygusu, Amerika'yı Amerika yapan refah duygusu müzikallerin temel psikolojisini besliyor. Hızlı zenginleşme, o Broadway'e kaçış, sahneye çıkma hayali, küçük kasabadan büyük ışıklara ulaşma anlatısı falan, işte bunlar hep bu Broadway hayalinin içinde var. Ama 1920'ler sadece özgürlük değil, aynı zamanda çelişkilerin de zamanı. Şöyle düşünün, 1919'da bir 18. değişiklik anayasada kullanılmaya başlıyor ve alkollü içkilerin üretimi, tüketimi, satışı yasaklanıyor. Prohibition deniyor buna, alkol yasağına. Alkol yasaklanınca eğlence yok olur diye düşünüyorlar ama hayır, öyle değil. Alkolü yasaklayınca eğlence hop olduğu gibi yer altına iniyor. Speakeasy denen o gizli içki mekanları, caz kulüpleri çıkıyor ve şehir orada kültürünü yer altına taşıyor. Kadınlar açısından da enteresan bir kritik bir dönem var. Mesela 19. değişiklikle yine anayasada 1920'de onaylanıyor bu 19. değişiklik ve kadınların oy hakkı anayasal güvenceye kavuşmuyor. Bu doğrudan müzikallere yansıyor mesela. 1920'lerin o sahnesinde flapper dediğimiz kısa saçlı, kısa etekli, dans eden, sigara içen, erkek gözetiminden kaçan genç kadın imajları yükseliyor.
Tabii bu imajlar çoğu zaman gerçek özgürlükten çok tüketilebilir bir gösteri figürü ama yani yine de baktığımızda bu müzikallerde kadın özgürlüğünü görmeye başlıyoruz. Şimdi mesela müzikaller nelerden besleniyor diye düşünecek olduğumuzda vaudeville var, revüler var mesela. Orada vaudeville numaraları var işte komedi skeçleri, dansçılar, akrobatik gösteriler, çık çık bir şeyler atıyorlar, tutuyorlar falan. Şarkıcılar, yıldız komedyenler işte bu müzikallerin ham maddesi. Bir de tabii revüler var. O daha böyle gevşek yapılı gösterilerde konular çok zayıf. Ama önemli olan o işte şaşalı, janjanlı, yıldızlı gösteriler ve sahnedekiler. İşte Ziegfeld mesela, Follies, bunların etkisi burada çok büyük. Tabii ki burada pazarlanan şey kadın bedeni, kostümler, ışıklar, lüks, fanteziler vesaireler falan. Sonra işte hikaye mi önemli, numara mı konusu devreye giriyor ve 1927'de Showboat diye bir müzikal yapılıyor. Burada işte birazcık işin içine hikayeler de giriyor. Bayağı hikayeler çıkıyor. Sonra 1920'ler aslında caz dönemi diye adlandırılıyor. Jazz Age diye geçiyor ama bunun altında aslında bir çelişki de var. Neden? Çünkü cazın kökleri Afro-Amerikan kültüründe, onu büyük pazara taşıyan mekanizmalar da çoğunlukla beyaz eğlence endüstrisinin kontrolünde. Yani işte Harlem Rönesans diye bir dönem diyorlar. İşte bu dönemde edebiyat, müzik, sahne sanatları vesairelerde patlama yaşanıyor. O New York'un o Broadway sanat ve yayıncılık merkezi olması bu patlamanın da büyüklüğünü gösteriyor. Diğer taraftan Avrupa ve operet mirası var. 1920'ler aslında Amerikan müzikalinden caz ve popüler şarkılarıyla modernleşirken diğer taraftan da Avrupa'nın operetlerinden besleniyor. İşte o valsli, saraylı, İşte ne bileyim krallıklar, romantik kaçış hikayeleri falan, bunlar da bir şekilde 1920'lerde o tarafa doğru geliyor. Tabii teknolojik kırılmayı atlamamak lazım. Plak var, sesli sinema başlıyor ufak ufak, radyolar var falan böyle. Bunlar acayip Broadway için bir büyüme makinesi gibi çalışıyor. Sonrasında işte kırılmaları var mesela. Siyah Broadway'in bir dönüşü var. 1921 tarihinde Shuffle Along başlıyor. Müzikal tarihindeki en önemli dönemeçlerinden bir tanesi. 23 Mayıs 1921'de Broadway'de bir gösteri yapıyor. Afro-Amerikalılar, yani Amerika'daki o siyahlar tarafından üretilen, icra edilen ve bestelenen ilk büyük Broadway hiti olarak ortaya çıkıyor. Sonra Charleston geliyor. Bizim annelerimiz, büyük annelerimiz Charleston'u hani biraz 1940'larda, 50'lerde görmüş olsalar da aslında 1920'lerde bir Charleston var. Orada işte Running Wild sahne gösterisi var. Charleston sadece bir dans gibi değil aslında. O bir dönemin beden dili. Daha hızlı, daha kesik, daha şehirli, daha genç ve daha başına buyruk insanlar kendilerini Charleston'la ifade ediyorlar. Ve eski o salon danslarından, valslerden falan bir kopuş var orada. Sonra efendim 1920'ler deyince Gershwin devreye giriyor. George Gershwin, Rhapsody in Blue. Evet, bu da An Experiment in Modern Music başlıklı bir konserde Rhapsody Blue ilk kez seslendiriliyor. Müthiş bir ses, müthiş bir klasik müzikle modern müziğin birleşmesi diyelim. Gershwin'in için yani bir özel program yapacağım. Rhapsody in Blue zaten benim en sevdiğim şarkılardan bir tanesi. İşte bu size bahsettiğim Showboat var mesela 1927'de. Yapımın önemi şu Showboat'un. Şarkılar sadece eğlenceli duraklar gibi değil. Şarkılar hikayeleri taşıyor. Sonraki müzikaller aslında biraz buradan besleniyor. Karakterin ne olduğunu, nasıl derinleştiğini falan biz şarkılardan anlıyoruz. Toplumsal meselelere temas ediyor. Irk meselesi burada var, aşk meselesi var, aile meselesi var ve işte bunlar o Mississippi'nin Old Man River gibi şarkılarda kendini gösteriyor. İşte caz var burada, Broadway var. Her şey var efendim. Şimdi isterseniz bir sonraki bölüme geçmeden önce o bölümün müziğini hep beraber dinleyelim. Aa, ben bu şarkıyı bilmiyorum diyen kimse tanımıyorum ben. Haydi dinleyin.

1930'lar deyince işte cheek to cheek, o yanak yanağa dans, büyük buhran atmosferinden doğmuş en zarif şarkılardan bir tanesi, kaçış şarkılarından bir tanesi. Ernie Berlin bunu yazdı, Top Hat için yazdı bu şarkıyı. Kimler söyledi? Fred Astaire ve Ginger Rogers. O müthiş dans kimyası. İki kişi onlar kadar birlikte hiç dans etmedi ve muhtemelen de bir daha edemeyecekler. Yani işte filme baktığımızda yanlış anlaşılmalar, romantik gerilimler vesaireler ama içinde cheek to cheek var efendim. Ve Ginger Rogers'ın o tüylü fırfırlı elbisesiyle yaptığı dans var. Müthiş bir şey. Bu sinema tarihini, belki de müzikaller tarihinin en önemli noktalarından bir tanesi. Onun için sizin hepinizin radyo başına geçtiğinize emin olduğum bir vakitte sizlere bu şarkıyı çalmak istedim. Hakikaten de bambaşka bir şey. Şimdi isterseniz yavaş yavaş 1930'lara geçelim. 1930'lar çok zengin. Yani çok fazla anlatılmaya muhtaç yıllar aslında. Niçin biliyor musunuz? Büyük buhran var. İnsanlarda kaçış isteği var. Müzikalin sinemaya geçmesi var. Hepsi bambaşka bir şey. Yani 1930'lar aslında müzikal tarihinin en acayip paradokslarından biri. İnsanlar işsiz, bankalar batmış, tarlalar kurumuş. Böyle ama perdeye bakıyorsunuz, yüzlerce dansçı gümüş merdivenlerden aşağıya koşarak iniyorlar. Acayip bir şey. Yani aslında krizi estetikle yönetiyorlar dersek çok yanlış söylemiş olmayız efendim. Yani 1920'lerin müzikalinde işte Broadway, caz, radyo, plak bilmem ne filan varken 1930'ların malzemesi o büyük buhranın, Amerika'nın yaşadığı ekonomik krizin ortasında endüstriyel bir formata kavuşması. Müzikal sadece sahnede değil, Hollywood'da, kameranın önünde, montaj masasında, kitlesel moral ekonomisinin merkezinde üretiliyor. İşte iki ana damar var. Birisi Warner Bros. Baş Libri. Yani o büyük buhranın sertliğini saklamayan ama devasa koreografilerle insanların kafasını karıştıran işsiz showgirl'lerin, o kızların, parasız prodüktörlerin, kapanan tiyatroların, bir gösteri yapsak kurtuluruz fikrinin müzikalleri ortaya çıkıyor. İşte orada Fred Astaire, Ginger Rogers var. Müthiş varlar hem de. Krizi doğrudan göstermeyen, onun yerine böyle dekorların, beyaz merdivenlerin, smokinlerin, uzun dans planlarının, romantizmlerin arkasına saklayan bir dünya var orada. Amerika işte böyle kurtuluyor işte. 1929'da Wall Street çöküyor ve büyük buhran orada başlıyor. 1930'ların başında Amerikan toplumu derinden sarsılıyor. Çünkü üretim yok, bitiyor. İşsizlik yutuyor. Aileler dağılıyor. Evlilik oranları geriliyor. Ve 1933'te işsizlik toplam iş gücünün yaklaşık dörtte birine ulaşıyor. İşte bu müzikal açıdan çok önemli. Çünkü 1930'ların sahne arkasındaki müzikalindeki işsiz oyuncular, para bulamayan prodüktör, kapanmak üzere olan gösteri ve son şans kalıpları sadece dramatik bir klişe değil. Seyircinin dışarıdaki hayatının şarkılı danslı versiyonu aslında. İnsanlar bunu yaşıyorlar. Sadece insanlar, prodüktörler bunun üstüne şarkı yazıyorlar. İnsanlar salona işsizlikleri unutmaya geliyorlar ama işte perdede de işsiz insanların sahneye çıkmaya çalışmasını izliyorlar. Hollywood burada çok kurnazca, çok belki de tırnak içinde söyleyeyim, şerefsizce bir şey yapıyor. Gerçeği inkar etmiyor ama onu canlı kağıtlara sarıp seyredilebilir hale getiriyor. İşte büyük arka planda burada Dust Bowl var. 1930-40'lar arasında Amerika'nın o güneybatı Great Plains bölgesinde şiddetli bir kuraklık yaşanıyor. Tarım pratikleri, o kuraklık, ekonomik çöküş, hepsi bir yıkım yaşanıyor. İşte bu şehirde işsizliğin değil, toprağın da çöküşünü hep birlikte görüyoruz. İşte orada müzikal acayip bir başka hale geliyor. Gerçek dünyada toz fırtınası var. Perdede simli simli yağmurlar yağıyor herkesin başına. Peki müzikal kriz de niye büyür ki? Bunun üç yolu var. Hemen söyledim size. Birincisi, insanların, hep söyledim, kaçış. İnsanlar günlük hayatlarında o bulamadıkları refahı, düzeni, güzelliği, romantizmi, toplu uyumu, o dansları falan perdede görüyorlar. İşte o Busby Berkeley koreografisinde böyle yüzlerce beden aynı anda aynı şeyleri yapıyor. Bu müthiş bir şey. İşte gerçek hayatta sistem çökerken sinemada, o gümüş perdede sistem mükemmel işliyor.
İnsanlar aynı anda aynı şeyleri yapıyorlar. İkincisi emek hikayesini anlatıyor. Şimdi sahne arkası müzikali sanatçıları işçi gibi gösteriyor. Prova yapıyorlar, yoruluyorlar, aç kalıyorlar. Patronla pazarlık ediyorlar. Biri sakatlanırsa diğeri onun yerine geçiyor. İşte büyük buhran kafasını yaşayan, o zamanları yaşamış insanlar için bu çok tanıdık bir hikaye. Çünkü hikaye aslında iş bulma hikayesi. Sadece işte sonundaki maaş bordrosu değil. Orada bir finalde de bir numara var. Ama üçüncüsü. Üçüncüsü şarkıların piyasaya girmesi. İşte 1920'lerde başlayan o radyo ve plak ekonomisi 1930'larda daha da güçleniyor. Film müzikali bir şarkıyı aynı anda sahne, sinema, radyo ve plak dolaşımına sokabiliyor. İşte bir müzikal filmi yalnızca bilet satmıyor. Şarkı satıyor, yıldız satıyor, dans modası satıyor. Ama en önemlisi de moda satıyor, kıyafetleri satıyor. İşte bugünkü o hani bildiğiniz çoklu platformlar var ya, Netflix'ler bilmem ne, onların dedesinden bahsediyoruz. Onların dedesi işte bu müzikaller. Şimdi baktığımızda yani 1933 tarihine bir mesela gidelim. Orada bir büyük buhran müzikalinin patlaması durumu var. Şöyle 42. sokak 42 Second Street şeyi var. Bir gösteri yaparsak kurtuluruz bakış açısı var. Şimdi bu müzikalin aslında adı 42. sokak bir müzikalin adı. Müzikalin en temel formülü bu. Bir Broadway gösterisi hazırlanıyor. Para sıkıntısı var. Yıldız sorun çıkartıyor ya da sakatlanıyor. Genç ve deneyimsiz bir kız son anda sahneye çıkıyor. Final gösteri hop kurtuluyor. Bu formül senelerce tamamen kullanılıyor. Hatta Türk filmlerinde de kullanılıyor. Ben size söyleyeyim. 1970'lerdeki Türk filmlerine bakın. Orada Türk sanat müziği söyleyerek kurtuluyor ama yine aynı formülle devam ediyor. Yani o büyük buhran aslında bunu seyirciye söylüyor. Evet, sistem acımasız ama yetenek, disiplin ve çok çalışmayla siz de sahneye çıkabilirsiniz. Yıldızlar dağıtabilirsiniz gibi böyle bir bakış açısı oluyor. Sonra bunların gidişatını sürekli bir şey var. Mesela Cole Porter diye bir adam çıkıyor. 1934'te Cole Porter'ın Anything Goes müzikali başlıyor. İşte bir okyanus gemisinde geçen saçma, hızlı, karışık, sınıf atlamalı, kimlik değişimi, gangsterli, romantik bir komedi. Allah'ım yani. İşte Cole Porter'ın oradaki sofistike şarkıları, bir de mizah dolu şarkıları burada ön plana çıkıyor ve şeyi getiriyor. Ama tabii tekrar tekrar söylüyorum. Fred Astaire ve Ginger Rogers o zerafeti, zerafeti müzikle dansa dönüştürmesi falan bambaşka bir şey. Onlara yerçekimsiz zerafet deniyor o yıllardaki danslarına. Broadway'de o sırada politik ve sosyal damarlar yok mu? Hep böyle lay lay loy loy mu yapıyorlar? Hayır. Şimdi George Gershwin dedim. Orada Porgy and Bess diye bir şeyi var, müzikali var. Ve Amerikan müzikali tarihini anlatırken bunlardan da mutlaka konuşulmalı. Orada mesela şimdi bildiğimiz ve bir sürü sanatçının söylediği Summertime var mesela. O oranın en önemli parçalarından bir tanesi. I Love You Porgy, o şarkıyı da bilenler bilir. Burada işçi sınıfının mesela 1937'deki şeylerde sahneye çıktığını görüyoruz. Oradaki sendikalar tarafından, sendikaların içinde yaşayan işçilerin yaşadıkları falan da burada sahnelere yansıyor. Bunların hepsi çok acayip şeyler. Bakın, çok acayip şeyler. Ha, animasyonlar mesela Walt Disney Pamuk Prenses ve Yedi Cüceleri şey olarak çıkartıyor. Müzikal olarak yapıyor. Hani bir yandan da farklı kanallardan da ilerliyor. Ama şöyle bir şey var. 1939'a geldiğimizde efendim, 1939'da belki de müzikal tarihinin bütün zamanların en büyük müzikali yapılıyor. Wizard of Oz, Oz büyücüsü yapılıyor efendim. Orada kimler yok ki onun içinde? Judy Garland var efendim. Judy Garland Oscar alıyor şarkı Over the Rainbow. Yani bu şarkıyla her şey bambaşka bir yere geliyor. Gelin o Over the Rainbow şarkısını dinleyelim. Burada kaldığımız yerden devam edeceğiz sonrasında.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
1: Gökkuşağı'nın ötesinde bir yerlerde mavi kuşlar uçuyor efendim bu şarkıya göre. Yani şarkı o kadar enteresan ki gerçekten de zamanın ruhunu öylesine yakalamış bir müzikalden bahsediyoruz ki. Müthiş bir şey bu, yapım olarak da müthiş, gerçekten harcanan para olarak da müthiş. O zamanın şartları ve hatta bu zamanın şartları içinde müthiş. Yani yerine bir şey konamamış müzikallerden hani yenisi yapılıp da düşünün ki bunu muadili müzikallerde yani bu Wizard of Oz müzikalinin siyahi versiyonu çekildi. Ve orada Dorothy'nin rolündeydi sanırım, Michael Jackson oynadı. Bunu bilenler bilir, 1970'lerde çekilmiş bu filmi bilenler bilir ama çok az insan bilir gerçekten de. Yerine bir sürü şey konmaya çalışıldı ama Judy Garland'ın yerine hiçbir şey konamadı. Ya hikaye şu, Dorothy Kansas'ta, ondan sonra bir anda bir hortum geliyor, evini kaldırıyor ve Oz diyarına götürüyor. Dorothy Kansas'tayken gri, siyah beyaz bir film var. Ama böyle evi o fırtına alıp Oz diyarına götürünce bir anda Technicolor dünyasına geçiyor ve film renkli olmaya başlıyor. Ve bambaşka bir şey başlıyor. İşte o zamanın ruhunu mükemmel bir şekilde anlatıyor. Yani Oz diyarına giden gri yoksulluktan renkli şeylere geçen ve orada yaklaşan işte savaşların gölgesinde bir şeyler yapan ve orada bir cümle var içinde. İki cümle var aslında önemli. Bir tanesi topuklarını birbirine vurup evde olmayı dileyince evde olacaksın yaklaşımı var. Peki. Bir de there is no place like home, hiç ev gibi bir yer yoktur şeyin cümlesi var. Bu aslında bir çocuk masalı cümlesi değil. Bu Amerika'da o zamanlar insanlara verilen ve verilmek istenen yerinden edilmiş, ekonomik olarak sarsılmış ve geleceği belirsiz bir topluma güvenli yer sunma, tekrar evine doğru çağırma arzusu var. Ve evine gitmek topuklarını birbirine vurmak kadar kolay aslında. Böyle bir dünyanın içindeyiz efendim. Ve hadi oradan yavaş yavaş 1940'lara geçelim. 1940'lar çok önemli. Çünkü neden? Müzikaller oturuyor bir yandan savaşlar var. 1940'ları o müzikal tarihinde iki ayrı cephe gibi görmeliyiz. Bir, Hollywood cephesi. İki, Broadway cephesi. Hollywood tarafında müzikal savaş yıllarında moral veren, askeri vatansever duyguları taşıttıran, cephe gerisine dayanın diyen bir eğlence aracına dönüşüyor. Broadway tarafında esas büyük devrim yaşanıyor. Şarkıların ve dansların hikayeyi organik bir biçimde bağlandığı modern müzikal anlayışı kalıcı hale geliyor. Yani 1940'lar sadece güzel şarkılar dönemi değil, müzikalin dramatik olarak daha olgunlaştığı dönemler. Yani bu bölümün ana cümlesi şu olabilir. Ya 1930'larda müzikal ekonomik çöküşe karşı rüyaydı ama 1940'larda savaşın ortasında hem teselli, hem propaganda, hem de ulusal kimlik üretme makinesi haline dönüştü. Hadi o zaman bir tarafından başlayalım biz şimdi. 1940'lar başlarken Avrupa çoktan savaşa girmiş durumda. Amerika ne zaman savaşa giriyor? 1941 sonunda Pearl Harbor'a Japonlar langır lungur girince Amerika da mecburen savaşa girmiş oluyor. İşte bu noktadan itibaren Amerikan popüler kültürü neredeyse bütünüyle savaş atmosferinin içine çekiliyor. Yani savaşın şarkılara, çizgi romanlardan, komedi işte dinlemelere kadar bütün eğleniş biçimlerini etkilediği görülüyor. Ve bu müzikaller açısından da şu anlama geliyor. 1930'ların o işsiz sanatçı gösteriyi kurtarır formülü 1940'larda asker, denizci, hemşire, cephe gerisi ailesi, vatan, ev filan formülüne doğru gidiyor. Müzikal artık sadece bir kaçış değil, bazen cephe gerisinde duygusal bir lojistik, cephaneye mermi, ondan sonra ne bileyim askere moral, seyirciye şarkı. İşte Hollywood savaşın kantin yeri gibi. Sadece kahve verilmiyor da, sandviç verilmiyor, Technicolor size şey dağıtıyor, ışıltılar dağıtıyor. İşte 1942'de Amerika'da Office of War Information diye bir yapı kuruluyor. Bu nedir? Savaş bilgi merkezi, ofisi. Hükümetin savaş politikalarını ve savaşın gidişatını halka ve dış dünyaya anlatmak için medya propaganda örgütü kuruluyor. Ve bu ofise bağlı Bureau of Motion Pictures diye stüdyolara film üretirken bu film savaşı kazanmaya yardım edecek mi sorusunu sormalarını öneriyor. Yani bir film yapıyorsunuz, bu filmin savaşa katkısı ne? O zaman yapmayın arkadaş bu filmi diyorlar. Ya da evet bu film bize moral verir, o zaman yapın bu filmi diyorlar. İşte bu aslında doğrudan bir müzikal propaganda filmleri yapın değil. Ama içinde şöyle şeyler var. Mesela 1940'ların o müzikali savaşın sertliğini çoğu zaman cephe görüntüleriyle değil, mesela ev, aile, işte askerleri bekleme, askerlerin izin alıp eve gelmesi, nostalji, Noel, işte küçük kasaba, sevgiliye kavuşma falan gibi duygularla veriyor. Yani propaganda gidelim onları yenelim falan değil. Propaganda şöyle bir şey yapıyor. Bakın burası çok güzel bir ülke. Noeller var, sevgiliye kavuşmalar var, küçük kasabalar var. Hadi savaşalım da bunları koruyalım diyorlar hep birlikte. Ya anlatabiliyor muyum? Acayip bir bakış açısı bu. Bakın PR tarihi olarak da baktığımızda gerçekten de çok önemli bir şey bu. Şimdi savaş yıllarında eğlence tabii ki moralin çok önemli bir parçası. Mesela Bob Hope var. Bir çocuk yıldızlıktan yaşlılığa kadar giden bir aktör bu. Askeri kamplara gidiyorlar. Savaş bölgelerine gidip şarkı söylüyorlar, dans ediyorlar. Komiklikler yapıyorlar falan böyle. Onlara moral veriyorlar askerlere. Ve 1940'lar müzikallerinde askerlerin bir günlüğüne şehre inmesi durumu söz konusu. Ünlüler asker için sahneye çıkar. Şarkı cepheye gider, evdeki sevgili bekler gibi tekrar eden motifler görüyoruz. Bu yapı sadece bir dramatik bir kolaylık değil, savaş toplumunun da o zamanın gerçekliği. İşte 1940'larda işte Bing Crosby, Frank Sinatra, Judy Garland falan gibi isimler sadece film yıldızı değil, sesleri evlere giren evin bir parçası, evin oğlanı. Yani şarkı sinema salonunda çıkıp plak, radyo ve işte askeri yayınlar üzerinden böyle şeylerle dolaşıma giriyor. Yani Broadway'den de böyle hikaye anlatma şeyi var. Artık mesela dedim ya 1920'lerde yapılan Showboat'la müzikaller hikayeyi barındırabilir içinde. Den sonra işte 1940'larda aynı mantıkta hikayeler üretiliyor ve gerçekten de ağır hikayeler üretiyor. Mesela yine müziklerinden hatırlayabileceğiniz şey var. Yankee Doodle Dandy var. James Cagney'in işte George McCowan'ı canlandırdığı bir şey bu. Savaş döneminin en açık vatansever filmlerinden bir tanesini yapıyorlar. Yani Cohan'ın böyle eski bayraklı, marşlı, Amerikan gururu yüklü şarkıları Pearl Harbor sonrasında atmosferde yeniden anlam kazanıyor ve işte nostalji politik bir işlev görüyor. Eskiden de güçlüydük. Bak biz daha önce 1900'lerin başında da biz güçlüydük. Yine güçlüyüz. Yine daha beter güçlüyüz falan gibi şeyler çıkıyor ortaya. Mesela Cabin in the Sky 1943 MGM'de siyah oyunculu kadrolu büyük bir yapım yapılıyor. Yani tamamen neredeyse siyah oyuncu kadrosuyla öne çıkan acayip bir müzikal çıkıyor ortaya. Vincente Minnelli bu. Liza Minnelli'nin babası aynı zamanda Judy Garland'ın kocası. İlk uzun metrajlı yönetmenlik filmlerinden bir tanesi bu. Burada işte Louis Armstrong'dan Lena Horne'a kadar bir sürü siyahi oyuncuyu bir araya getirip bunları bir şey yapıyor. Yani burada işte iki şey aynı anda söyleniyor. Diyor ki birincisi siyah sanatçılar için büyük stüdyo sisteminde alan vardır. Gelip siyahlar burada şey yapabilirler. Ama ikincisi daha da önemlisi ırkçı tiplemeler, ırkçı stereotipler, dinsel ahlaki kalıplarla ve endüstrinin sınırlarıyla biz kuşatıldık ama biz bunların ötesine geçeceğiz. Bu bize bir fırsat tanıyor diyorlar. Ve böyle gidiyorlar efendim. Haydi o zaman yine bir müzik arasına gidelim. Çok güzel bir şarkıyla sizi buluşturayım. Ardından

Efendim sizler için 1945'ten Karuzel müzikalinden bir şarkı çaldım. Şarkının adı ne biliyor musunuz? Bilenler bilir bunu. Sporla ilgilenenler hemen tanıdı bu şarkıyı. Şarkı You Never Walk Alone. Evet, Türkiye'de yaşayan Liverpool'lular şimdi geldiler yan yana, dediler ki hanım hanım koş, radyoda bizim şarkıyı çalıyor dediler. Hani bizim İspanya'da radyo dinlerken bir arada lay lay lay lay lay lay lay lay falan dinlememiz gibi. Evet, işte o Liverpool'un o şey efsane şarkısı You Never Walk Alone şarkısı aslında bir müzikal şarkısı efendim. Rodgers ve Hammerstein'in o Karuzel müzikali için yazdığı bir şarkı. Ama bu şarkı oradan çıkıyor, stadyumlara gidiyor, krizlere gidiyor, tören alanlarına gidiyor, toplu dayanışmalara gidiyor. İşte böyle, böyle bir dünya var. Müzikal içindeki yeri de çok dramatik aslında. Şarkı bir neşe patlaması şarkısı değil. Orada kayıp, yas ve dayanma anında söyleniyor. Ve asla yalnız yürümeyeceksin, asla yalnız yürümeyeceksin değil aslında. Asla yalnız kalmayacaksın demenin çok romantik bir yolu. Müthiş, müthiş. Yani karanlık bir yoldan geçerken insanların birbirine verdiği dayanışma sözü aslında. İşte bu Liverpool ve taraftarları sayesinde tabii ki futbol kültürünün en güçlü marşlarından birine dönüşmüş bir şarkıdan da bahsediyoruz. Ama o yaslı şarkı nasıl bir dayanışma şarkısı haline geldi? İşte benim size anlatmaya çalıştığım şey bu aslında. Müzikallerin dünyayı nasıl değiştirdiği, dünyayla beraber nasıl değiştikleri çok acayip değil mi? Tam buralardan ortaya çıkıyor. Bunun için size bu programı yapmaya çalıştım. Bu programı toparlamaya çalıştım. Elimin geldiğince, dilimin döndüğünce. Şimdi 1950'lere gelelim. Altın çağa gelelim. Gerçekten altın mı değil mi çağ? Buna siz karar verin. Yani televizyon tehdidatından başlamış ve müzikaller artık son parıltılarına gelmişler. Altın çağ diye geçse de bir ifade biraz yanıltıcı olabilir mi aslında? Neden? Çünkü Hollywood müzikali teknik olarak en parlak, en renkli, en pahalı ve en zarif haline bu dönemde ulaşıyor. 1950'lerde ulaşıyor ama aynı anda çözülmenin başladığı yer de orası. Yani televizyonlar artık evlere girmeye başlamış. Stüdyo sistemi eski gücünü kaybetmiş. Yani orada kazanılan paralar çok acayip paralar değil eskisi gibi. Gençlik kültürü hafiften rock'n'roll'u keşfetmeye başlamış. Broadway'de böyle daha ciddi ve daha büyük anlatılara doğru gidiyorlar. Yani 1950'ler aslında müzikallerin zirvesi değil. Zirveden sonra o yamaçtan aşağı düşünce başınıza neler geçeceğinin, geleceğinin de habercisi. Yani şimdi İkinci Dünya Savaşı oldu bitti Amerika'da, tamam dünyada. Amerika kültürü artık büyüme, tüketim, banliyöleşme, şehirlerden banliyölere kaçma, otomobil alma, ev elektroniğiyle tanışma, aile merkezli, ailenin bütün bireylerinden aynı evde oturma zamanları. Yani o 1930'larda o büyük ekonomik çöküşün tam zıttı geliyor 1950'lerde. 1930'larda para yok, burada acayip para var. 1930'larda insanların evi yok, burada evler var. Hatta hep birlikte oturalım. İşte ne bileyim, otomobiller, ev aletleri, tost makineleri falan. Tost makinesi deyip geçmeyin, gerçekten de o zaman için çok büyük bir yenilik tost makinesi. Neyse. Ama tabii o dönemin en büyük kırılması, bütün bu aletlerin arasındaki en büyük kırılma televizyon efendim. Televizyon sahipliği 1950'de Amerikan hanelerinin küçük bir bölümünde, ama 1960'lara doğru gittikçe deri gibi patlamayla patlıyor yani. Bütün bu işte müzikaller için bu kritik bir baskı oluyor. Hollywood artık seyirciye evde bulamayacağım bir şey veriyorum derken, sinemalara çağırırken artık yani evde de var bu. Biz daha büyük perde, daha parlak renk, daha geniş kadraj, daha pahalı kostüm, koreografi falan veriyoruz diyor. Ama işte öyle değil. Yani evinizde küçük ekran var, al sana büyük ekran falan. Yani böyle bir şey var. Şimdi tabii 1950'lerde biraz şey de var. Broadway içinde, yani sahnede düzenlenen o gösteriler içinde zorlu bir zaman. Şimdi 1950'lerde Broadway tarafına böyle güçlü bir açılışla giriyoruz. Guys and Dolls şeyi çıkıyor 1950'de, Kasım'ında ve 1-200 performans oynuyor. İnanılmaz New York hikayelerinden besleniyor. Dolandırıcılar var hikayenin içinde. Gece hayatı, polis baskını, romantik filan, böyle sokak dili. Abi orada Broadway argosu diye bir şey çıkıyor. İlk defa oralarda argoda konuşulmaya başlanıyor. Bu önemli. Yani şu 1950'lerde müzikali sadece
banliyö temizliği gibi bir şey değil. Ya yani Broadway hala sokak zekasında, argo ritmine, gece hayatına para ve ahlaki esnekliğe sahip. Sinemanın sahip olmadığı şeyler bunlar. Burada herkes biraz daha sahtekar, herkes biraz daha romantik. Hani herkes biraz şarkı söylemeye fazla hazır, bir şey olunca hemen hop diye şarkı söylüyorlar falan. Ama işte müzikalde o değil mi zaten? Peki yani şöyle bir şey var tabii, 1950'ler deyince şimdi mesela Vincente Minnelli'ye gelelim. Yani dedim ya size şeyin kocası, Liza Minnelli'nin babası, şeyin kocası yani. Şimdi adam An American in Paris, Paris'te bir Amerikalı müzikalini çekiyor 1950 yılında. Ondan sonra işte Paris'te kalmış savaş sonrasında Amerikalı bir asker Jerry Mulligan'ı canlandırıyor burada. Kim? Gene Kelly. İşte burada Paris gerçek Paris değil aslında. Amerikan hayal gücünün Paris'i. Amerikalıların kafalarında tahayyül ettikleri Paris'ten bahsediyoruz burada. Ressamlar var, kafeler var, çocuklar, aşk, bohem. Ya işte her şey var ya. Amerikalı ne düşünüyorsa Paris hakkında o. İşte Avrupa'yı estetik bir oyun alanına çevirme olayı var Amerika'nın. Amerika savaştan çünkü güçlenerek çıkıyor, muzaffer çıkıyor. Avrupa işte hem kültürel prestij hem romantik dekor olarak burada kullanılıyor. Yani Amerika aslında burayı kendi sahnesine çeviriyor. İşte politik bir alt okuma da yapabiliriz burada. Şunun gibi Amerikalı bir karakter Paris'e gidiyor, Avrupa'nın sanatını seviyor ama Hollywood'un rengi, bütçesi ve kamera diliyle yeniden üretiliyor. Film bir aşk hikayesi olduğu kadar Amerika'nın Avrupa kültürünü sahiplenme biçimini bize gösteriyor. Ve mesela sonunda bir bale sekansı var. Hikaye duruyor. Sinema resme dönüşüyor. Dansa ve müziğe dönüşüyor. İşte ve işte ne bileyim bedenler tabloya dönüşüyor. Bu işte Amerika'nın da dönüşümünü bize çok iyi anlatıyor. Mesela 1951'de Kral ve Ben müzikali başlıyor. Bunu değişik insanlardan mutlaka şey yapmışsınızdır, seyretmişsinizdir. Baya bir şey var burada. Siyam Kralı, İngiliz öğretmeni, çocuğunu İngiliz öğretsin diye getirilen İngiliz öğretmenle arasında Doğu Batı karşılaşması, modernleşme, eğitim, iktidar, kültürel üstünlük meselelerinden ortaya bir şey çıkıyor. Yani burada işte Shall We Dance var onun içinde, Getting to Know You var bunun içinde ve Doğu'yu eğiten Batı figürü romantikleşiyor. Yani evet orada güçlü bir Siyam kralı var ama İngiliz kadın oraya giderek onlara bir ayar veriyor. Siz böyle olursanız daha iyi olursunuz diye anlatıyor. Ve işte yani Batı medeniyeti hep kendini öğretmen gibi konumluyor ya. İşte olayın özü orası. Ama 1952'ye geldiğimizde efendim acayip bir şarkı çıkıyor önümüze, acayip bir müzikal çıkıyor. Şimdi kardeşim onun da basacak, hemen size dinleyeceğiz birlikte şarkıyı. Singing in the Rain efendim.

Rain 1952 efendim. Sadece 1950'lerin değil, bütün müzikal tarihinin bence en önemli filmlerinden bir tanesi. Gerçekten de eğer hani sinemadaki müzikaller nereye kadar tırmandı ve nerede tepe yaptı, ondan sonra aşağıya doğru düşmeye başladı dersek, bence Singin' in the Rain'i oraya çok özel bir yere koymamız lazım. Müthiş. Yani Hollywood burada aslında kendiyle dalga geçtiği bir yer bu. 1920'lerdeki o sessiz filmlerden sesli filmlere geçişi anlatıyor ve kendi o geçiş travmasında neler yaşadığını bize anlatıyor. Yani kötü sesler, dublaj, yıldız imajı, stüdyonun paniği, o teknik değişimler vesaireler, bunların hepsi bir komediye dönüşüyor. Ama hepsi aslında şarkı söyleyerek çözemeyeceğimiz bir sorun yok. Haydi gelin beraber şarkı söyleyelim diyorlar. Gerçek hayatta çok yaşanmayan tabii, ama işte bu şarkıdaki sahne, yağmurun altındaki dans ettiği sahne, müzikalin en saf anlarından biri gerçekten de. Derin bir tarafı var, şahane bir şehir. Yağmur altında, havalar soğuk, sular her tarafa girmiş, içinden geçiyorsun, sokak lambaları var, dinlenmeler var. Ama adam şemsiyeyi kapatıp ben yağmurun altında şarkı söylüyorum ve dans ediyorum diyor ve bedeninde ritmiyle o işte müthiş zarif danslarını çatır çutur yapıyor. Ve işte aslında Singin' in the Rain ile Hollywood kendi kabusunu, yani sessiz filmden sesli filme geçme kabusuyla dalga geçiyor. 20 yıl sonra onu neşeli bir müzikale dönüştürüyor efendim. Ha, orada mesela böyle bir şey yok mu? Sadece böyle bir filmler var. Ha, mesela cinsellik hiç yok, hiç konuşmadık değil mi? Aslında var. Aslında var. 1953'te Howard Hawks'ın Gentleman Prefer Blondes geliyor. Kim var orada? Jane Russell var. Marilyn Monroe var. Yani işte orada cinsellik olduğu gibi ortaya çıkıyor. Tabii cinsellik derken işte şey değil bu. Cinsi bilmem ne falan bir şeyden bahsetmiyorum. Kadınların duruşu. Jane Russell'la Marilyn Monroe'yu yan yana düşünün. Yani orada böyle şey var. Yine başka bir müzikalden uyarlanmış ve sonra yıllarca söylenen Diamonds Are a Girl's Best Friend şarkısı var. Yani elmaslar kızların en tatlış dostlarıdır tadında. İşte 1950'lerin aslında o tüketim toplumunun cinsiyet politikası bu filmle ortaya çıkıyor. Kadın karakter romantizmden değil, ekonomik güvenden bahsediyor. Mücevherler bizim en tatlış dostlarımızdır diyor kadınlar. İşte bu komik, yüzeysel ve parlak görüntü aslında ciddi bize o dönemin sınıf ve cinsiyet bilgisini veriyor bence. Yani işte bunlar gerçekten çok önemli. Ama işte sonuna geldiğimizde belki de 1956'larda ben sizden kapatayım istiyorum bunu. 1960'ların ta dibine kadar gitmeyeceğiz. 1956'larda 56'da George Burns Show'un bir oyunu var, Pygmalion diye. Bunlar sahneleniyor ve bir fenomene dönüşüyor bu. Filmin adı My Fair Lady. Yani burada bir kızımız var, Eliza Doolittle. Böyle ne diyeyim, sokakta çiçek satan bir kız bu. Ama düzgün konuşamıyor filan. Profesör de orada, Profesör Higgins. Profesör de onu çok güzel İngilizce konuşturabileceğini ve kimsenin de buna anlayamayacağını söylüyor. Aslında film ne biliyor musunuz? Bir sokaktaki çiçek satıcısı kızın oradaki iki adamın çalışmasıyla sınıf atlayıp atlayamayacağını gösteriyor. Ve gerçekten de o 1950'lerdeki o köylü sınıfın ya da şehirli olmamış sınıf atlayıp atlayamayacağının çok güzel bir göstergesi bu. Bunun için yapılmış bir film. Yani oradaki bütün sınıf atlama pasaportunun dil olduğunu gösteriyor. Rex Harrison tabii ki orada. Julie Andrews'ı, Eliza'yı sınıf atlatıyor. Bu arkada dinlediğiniz şarkı My Fair Lady'den, işte o şarkı programın sonuna geldiğimizi de gösteriyor efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. I could have danced all night desin efendim bize Julie Andrews. Ve gerçekten de bu şarkıları ara dinleyin. Şöyle bir kendiniz mutlu ve güzel hissedin efendim. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendimizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.
2: Radyo Sputnik.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz canlı yayına. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. Anlatılmayanları anlatmak üzere çıktım yollara, düştüm yollara, geldim buralara. Düşünün, böyle bir sorumluluğumuz var yani, anlatılmayanları anlatmak. Ne kadar zor bir şey, farkındasınız değil mi? Yani anlatılanı herkes anlatıyor zaten. Mesele anlatılmayanı anlatmak. Mesele dedikodu yapabilmek, gıybet yapabilmek. Mesela ben yayına girmeden evvel Simge ile Miko diyorlar burada, Mikail'e. Bir de böyle bir kısaltmalar var. Mikail yayında benim yayınım esnasında masada oturabilmek için neydi? Taş, makas, kağıt mıydı? Heh. Taş, kağıt, makas. Simge için taş, makas, çünkü yapmıyor yani. Yapamıyor diyorsun. Böyle bir şeye girişmişler hanımlar beyler. Sordum, dedim ki niye böyle bir şey, yani bunu yapmanızın sebebi ne? Beni çok sevdiğinizden mi? Mikail göz kırparak evet dedi. Simge dedi. Alsana sesi komple. Bunu dedi değerli dinleyiciler. Ve hala masada oturmaya devam ediyor kendisi. Çünkü çok yorulmuş. Sevgili Öznur'cum, canım benim ya. Güzel editörüm de kenardan öyle sessiz, sakin, gülerek, tebessüm ederek bu arkadaşların... Şuna bak ya. Vallahi yani hani burada çalışarak doğru bir tercihte mi bulundum bilemiyorum ki. Şeyi, ikilemi arasında böyle bir iç hesaplaşma, böyle bir zihinde dönen sorular. Yani şuna bak, taş, makas, kağıt. Allah'ım, ya Rabbim, yayın başlayacak. Şunlar masa kavgasına girmiş. Allah'tan bunlarda yetki yok. Yoksa var ya, bunlar koltuğu da bırakmazlar. Halbuki bizim ülkemizde bak, Öznur'un düşüncelerini aldık, nerelere doğru götürüyoruz. Kızcağızın halbuki bunlarla hiç alakası yok. Yani hiç öyle bir şey düşünmüyor kendisi. Değerli dinleyiciler, sizler ne düşünüyorsunuz? Hoş geldiniz, sefalar. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bugün bir astrolog konuğumuz var. Birazdan gelecek Filiz Hanım. Çok da güzel bir enerjisi var. İçeride gülü oynaya gülü oynaya. O kadar güzel bir enerjisi var ki. Bayılacaksınız. Eski bir radyocu. İzmir'den geldi. Ondan sonra alanında gerçekten çok uzman. Hatta ve hatta bir dinleyicimize hediye edeceğiz. Ne hediye edeceğiz bir dinleyicimize? Doğum haritası hediye edeceğiz. Bak bir şey söyleyeyim mi? Pahalı bir hediye ha. Pardon da yani. Hem pahalı hem önemli. Kimin baktığı önemli falan. Ondan sonra bu hediyeyi kapabilmek için var ya, ben neler neler yaptım. Dün neler neler yaptım. Sizin için uğraştım hanımlar beyler. Sevgili dinleyiciler. Buraya mı? Sizin için uğraştı şu Okan kardeşiniz. Bu hediyeyi kapabilmek için. Sadece ve sadece telefon açmam yetti, sağ olsun, kırmadı beni. Hanımlar beyler, burcunuzun neler söylediğini, para mı geliyor, aşk mı geliyor, yatırım yapmamak mı lazım, ondan sonra ev alayım mı almayayım mı, altın alayım mı almayayım mı, borca gireyim mi girmeyeyim mi, ondan sonracıma evlilik imza atayım mı atmayayım mı, yeni bir şarkı çıkaracağım, çıkarayım mı çıkarmayayım mı, seyahate gideceğim, gideyim mi gitmeyeyim mi, bak sorular varsa o soruların cevapları burcunuza göre burada olacak kıymetli dinleyiciler. O yüzden burada kalın. Bir dinleyicimiz de ne kazanacak bizden? Tabii ki de doğum haritası kazanacak. Bugün bir de bir çiftimize bilet vereceğiz. Güler Duman, Oğuz Aksaç, Harbiye konserine bilet vereceğiz. Onu birazdan hemen vereceğiz. Önce bir WhatsApp numaramızı duyalım. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sonra tekrar buradayız. Hadi bakalım.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Sevgili Cem Belevi konum. Cem hoş geldin.
2: Hoş buldum. Maraş'ta imza günü var, saat 4. Heh. Ve doğum günü dönümü gün. İmza günü yaptık, şarkılar söyledik, pastalar kesildik. Oradan bir düğünde sahne alacağım. Embe Orkestrası'nda.
0: Tamam.
2: Günaydın sevgilim şarkısını çok seviyormuş gelin. Heh. Benden de rica ettiler. Hem sürpriz yapalım böyle. Behzat abi de söyledi, Behzat Gerşeker. Antep'e geçtik oradan arabayla. Bak doğum günü oluyor bunlar. Çıktım, gelin damat dans etti. O şarkıyı söyledim. Antep'ten uçağa bindim. Gece 12'de İzmir'de bir kulüpte sahnedeyim tekrar.
0: Ciddi misin
2: evet
0: sen
2: abi
0: ya?
2: Yani şimdi bir gecede 3 sahne yapabilirsin ama bunun eşi benzeri var mı? Maraş, Antep, İzmir. Ha kardeşim yani ben miting mi yapıyorum yani, hani anladın mı? Siyasiler yapıyor ya bu seçim şeyinde. İnanılmazdı yani.
0: Bir doğum gününde.
3: Evet. Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo

Evet, vakit kaybetmeden hemen hızlıca gündemdeki başlıklara şöyle bir bakmaya başlayalım ama öncesinde hanımlar beyler bir çiftimize mi veriyoruz simge? Şimdi 13 Temmuz'da İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu sahnesinde muhteşem bir konser olacak kıymetli dinleyiciler. Ve Güler Duman'la Oğuz Aksaç. Bugüne kadar çok konser verdiler. Bu sene konserler devam ediyor bu arada, onu da hatırlatalım. Biz de bu konserlerin medya sponsoru olarak değerli dinleyiciler sizlere bilet hediye ediyoruz. Güçlü Özgan da hediye etti, ben de sizlere yine bilet hediye ettim. Bugün de yine bir çiftimize biletimizi hediye edelim. 13 Temmuz'da yani pazartesi günü akşam değerli dinleyiciler İstanbul'da Harbiye'de Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek olan konser. Bu arada 16 Ağustos, özür dilerim, 14 Ağustos Didim, 16 Ağustos Antalya, 19 Ağustos Altınoluk ve 10 Ekim Bursa. Kıymetli dinleyiciler, çok büyük konserler. Güler Duman ve Oğuz Aksaç konserleri oralardaki yerlerinizi ayırtın deriz size. Hemen hızlı bir şekilde 0500-571-6656'ya isim, soyisim yazan ilk dinleyicimiz bizden Güler Duman Oğuz Aksaç konserine bilet kazanacak. Başladık efendim. Biletimizi hediye edeceğiz. 0500-571-6656 ilk dinleyicimiz bir çift bizden bilet kazanacak. Sevgiler gönderelim şimdiden. Birazdan da sevgili Filiz Hanım, Filiz Özkol canlı yayında konuğum olacak. Astrolog değerli dinleyiciler. Harbiye konseri 13 Temmuz pazartesi günü, Güler Duman Oğuz Aksaç konseri Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda burada ve bir çiftimize bilet veriyoruz. Harika bir Türk Halk Müziği konseri olacak. 0500-571-6656'ya isim ve soy ismini yazıp gönderen ilk dinleyicimiz bir çift davetiyeyi bizden kazanmış olacak kıymetli dinleyiciler. Şimdi başlayalım. Ankara ve İstanbul operasyonları, Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Organize suçlar veya kamusal siyasi dosyalar Ankara, İstanbul gibi iki büyük metropolde eş zamanlı olarak düğmeye basıldı. Değerli dinleyiciler, Akın Gürlek gibi Akın Gürlek biliyorsunuz bakan, kamuoyuna yansıyan açıklamasına baktığımızda suç ve suçluya tavizsiz mücadele ve yargının bağımsız işleyişi üzerine kuruludur açıklaması geldi. Açıklamada operasyonların özür dilerim. Açıklamada operasyonların hukuki zeminine vurgu yapıldı. Kamu düzenini bozmaya çalışan, devletin adli ve mali mekanizmalarını sabote eden hiçbir yapıya göz yumulmayacağını söyledi. Ancak muhalefet ve sol kritik medya değerli dinleyiciler bu açıklamalara geçmişte baktığı pek çok sayıdaki davada tartışmalı kararları hatırlatıldı. Onu da buradan belirtmiş olalım değerli dinleyiciler. Bolu Belediyesi davası, orada marketlere, bu üç harfli marketlerden değerli dinleyiciler, yetkililer tanık ve müşteki olarak ifade verdiler. İddianamede sanıklar hakkında irtikap, İrtikaba teşebbüs, rüşvet alma, nitelikli dolandırıcılık, vakıflar ve dernekler kanununa muhalefet gibi çeşitli suçlamalar olduğunu sizlere aktaralım kıymetli dinleyiciler. Onu da belirtelim. Zorunlu hallerde yapılacak, bir dakika dur şurada, bu konuyla ilgili olarak biliyorsunuz Bolu Belediye Başkanı tutukluluğu devam ediyor değerli dinleyiciler. Bununla ilgili olarak alınan nedir o ifadeler var. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en dakik havalimanı olmuş değerli dinleyiciler. İstanbul Havalimanı %94.3, Londra sonrasında %88.5, Madrid Havalimanı %86.8 ve Frankfurt Havalimanı %86.6 olarak en dakik olma şekli. Tabii burada şöyle önemli bir durum var. O da şu,
Yani bunu genele bakıp bir yıla falan bakıp öyle değerlendirmemek lazım. Değerli dinleyiciler, onu da söyleyelim. İzmir'de 18 yaşındaki genç kızı bıçaklayıp telefonunu gasp eden 18 yaşındaki Çağlar D. bir yıl 9 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrolle tahliye ediliyor. Şahsa 18 yıl 8 ay hapis cezası verilmiş. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ediyor. Sanık hakkındaki ilk yargılamada kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 12 yıl, silahla yağma suçundan 6 yıl 8 ay olmak üzere toplam 18 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti değerli dinleyiciler. Fakat bu mahkumiyet kararı İstinaf Mahkemesi tarafından usule ilişkin eksiklikler nedeniyle bozuldu ve dosya yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderildi. Yeniden görülen davanın ikinci celsesinde mahkeme sanığın yaşı, tutukluluk süresi, sabit ikametgah sahibi olması ve tutuklamanın bir koruma tedbiri olması gibi gerekçelerle adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. Hanımlar, beyler, onu da aktarmış olalım sizlere. Milli Eğitim Bakanlığı şimdi okul ve kurumlara ait internet siteleriyle sosyal medya hesaplarındaki kişisel verileri içeren paylaşımların kaldırılması talimatını verdi. Öğrenci ve öğretmenlere ait fotoğraf ve videolar kamuya açık platformlarda paylaşılamayacak. Geçmişte yayınlanan bu tür içeriklerde gözden geçirilip kaldırılacak. Sınıf listeleri, öğrenci numaraları, TC kimlik numaraları, sınıf sonuçları, sınav sonuçları, devamsızlık ve başarı bilgileri, sağlık ve disiplin kayıtları gibi kişisel verilerin yayınlanması yasaklandı. Okul yöneticileri web siteleri ve sosyal medya hesaplarını inceleyerek kişisel veri içeren eski içeriklerin kaldırmaktan doğrudan ne olacak? Sorumlu olacak hanımlar beyler. Zorunlu hallerde yapılacak fotoğraf ve video çekimlerinde o kişisel verileri koruma kanununa uygun hareket edilmesi, gerekli bilgilendirme ve gerektiğinde de açık rıza süreçlerinin uygulanması işletilmesi isteniyor. Ayrıca bakanlık MEP sistemlerine giriş bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmaması ve yetkisiz yazılım, bot, makro veya işte veri çekme araçlarının kullanılmaması yönünde de uyarıda bulunuyor. Peki neden böyle? Neden böyle bir yola gidiyorlar derseniz, burada işte çocukların mahremiyetini korumak diyebiliriz. Özellikle öğrencilerin fotoğraf, video ve kimlik bilgilerinin internet ortamında kalıcı olarak yer alması, izinsiz kullanım ve kopyalarını kötüye kullanma riskini artırıyor. Yine dijital güvenlik risklerini azaltmak, okul adı, sınıf bilgisi, başarı durumu, sağlık bilgisi gibi verilerin bir araya gelmesi, çocukların hedef alınmasını, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı gibi risklere zemin hazırlayabiliyor. Yetkisiz ve hukuka aykırı veri paylaşımı nedeniyle okullar ve idareciler idari yaptırımlarla karşılaşabiliyorlar. Bakanlık bu riski azaltmayı amaçlıyor burada. Talimat yalnızca yeni paylaşımlara değil, aynı zamanda geçmiş yıllarda da okul siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmış kişisel veri içeren içeriklerin de kaldırılmasını kapsıyor hanımlar, beyler. Onu da sizlere aktarmış olalım. Şimdi LGS sınavı sonuçları açıklandı. Yüz binlerce öğrencinin nitelikli liselere girebilmek için yarıştığı LGS sınavı sonuçları açıklandı. Sınavda 452 kişi 500 tam puan aldı. Geçen yılki sınavda 719 kişi tam puan almıştı değerli dinleyiciler. Milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanla beklediği bir sınavdı bu liselere geçiş sistemi sınavı. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi tarafından resmen açıklandı daha doğrusu sevgili dinleyiciler. Sonuçlarla birlikte MEP tercih kılavuzunda da erişime açtı. Öğrenciler aldıkları merkezi sınav puanları ve en önemlisi yüzdelik dilimlerine göre okul tercihlerini yapacaklar. Halk diliyle altın kural, velilerin ve öğrencilerin tercih yaparken yapılan en büyük hata sadece puana bakmak. Puanlar her yıl sınavın zorunluluğuna göre değişiyor biliyorsunuz. Bu yüzden de asıl bakılması gereken ve asla şaşmayan kriter genellikle yüzdelik dilim. Bu çok önemli. Bunu da buradan söylemiş olalım sizlere. Evet.
Anladım, tamam. Güler Duman Oğuz Aksaç konseri için bir çiftimize bilet vereceğiz değerli dinleyiciler. Yapmanız gereken tek şey 0505 171 66 56, 0505 171 66 56 numaralı hattımıza isminizi, soy isminizi yazmak. Bir çiftimize hediye edeceğiz. Konser tarihini bir kez daha hatırlatayım. 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. 0505 171 66 56. Şimdi Özgür Özel, değerli dinleyiciler, 20 Temmuz mesajı: şartlar ortadan kalkarsa yeni parti kurarız. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı yol haritasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeni parti ve 100 vekil istifa edeceğine yönelik konuştu. Birinci önceliklerinin partiyi geri almak olduğunu söyledi. Olmazsa sıfırdan yeni parti kurarak seçimlere girmeyi hedeflediklerini söyledi. Baskın seçim ihtimaline karşı da yine yaptığı hazırlıklarla ilgili olarak da bilgi verdiğini görüyoruz. 110 milletvekiliyle mütemadiyen istişare halindeyiz ve doğrusunu yapmak istiyoruz açıklaması geldi değerli dinleyiciler. Yeni parti kurduğumuzda Cumhuriyet Halk Partisi'nden tamamen vedalaşmış olacaksınız değil mi sorusuna şüphe yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mücadeleyi sürdürecekler de kalsın gibi bir hibrit formüller konuşuluyor, düşünülüyor ama bu sefer bunları yapayım derken ana muhalefet partisi olma hattı kaybedilebilir. O nedenle bizim birlikte olan milletvekilleriyle bir ve bütün halinde hareket edeceğiz. Yani buradaysak buradayız, gidersek gideriz. Burada bir tek belediye başkanlarımızın durumu özel. Milletvekilleri, parti meclis üyeleri, önceki dönem milletvekilleriyle birlikte hareket edeceğiz. Ama belediye başkanlarıyla ilgili bir sonraki evreye bırakacağız açıklaması sevgili dinleyiciler. Özgür Özel'den gelen açıklama. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na çevik kuvvet girdi. Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu pankartı atanmış, çağrı heyeti tarafından söküldü denildi. Özgür Çelik'ten açıklama geldi. Bununla ilgili olarak değerli dinleyiciler, burada yapılan uygulama tamamen polisin arkasına saklanarak karşımıza çıkmaya cesareti olmayanların gerçekleştirdiği bir uygulamadır şeklinde gelen bir açıklama. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'da yatacak yer kalmamış biliyor musunuz? O ne be? Simge'nin tepki, o ne be? Evet, İstanbul'da yatacak yer kalmamış. Cenaze defni için çareyi insanlar memlekete götürmekte bulmuş. İstanbul mezarlıkları tamamen dolmuş. Boş yer yokmuş. Bir de bir ara biz bunu haber yapmıştık, mezarlıkların fiyatları ile ilgili falan. Yüksek fiyatlar. Ya bir şey söyleyeyim mi? Geride kalanlar için bayağı zora. Tövbe estağfurullah ya. Allah herkese. Ya o kaçınılmaz bir gerçek. Yani günün birinde biz o şeyle karşılaşıyoruz. Nedir o? O sonla karşılaşacağız. Her insan gibi hepimize değerli dinleyiciler gelecek olan bir son, işin gerçeği. Yapacak bir şey yok. Ama netice itibariyle yer kalmamış. Bakın, İstanbul'daki mevcut mezarlıkların, özellikle merkezi ve eski olanların doluluk oranı %100'e yaklaşmış durumda. Yeni açılan mezarlık alanları şehrin çok dışındaki ücra köşelerde kalıyormuş. Buralarda da hızla tükeniyormuş. Kent içindeki sınırlı sayıda mezar yeri fiyatları adeta lüks daire fiyatlarıyla yarışır hale gelmiş değerli dinleyiciler. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bak, belediyeler var ya, öldükten sonra yani acayip güzel çalışıyorlar. Çok sistemliler ha. Vallahi bak, hani cenazesi olanlar çok yakından bilirler. Yani genel olarak söylüyorum. Keşke hayattayken de böyle, insanlar hayattayken de böyle güzel çalışmalar yapsanız. Düşün, yani cenazen var. Telefon açıyorsun. Bir kere her şeyden önemlisi acayip kibar karşılıyorlar. Ya belediyenin mesela başka bir birimini ara. Ne bileyim, fen işleri, veteriner hekimliği, şu bu falan filan. Şimdi onlara sorsan, ya biz çok yoğunuz. İyi de mezarlıklar da yoğun. Onlar daha da yoğun bence. Ama var ya, acayip çalışıyorlar ha. Ya çok yoğunlar. Fakat bir kere telefonu çok kibar açıyorlar. Yani karşısındaki insanın üzgün olduğunu, bir kaybı olması nedeniyle üzgün olduğunu bir kere biliyor. Onu hissediyor. Başsağlığı diliyor.
İşte yakınımızı kaybettik falan, başınız sağ olsun diyor. Neye ihtiyacınız var? Otobüs, yeme içme, sandalye, masa, ondan sonracıma işte servis etme falan filan, bunların hepsi değerli dinleyiciler. Acayip çalışıyorlar. Yani bir şey gerçekleştikten sonra, ölüm gerçekleştikten sonra evlerden uzak diyelim. Acayip güzel çalışıyorlar sevgili dinleyiciler. Şeye bile götürüyorlar ya. Şehir dışına bile şey veriyorlar değil mi? Minibüs, otobüs falan veriyorlar yani. İnsanları götürmek için falan böyle. Hani şey, cenazeye katılacak olan insanları defin işine götürebilmek için değerli dinleyiciler. Fakat şu bir gerçek, yer yok. Gidiyor muyuz? Saat kaç? Ben yaşarken bana değer versinler demiş. Sevgili dinleyiciler, şimdi yüksek müsaadenizi isteyeceğim. Burada kalmaya devam ediniz lütfen. Konuğumuz sevgili Filiz. Efendim? Nerede? Efendim kim? İrfan Bakır. Kazanan isim. Tamam. İrfan Bakır konser biletini kazanan isim olmuş değerli dinleyiciler. Simge onu da söyledi. Şimdi yüksek müsaadenizi isteyeceğim sizlerden. İçeriye gideceğiz. Sevgili Filiz Hanım'ı stüdyomuza alacağız. Ondan sonra da kahveler gelsin. Ama o değildi değil mi? O farklı bir şey. Filiz Hanım kahve bakıyor mu acaba ya? Fal bakıyor mu acaba? Yüzümüze baksın yeter diyorsun. Bir gidelim bakalım. Ben Filiz Hanım'ı buraya bir alayım değerli dinleyiciler. Burçlarının ne olduğunu dinlemek isteyenler varsa bize doğru yaklaşsın. Hadi bakalım.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: dinlemiş olduğunuz şarkıyla havay çekme gibi bir olayı tam benim karşımda sergileyen ekip arkadaşlarım.
1: Biz buradayız.
0: Yani genelde kurtlu bir milletiz, bunu biliyoruz. Hani derler ya, kapı ziline, ona buna hep oynuyoruz. Böyle bir hareketli bir tarafımız var. Bir de genelde ne yapıyoruz, ne ediyoruz ama mutlaka bunu halaya, miskete, kasaba bir şekilde bağlayabiliyoruz.
1: Ya bütün sırrı bozdun ya.
0: Ben arkadaşlarıma şunu tavsiye ederim.
2: Tamam.
0: Kameralarımız var orada. Olur da o kamera görüntüsünde izleme şansınız olursa.
2: Ne diyor bu?
0: Hiçbir ses olmadan müziksiz yaptığınız hareketleri izleyin diye bir tavsiyede bulunayım.
3: Çok komik espri lan vallahi, eminim. Bayağı komik, çok üst düzey bir espri bu ya.
0: Bir daha bunu yapar mıyım diye başlayan cümleleri.
2: Tıklarım için pişman değilim ha.
0: Özgür'ü hiç söylemiyorum bile yani. Onun değişik bir dans anlayışı var. Onu hiçbirimiz çözemedik.
1: Öldürdün sanat! Sanat!
0: O oynuyorsa hiçbirimiz oynamıyoruz. Biz oynuyorsak onu oynatmıyoruz.
4: Niye öyle diyorsunuz beyefendi?
0: Simge de ona yavaş yavaş benzemeye başlamış.
4: Alındım.
0: Gördüğümüz üzere.
5: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Okan Aslan'la Günortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler, hafta içinin son gününde bu haftayı gerçekten çok güzel bir hanımefendiyle kapatıyoruz.
2: Hoş
1: sevgili
2: bulduk.
1: Filiz Özkol. Ne güzel bir enerjidir bu
2: evet,
1: böyle ya.
2: Ya sağ ol. Ben şimdi gülmeyi çok seviyorum. Ağlarken de gülüyorum. Yalnız bir de o özelliğim var. Ağlarken gülmenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ama ağlamış, ağlama ve gülme arasında saniyem var.
1: Şimdi bir kere baştan peşin peşin söyleyeyim. Biz yaklaşık 50 dakika gibi bir zaman zarfına neyi sığdırabilirsek o kadarını yapacağız. Bu programa normalde bu kadar zaman yetmez. Ama hemen hatırlatayım. 0505 171 66 56, 0505 171 66 56'ya sevgili Filiz Özkol'a sormak istediğiniz, göndermek istediğiniz mesajları rahatlıkla gönderebilirsiniz. Aynı zamanda meslektaşımız İzmir'den.
2: Ay evet ya, yıllardır 18 sene zor ya, yaşım çıkacak ama ben 18 senelik radyocuyum. Ben buradan Okan'ın işini elinden almaya geldim. Sinsice geldim.
1: Filiz Özkol'la gün ortası.
2: Gün ortası. Gece yarısı şarkıları. Gece programları.
1: Özlüyor musun radyoculuğu?
2: Gece yarısı çok özlüyorum. Rüyalarımda sürekli radyo programları yapıyorum.
1: Ay kıyamam ya, radyo programı yaptıralım o zaman bir şey. Buradan Sputnik yönetimine sesleniyoruz.
2: Evet,
1: değerli yönetimimize.
2: Beraber bir gece programı yapalım.
1: Gece programı.
2: Evet, gece.
1: Astroloji olacak yani.
2: Gece yolculuğu.
1: Gece yolculuğu.
2: Evet.
1: Nasıl bir program? Konsept, şiir falan mı okuyacağız?
2: Ya şöyle bir şey.
1: Bak biteriz söyleyeyim.
2: Şiir programları da yaptım. Mavi Geceler'de programım Türkiye ikincisi olmuş.
1: Şiir programı.
2: Evet, onları cumartesi pazar yapıyordum.
1: Aa, şiir okutabiliriz sana şimdi abi. Bir şey
2: ay, şu anda hiç aklım
1: yazıyor
2: yok.
1: Muydun hiç?
2: Yazıyor. Ya, lise yıllarında herkes yazar. Ondan sonra akıllanınca bırakırım.
1: Sana şiir yazan oldu mu?
2: Oo, defterlerimizin arasında bilinmeyen okulun son günü bölüm, tam böyle mezun günlerinde şey yapar işte, yıllardır bir senedir sana aşkımı anlatamadım, bununla anlatıyorum, kim olduğumu bil, okulun son günü kimi bulacaksın. Sen şunu okulun 6 ayında falan ya.
1: Bir şey söyleyeceğim, o hatıra defterleri hala var mı ya?
2: Ay var, en sevdiğiniz hayvan, en sevdiğiniz, en sevdi. Bak eskiden en sevdiğim burç ne yazardım biliyor musun? Oğlak.
1: Oğlak. Sen mi yazıyordun oğlak?
2: Hayır, yani en sevdiğiniz burç hangisi dedikleri zaman anket defterleri veriyorlar ya.
1: Tamam,
2: hani böyle.
1: Tamam.
2: En sevdiğiniz burcu oğlak yazıyordum. Ne alaka ama oğlak yazıyordum. Sonra bizim sınıfımızın şey ne derler?
1: Sınıf başkanı.
2: Sınıf başkanı oğlakmış. Çok güzel yönetiyordu. Belki ondan okeyledim. İnanılmaz. Hatta yıllar sonra kaç sene bir yerlerde karşılaştık. Hala oğlam diyor. Hala oğlam.
1: Şu anda en sevdiğim burç hangisi peki?
2: En sevdiğim burç, bak kendi burcumu çok seviyorum. Ego yapmıyorum ama dünyaya bir daha gelsem yay burcu olmak isterim.
1: Yay.
2: Yay, kova, boğa,
1: kova,
2: akrep.
1: Ben yani, bak, pardon da yani.
2: Evet, yaylar çok tatlı, çok böyle enerjiktir. Boğalar çok sistemlidir. Eşi boğa bu arada. Kovalar çok zekidir. Akrepler mükemmel bir empattır.
1: Allah Allah.
2: Ya Türkiye'nin başına bir tane akrep gelse bütün dünyayı dize getirir.
1: O kadar diyorsun
2: evet,
1: yani.
2: Evet o kadar.
1: Vay arkadaş ya. Ya
2: şimdi akrep seçelim. Ya gelecek yıllarda şöyle bir 50-60 yıl sonra Türkiye'nin başına kesinlikle bir akrep burcu lider gelecek.
1: Öyle mi diyorsun?
2: Evet öyle diyorum.
1: O zaman
2: daha zaman var. Biz de böyle artık bu yani nesil değişiyor biliyorsun, yıllardır durmuyor yani, koşturup duruyor. Biz şimdi 3 senelik 5 senelik projeler yapıyoruz ama bu projelerin daha yükseği var yani 2050'ler 2060'lar oralarda tabii ki Türkiye çok
1: bu
2: güzel.
1: Bu 3 senelik 5 senelik projeyi merak ettim yani. Ne diyor projeler?
2: O proje böyle şey gibi, yasaklı proje gibi, kimse dokunamıyor.
1: Allah Allah.
2: O projeye eli dokunan yanıyor. İşte bekliyoruz.
1: Dinleyene de sirayet ediyor mu bilmiyorum ama.
2: Fakat şöyle bir şey var. 2029 senesi Satürn Boğa burcuna geçecek. Özellikle 14 Nisan 2028'in çok önemli. Oralarda,
1: bir dakika, 2028 mi 2029?
2: 2028'in 14 Nisan'ında böyle bir ekol başlayacak. 2029'da mükemmel bir şey olacak. Türkiye böyle birazcık sekmen atlayacak. Daha iyi olacak.
1: 2029 yılında.
2: Tabii ki bizim kendi aramızda savaşlarımız bitmez. Biz aile kavgalarını çok seviyoruz ya. Çok seviyoruz. Aile kalabalıksa her an bir kavga. Her an bir kavga. O yüzden şu anda bir kavga dönemi yaşıyoruz.
1: 2028 yılına kadar bu böyle devam ediyor ama.
2: Eder, bitmez. Biz çok seviyoruz. Bir de biz biliyorsun Türk ailesi. Hepimiz böyle kan davalarımız vardır, bitmeyen kinlerimiz vardır. Hani herkes böyle bir siper altında birbirine çelme takıyor. Yapımız böyle ya. Vallahi bir Türkiye'nin böyle bir yapısı var. Oturuyorum seyrediyorum böyle eğlenceli eğlenceli.
1: Bir şey soracağım.
2: Ama bu arada Trump çok eğlenceliydi.
1: Eğlenceli miydi?
2: Bana bak bu şey annesi Necla Hanım'a ne oldu?
1: Ya
2: işte, dolmalar sarmalar kaldı kadının.
1: Kızı
2: yani neyse artık. Kızı.
1: Çok ağladı üzüldü sosyal medyadan değil mi takip ettiniz yani kendisini ziyaret etmedi falan diye böyle yemek yapmış.
2: Ya ben orada bir
1: kuru fasulye plan falan yap. Ne yaptın ne dedin?
2: Ebru Akil'in programına katıldım TET'de. Ondan sonra Necla Hanım bağlandı. Gayet böyle tatlı hoş bir kadın işte dolmalar bunlar. Bakıyorsun yani Trump'a da çok benzetemedim suratını. Necla Hanım'ın suratında Türkiye'de o kadar çok surat var ki birbirine benziyor. Hepsi Trump'ın kızı olabilir. Ama bu bir yerde takmış işte. Olmak istiyor.
1: Çok enteresan
2: olmak
1: gerçekten.
2: Olmak istiyor.
1: Şey soracağım bu astroloji merakı nereden ne zaman başladı ya?
2: Lise yıllarından beri ben 5 yaşında falan böyle daha annem çok küçüktüm yani bende bir delilik varmış bende. Anneme diyordum ki senin burcun ne? Annem böyle diyordu anneanneme sesini. Kız anne bu kıza ecinler karışmış.
1: Allah Allah.
2: Neler sorup duruyor bana. Ben 6-7 yaşında gazetelerin köşelerinde o zaman da vardı. Burçları böyle alır köle keser biriktirirdim. Ve ben 6 yaşında benim burcumun yay olduğunu öğrenmiştim. Ama hiç kimse bilmiyordu bu da nereden çıktı diyordu. Yani aslında astroloji yüzyıllardır var. Kadim bir bilgisi Okan'cığım. Ama bu dönem dönem bir parlıyor. Dönem dönem bir düşüş yaşıyor.
1: Ya, İnanan çok olduğu kadar inanmayan da çok herhalde.
2: Erkeklerin %80'i inanmıyor.
1: İnanıyor musun Mikail? İnanıyormuş. Kemal sende durum ne hikayenin? Burçlara inanıyor musun? Ne burcusun sen falan diye. Biz inansak bile içeriğini bilmiyoruz.
2: Ya inanan erkekler var yok değil. Hep de politikacıları falan da astroloji bakıyorum. Üst sekmenlere böyle
1: ciddi
2: şeyler falan.
1: Ciddi misin?
2: Tabii ki çok isim vermek yok. Sırdır. Astrologlar
1: ya bir de böyle bir şey
2: sırdır.
1: Var yani bak böyle bir lafı atıyorlar isim vermek yok. Ya bu
2: olur mu ben Gülseren Budayıcıoğlu muyum?
1: Ya ben bunu anlamıyorum sevgili Fizyoskol ya. Allah aşkına ya.
2: Olmaz bak doktorlar, psikologlar, psikiyatrlar ve astrologlar. Sır olmazsa sırrını bir kere söylersin Türkiye ondan sonra bir uçağa atlarsın bir daha uğramazsın.
1: Bir şey şimdi sen onların danışmanlık ne oluyor peki? Tutuyor mu? Çıkıyor mu? Ne oluyor?
2: Ya çok.
1: Ya bu çok enteresan bir şey. Astrolojiyi biz nasıl göreceğiz? Astroloji ne? Şimdi baktığımız zaman.
2: Astrolojiyi falla çok karıştırıyorlar.
1: İşte onu diyorum ya.
2: Bir tanesi geliyor.
1: Ben hatta kahve alalım mı acaba? Sevgili Filiz geliyor. Kahve falına bakar mı falan filan dedim ama. Abi ne diyorsun?
2: Ya çok garipler. Diyorlar ki bana kaynanan bana büyü yaptı mı? Çocuğum ne zaman olacak? Ondan sonra bak erkekler de geliyor. Ben bu kızla diyor yeni evlendim diyor. 1,5 ayda hamile kaldı Filiz Hanımcığım diyor. Benden mi çocuk diyor.
1: Bunları bile soruyorlar sana. Allah Allah ya.
2: Ondan sonra diyor artık doğduktan sonra genetik testi yaparsın.
1: Allah
2: yok
1: Allah.
2: Diyor bak haritasına diyor. Biz bununla birlikte olduğumuzda böyle biz oturuyoruz böyle aile planlaması gibi çocuğun yani yapılış gününü bulmaya çalışıyoruz. Böyle deli deli şeyler geliyor.
1: Sana sorular geliyor
2: yani. Evet ya.
1: Karıştırılıyor mu hakikaten astrolojiyle fal? Yani ikisi birbirinden çok farklı şeyler herhalde.
2: Neden biliyor musun? Ben bunu bir TV programında da YouTube kanalında da söylediğim eski falcılar astrolog oldu. %80'i. Neden? Çünkü fal biliyorsun diyor. Bizim ülkemizde çok fazla rağbet görmüyor.
1: Yo, bence çok rağbet görüyor.
2: Şöyle sümen altından görüyor. Sümen üstüne çıktığı
1: zaman. Sen bakıyor musun mesela fal?
2: Yok bakmıyorum.
1: Fal yalan mı? Uydurma mı gerçekten?
2: Ama şöyle bir şey oluyor. Ben astroloji bakar. Yani kız diyor ki ben çok iyi fal biliyorum. Al bak bakalım diyorum. Öyle atıyor işte. Attınız.
1: O atma mı tamamen? Yani oradaki şekilleri, içeriği bu mu yani?
2: İnsanlar kendilerinin algılarının çok yüksek olduğuna inandırmışlar kendilerini. Yani böyle bir empat tarafları varmış gibi böyle kriminal konuşuyorlar. Sen üçüncü işte şöyle olacak böyle olacak. 4 ay sonra hiçbir şey olmuyor.
1: Bir şey söyleyeceğim. Hiç baktın mı fal?
2: Bak şaka olsun diye baktım. Hay bakmaz olaydım.
1: Baktın mı?
2: Denedin. Denedim.
1: Denedin.
2: Ondan sonra denemez olsaydım.
1: Niye?
2: Ne zaman aynı yere gitsem.
1: Ben duyayım.
2: Evet.
1: Bir saniye.
2: Evet.
1: Şimdi haber içeriden ses geliyor. Tamam dur. Şey arıyor. Ne oldu? Dur.
2: Ay sesim gitti.
1: Yok tamam sesini gidiyor. Şimdi içeride sevgili şifre editörümüz Selim bak şurada. Diyor ki eğer diyor tekrar bakmak isterse burada hazırız diyor. Ver sesi.
2: Evet şöyle bir şey.
1: Bir dakika ne oldu? Baktın da ne oldu?
2: Baktım da ne oldu? Ondan sonra işte senin bu ordu gibi ertesi günü ben çaya gidiyorum onları. 15 tane ben dedim ki şimdi dedim şöyle bir şey. Benim fincanıma hepiniz birer kere bakacaksınız. Ondan sonra size bakacağım. Hmm. Hepsi kayboldu.
1: Şimdi işin ciddi tarafı astroloji. Astroloji nedir? Yani astroloji bir bilim mi? Gerçek mi? Orada söylenilen şey gerçek mi? Bak mesela sevgili Selin geldi. Kendi burcuyla ilgili olarak terazi. Teraziyle evet. ilgili olarak detayları duymak üzere Allah aşkına sevgili Filiz. İşini gücünü
2: terazi
1: bıraktı buraya geldi.
2: Terazi çok güzeldir. Benim yükselen burcumdur. İnsanların yükselen burcunu bilmesi lazım. Sadece güneş burcuyla yetmiyor. Eğer güneş burcuyla hepimiz olsaydık 12 tane tip dünyada çıkardı. Herkes birbirinin kopyası olurdu. Klonlanmış gibi gezerlerdi. İşte koçlar burada aynı. Boğalar. Hayır, parmak izi gibi doğum anımızda gökyüzündeki gezegenlerin böyle saniyelik değişimleri bile hepimizin karakterini değiştiriyor. Tabii ki muazzam değişimler de değil. O sonuçta hepimiz doğuyoruz, büyüyoruz, ölüyoruz. Hı. Evleniyoruz, boşanıyoruz, çocuk yapıyoruz, çocuklarımız ölüyor ya da annemiz ölüyor, babamız. Yani senaryoları ne kadar çoğaltırsan yine birbirlerinin üzerinde aynı senaryolar. Hı. Hani Allah da bize olağanüstü senaryolar vermemiş. Hı hı. Ölümle doğum arasında belli. Bazısı 3 kere evleniyor, bazısı hiç evlenmiyor, bazısı annesini kaybediyor. Yani baktığınız zaman o kadar çok senaryolar birbirine benziyor ki. Hı hı. Ama haritaları içinde bir de yol haritası dediğimiz isteklerimiz çok önemli. Hı. Neleri? Mesela biz şimdi bir restorana gidiyoruz. Bir masa, 5 tane 10 tane masa var. Ama aynı adres aynı. Ben en çok şuna dikkat ediyorum. Doğumhanede aynı anda 10 tane çocuk doğuyor. Hı. Hepsinin kaderi farklı. Hmm. Sonra diyorsun ki nereye gitti bu astroloji? Nerede kayboldu? Çünkü aynı saatte aynı dakikada onların anaları babaları ayrı diyorum. Her annenin 5. evinde çocukla bağlantısı vardır. Hepsi topluca yapmadıklarına göre o çocukları tek anadan babadan çıkmadığına göre orada ayrımlar var. Çok ayrımlar var. Ben bir televizyon programında bunu anlatmıştım. Çok özel böyle yine bir çok özel bir çok sevdiğim bir astrolog arkadaşımla işte Mavi Masa Pasaporalı programı falan. Ondan sonra çok tatlı sunucumuz dedi ki ya dedi çocuk insanlar aynı anda aynı saniyede doğunca biri 40 yaşında ölüyor biri 50 yaşında biri 60 yaşında bunu nasıl açıklayacaksınız o zaman astrolojiyi çürütür bu durum dedi. Allah dedim beklediğim soru çünkü hiçbir astrologlara bu sorulmuyor. Astrologlar genelde soruları girerken hazırlayıp veriyorlar. Bu soruların dışına çıkmazsanız sevinirim diyorlar. Bak ben sana hiçbir soru vermedim.
1: Lütfen rica edeceğim. Bizde öyle bir sistem yok. Allah aşkına terazi burcunu ne olur bir detaylandırsana
2: terazi
1: bizim
2: için. Terazi detaylı, akıllı, çok adil, güzel. Güzellik yarışmasına girdi mi bakalım bu kızımız?
1: Ama Selin'in gerçekten
2: kesin
1: güzel.
2: Kesin girsin, yani. Kesin girsin.
1: Selin. Gençliğine girmiş. Aa bu bilgiyi biz de ilk defa duyduk. Ben ilk defa duyuyorum
2: bak,
1: görüyor musun?
2: Teşhisim çok iyi değil mi?
1: Vallahi ama bu fal astroloji değil.
2: Yok terazilerde. Bütün güzellik yarışmalarına baktığınız zaman ya yükselenleri ya kendi burçları ya ay burçlarında %80 terazidir.
1: Vay be.
2: Teraziler Allah'tan böyle şeyli torpili evrenden torpili doğmuşsunuz.
1: Öyle mi peki? Süreç?
2: Her konuk geldiğinde bu kızlar böyle toplanıyor mu?
1: Hayır, sen de geldiler şimdi.
2: Ay, haftaya kızlar gene geliyor.
1: Ya sen daha gelmeden evvel gelip dinlemeye geleceğim dedi bak. Düşün artık yani. Baksana duyan geliyor.
2: Ay, çok tatlılar ya.
1: Çok. Heh, dinliyoruz seni.
2: Şimdi nerede kalmıştık?
1: Terazide kaldık.
2: Ha, terazi burcu. Terazilerin adalet duyguları çok iyidir. Hı. Baktığınız zaman hukukta terazinin temeli terazi, adalet terazidir. Terazilikler güzeldir. Yani güzellikler biraz fazla fırın harcarlar. Her şeyin çiftini alırlar. Siyah beyaz, iki ayakkabı, iki kırmızı kubulus ya da siyah
1: bunu biraz
2: beyaz.
1: Daha azaltmak mı lazım? Ne diyorsun?
2: Yok boş ver. Onlar onunla mutlu. Depresyona girmiyorlar en azından.
1: Girmiyorlar mı depresyona?
2: Yani 2 tane 3 tane birden alırlarsa girmiyorlar. Şimdi yükselen burçlar çok önemli ama. Eğer yükselen başaksa, eğer yükselen boğasa çok böyle temkinlidir. Oğlaksa temkinlidir. Toprak grupları...
1: Ona göre değişiyor mu? Yani
2: tabii ki,
1: burcu,
2: tabii ki.
1: Burcu terazi olup yükseleni farklı olduğunda.
2: Tabii ki.
1: Mesela Selin Oğlak. Normal burç terazi yükselen oğlak.
2: O çok güzel, parasını çok dikkatli harcar ve biriktirir. Biriktirdiği parayı çoğaltır. Borç almak istiyorsanız ya da parasız kalınca ona başvurun.
1: Bu iyi bir bilgi miydi bilemedim.
2: Şöyle diyeceğim. Bugün oğlak tarafım çalışmıyor. Bugün teraziyim, lütfen istemeyin.
1: Dikkat etmesi gereken bir şeyler var mıdır peki? Ne bileyim hayatta, ne bileyim yaşarken.
2: Aşkı çok severler. O yüzden çok. Ama oğlak tarafı kuvvetlidir. Öyle herkese de atlamazlar ve dikkatlidirler. Ama nasıl, şeyleri çok güzeldir. Cazibeleri çok güzeldir. Alıcısı çoktur ama buradan ona gidicisi yoktur. Arz var, talep var. Onda...
1: Peki başka? Para geliyor mu onlara daha fazla böyle?
2: Okan, para.
1: Herkesin merak ettiği, lütfen, para, aşk, yolculuk hikayeleri biliyorsun. Bir şeyler bekleniyor. Var mı bugünlerde bir şeyler deniyor genelde?
2: Tabii ki işin esprisi var. Tabii ki Trump bize parayı gönderirse biz de onlara göndereceğiz. Trump amcadan çok umudumuz var. Hay Allah'ım ya, bu adam tam şovmen ya. Ben onu seyretmeye bayılıyorum. Neden seviyorum biliyor musun? Yine siyasete geldik. Adam şey gibi ya, sahne adamı o. O yani siyaset adamı değil, sahne adamı. Ben onu böyle talk show'larda falan alkışlamak isterdim. Aslan burcu olduğu için, ikizleri aslan. Evet, terazilere geliyor bu para. Ama bu ara terazilerin para evi birazcık sert çalışıyor. Biraz dikkatli olsunlar.
1: Bir şey söyleyeceğim, bu Merkür retrosu falan filan diye bir hikaye vardı. Bak, ne kadar bilmediğimizi gör lütfen yani, Allah aşkına. Bitti mi bu olay? Hayır. Rahat edebilir miyiz?
2: 24 Temmuz'da bitiyor.
1: 24 Temmuz'a kadar bir şey yapmayacak mıyız biz?
2: Yapalım. Geçmişteki işleri karıştıralım. Mesela eski sevgililer, işte Yılmaz tarzı, gece
1: nasıl arası, karıştıralım?
2: Nasılsın, ne yapıyorsun, beni unuttun mu? Ay yanlışlıkla aramışım, tüh falan böyle. Ay o resim sana mı gelecek, bana mı, başkasına gidecek de sana niye geldi? En güzel pozlar ondan sonra. Merkür retrosu böyledir. Bilerek ortalık karıştırma metodudur.
1: 24'üne kadar mı sürüyor
2: 24'üne
1: bu?
2: Kadar.
1: Merkür retrosu dediğin hani bir şey yapma, imza atma, şunu yapma, seyahat etme falan filan var mı böyle hikaye?
2: Şimdi Merkür retrosu iletişim gezegenidir. Yani her türlü iletişim vardır. İş ilişkisi, aşk ilişkisi, sosyal ilişki, hepsi. Bu ilişki bir anda düğüm olur. Hani siz böyle tam böyle yol ortasında trafikte kalırsınız. Dağın kimse geçiş vermez ya. İşte aynı şekilde Merkür şu anda dağın diye hepimize böyle düdük öttürüyor. Fakat bekleyeceğiz. Fakat Merkür retrosu çok iyidir aslında. Geçmişteki bizim hatalarımız tekrar gözümüzün önüne gelir. Kaçırdığımız fırsatlar. Bir şeyi çok istiyorsunuzdur. Hep aklınızdadır. Olmuyor. Ya da biri sizden evlilik teklifi bekliyorsunuzdur. Adam ya da kadın seni 6 yıldır oyalıyordur. Hadi gel ya evlenelim diyiverir. O yüzden Merkür retrolarını kollamak lazım. Venüs retrolarına çok dikkat edeceğiz. Orada güzelliğimizle ilişkili. Biz bayanlar çünkü biliyorsunuz estetisyenler çok önemli hayatımızda. En çok alışveriş yaptığımız dükkanlar artı estetisyenler. Ama son günlerde vallahi böyle dudak estetisyenleri yani. Anneannem eskiden bana masal anlatırdı. İşte gökten bir tane Arap kadın çıkmış, bir dudağı yerde bir dudağı gökte masallarımız vardı. Şimdi hiç gerek yok, hepsi yerlerde inmiş dolaşıyor. Ona çok tatlı yakışanlar vardı. Yani nereden nereye giriyorum ama estetik terazi. Dudak yapısının hacminin üstüne dolgu dolduramazsın. Allah sana bir hacim yaratmış. Mesela 5 metrekarelik bir evi sen ne kadar eşya doldurabilirsin ki? Yani dudağının metrekaresi belli, üstüne dolgu koyunca dudak burnuna yapışır.
1: Şimdi birazdan burçlara geçeceğiz. Bu arada burçlara yavaş yavaş geçelim isterseniz. Hani evet. Sıradan devam edelim.
2: Bu arada bir şeyimiz var. Kim en çok ararsa şimdi, bir tane haritaya değişecek.
1: Şimdi şöyle bir şey, onu öyle vaktimiz daha var. Şimdi yayında kalın. Yayını dinlemeye devam edin lütfen sevgili dinleyiciler. Bir dinleyicimize doğum haritası hediye edeceğiz. Yayın içerisinde bunu bakalım kim kazanacak? Sevgili Filiz Özkol, o kazanan ismin doğum haritasına detaylı bir şekilde bakacak.
2: Telefon numarasını bıraksın. Telefon, tamam. Arayacağım.
1: O bilgileri biz alacağız ve Filiz Özkol ona ulaşacak. Doğum haritasına bakacak sevgili dinleyiciler. Kulağınız burada olsun bir kere. Sırayla burçlara bir girelim istersen.
2: Evet, girelim. Yani haftalık burçlarını mı anlatalım? Böyle gelecekte 3-5 bir şey mi söyleyeyim?
1: Evet ya, gelecekten 3-5 bir şey böyle. Hani burçlardan böyle bir herkes, çünkü ben mesela kova merak ediyorum. İşte yay merak ediyor. Öbürü merak ediyor. Duymak istiyor çünkü dinleyicilerimiz. Göndermiş işte yani.
2: Ne demiş?
1: İşte koç beymiş, şu demiş, bu demiş insanlar.
2: Ne demiş koçla
1: ilgili? Koç burcu hala gelmedi para demiş dinleyicimiz.
2: Evet, para kimseye gelmiyor. Burçlar artık grevde. Burçlar, para evleri grevde.
1: Koçtan yürüyelim istersen.
2: Şimdi
1: ne
2: koçlar
1: dersin?
2: Çok önemli. Koçlar böyle çok akıllıca hareket ediyorlar. Satürn onları çok zeki yaptı. Parasal durumlarını çok güzel araştırıyorlar. Ve tabii ki Aslan Burcu'ndaki Jüpiter'den muhteşem bir etki alıyorlar. Koçlara baktığımız zaman ille de aşık diyorlar. İlle de sosyal hayat. Çok gezecekler, çok dolaşacaklar.
1: Koçlar.
2: Evet, çok çok. Öneri çok açık ama çok sistemliler. İnsanları nasıl kullanabileceklerini, bak çok kurnazca davranıyorlar. Ki koçlar çok dürüst insanlardır ama çok çektiler. Geçmiş hayatta çok sıkıntıları oldu. Kare açılar aldılar Platon'dan. Biz bunların harita okumasına başlarsak sana bana 5 saat lazım.
1: O yetmez.
2: Evet. O yüzden Platon karesi çok yaşadıkları için 2008 senesinden 2026 senesine kadar bayağı bir zorlandılar. Hatta 2024-25 senesinin Kasım'ına kadar. Şimdi artık biraz rahatlamış durumdalar.
1: Koçlar.
2: Çok gezecekler, çok dolaşacaklar, çok sosyal aktivitelerde hiç kimsenin hiçbir şekilde çözemediği sorunları çözecekler. Beyinlerinde bir şey oldu böyle, ters çalışmaya başladı, daha zeki oldular. Zaten çok zekiler, çok akıllılar fakat daha çok deliydi bunlar. Bunlar daha sistematik konuşmaya başladılar, düşünmeye. Çünkü Satürn onları diyor ki disiplin ediyor. Doğru hayaller üzerinde yürüyün, sarı ışıkta gece durun, kırmızı ışıkta durun, yeşilde gaza basın, bak gideceğiniz yere gideceksiniz diyor. Trafiği, yaşam trafiğini iyi kullanmaya başladılar.
1: Dikkat etmeleri gereken falan bir şey var mı? Ne diyorsun?
2: Ağızlarına hakim olsunlar.
1: Ağızlarına hakim,
2: evet,
1: olsunlar.
2: Sözcüklerle biraz başları dertte çünkü hakim olamıyorlar kendilerine. Çok hırslılar, çok sinirliler. Anında böyle, yani ne derler onu? Sinir katsayıları bir anda yükseliyor, öfke kontrolleri kaçabiliyor ellerinden, arkasından da bol bol gülüyorlar. Yani bu adam deli mi akıllı mı bilemiyoruz.
1: Ne kadar vaktimiz var saat başına? Tamam, o zaman şöyle yapıyoruz sevgili dinleyiciler, konuğum Filiz Özkol, canlı yayındayız, harika sohbetimize devam edeceğiz, burçlara bakmaya devam ediyoruz, bir kişiye de doğum haritası hediye edeceğiz.
2: Kesin.
1: Hadi bakalım.
3: Artık siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedildiğinde gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Furkan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Radyonuz Radyo Sputnik'te, sevgili dinleyiciler, konuğum sevgili Filiz Özkol.
2: Vallahi bana birden kırmızı ışık verdin. Şimdi 4 dakikada kaç vurucu alacağım sen onu bir saniyede. Otomatikle çarp böl. Kare kökü al. Ben konuşayım.
1: Şimdi arkadaşlara Öznur, içerideki arkadaşlar, hanımlar beyler soruyu bana gönderecekler. Dinleyicilerimiz için, kazanmaları için bir soru soracağız canlı yayında. Biz muhabbetimiz

0: masamızı kendimiz idare ederdik.
1: Ben de kendim idare ediyordum. Buraya Sputnik'e geldim de böyle oldu. Bak, ekip ne kadar güzel ama görüyorsun kalabalık
0: vallahi,
1: yani.
0: Vallahi ben buradan ayrılmıyorum kızlar. Yok, ortada da çok yakışıklı bir oğlumuz var.
1: Sendeyiz. Neler anlatacaksın?
0: Evet. Boğalar. Boğalar çok sinemliler. Boğalar bilinçaltları değişiyor. Artık eskilerini değiştirmek istiyorlar. Boğalar eskiden çok stabil derdi. Ve her şeyi çok inatçılar boğalar. Kolay kolay konfor alanından vazgeçmiyorlar. Boğalar artık diyor ki ben artık evimi değiştireceğim, fikrimi değiştireceğim, kendimi değiştireceğim. Değişim başladı. Özellikle kova'da, kova ve aslandaki tam böyle zıt açı var. Hı. Çok büyük bir dönem için içinde boğalar. Kendileriyle ilgili çok yorum yapmak istiyorlar, yoruma kapalılar, yoruma açıklar, kafaları karışık ama bunu yaparken de Jüpiter onlara güzel muazzam kapılar açacak. Beklesinler bakalım. Jüpiter daha yeni girdi. 30 Haziran kapımızı yeni çaldı.
1: Acele etmesinler
0: yani. Temmuz'a kadar, 2027'nin Temmuz'una kadar çok rahat bir alanın içinde kendilerini salına salına gösterecekler. Tarzları değişiyor, bakış açıları değişiyor, düşünce yapıları değişiyor. Değişiyor yani. Biz boğaların bu kadar değiştiğini görünce şaşıracağız. Allah Allah, bizim bildiğimiz boğalar diyeceğiz. Biraz cimriydi onlar. Elleri de açık. Bak, onlar konforlarını çok seviyorlar. Kendilerini çok güzel para harcıyorlar ama ben diyorlar. Benim istediğim olacak. Ben yapacağım. Bir ikincisi, işte canım aşkım bunu alalım mı? Ya dur bakalım, biz daha yeni aldık, şunu yeni yaptık ama kendisi bir şey gördü mü tak diye alır.
1: Vay.
0: Boğayla evli olanlar özellikle o konuya çok dikkat etsin. Boğaların hakkından yalnız yaylar, ikizler çok rahat geliyor.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Birbirlerine en iyi uyan çift hangisi?
0: Evet, boğayla yengeç.
1: Öyle mi?
0: Birbirlerini boğayla
1: en iyisi ama bir numara.
0: Ama çok var. Kendi aralarında 3-4 tane çift seçebiliriz. Mesela yayla ikizler. Hı. Birbirleriyle çok iyi arkadaş olur. Asla sevgili olamazlar.
1: Yayla ikizler.
0: Birbirlerine girerler. Kova ile yay çok iyi anlaşır.
1: Ay, benim gibi aynen. Ben ve eşim gibi.
0: Kimin doğum günü? Unuttun gene.
1: Nasıl?
0: Doğum günü kimi? İrem'in doğum günü.
1: İrem'in doğum günü. Kızımın doğum günü. Allah'ım yarabbim. Ben de dedim neyi kaçırdık? Ya, bugün benim kızımın doğum günü de bunun, onun da İrem'in de doğum gününü kutluyorum. İrem, kutladım gerçi de.
0: İrem ne oluyor?
1: 10 Temmuz.
0: Yengeç.
1: Bilmiyorum ki yengeç mi oluyor?
0: Yengeç, yengeç. Ay çok duygusal, çok artistik, çok havalı. Ay yandın. Prenses.
1: Öyle gerçekten.
0: Evet, annesi hakkından gelir yay burcu olduğuna göre. Tophaneyi bırak. İkizler burcu. Bu arada vaktimiz zor.
1: Evet, evet, aynen, aynen. İkizler.
0: İkizler çılgınlaşıyor, deliriyor. Çünkü ikizlere Uranüs giriyor. İkizler zaten kendi alanında interaktif ve çok süper zeka. Uranüs o zeka katsayısını arttırdığı için ikizleri artık hiç kimse tutamaz. İkizler dünya onun salına gitsin bakalım. Mars da bu ara, çünkü ikizler de çok öfkeliler. Özellikle ikizlerle lütfen 11 Ağustos'a kadar kavga etmeyin. Uzaktan bakın. 11 Ağustos'tan sonra Mars yengeçe girecek. Ondan sonra evde seninkinin ufak İrem'in kavgaları başlayacak. Tatil kavgaları, alışveriş kavgaları, 11 Ağustos'a kadar rahatsın.
1: Evet. Tamam.
0: Evet, geldik yengeçlere.
1: Ben seni bölmüyorum ki, bunları bir an önce bitirelim diye. Ondan sonra tamam, sorular var ve sorumuz. Aynen.
0: Dakika söyle bakalım, astronomi ne
1: diyor? Merkez. Devam et, sen dinliyorsun bizi.
0: Merkez. Ondan sonra yengeçler. Yengeçler Merkür retrosundalar. Hı. Hiçbir şey çok takıldılar. Düşündüğü her konu onları biraz sinirlendiriyor ama yapacak bir şey yok. Bu arada Venüs Başak Burcu'na geçtiği için yengeçler çok böyle dost değildi. Başucu dostlarıyla görüşüyorlar. Onlarla güzel konuşmalar yapıyorlar. Yani içini açmak, içini dökmek. Hani eskilerin bir lafı vardır. Ay şu kadın geldi, şu içim açıldı derler ya. Öyle bir modun içindeler. Aslanlar projeleri çok güzel. Jüpiter onları müthiş eğlendiriyor. Geçmişle gelecek arasında denge kurmaya çalışıyorlar. Çünkü zıt burçları Plüton eski konuları karşısına çıkıyor. Son noktayı koymadan önce iyi düşünsünler. Başaklar eskiye veda ediyorlar. Yeni ama eskiyi de çok özlüyor Başaklar. Venüs şimdi Başak'ta böyle sevgi dolu, nostaljik tarafları çok fazla. Ah diyor, işte kaçırdığım fırsatlar falan diyor. O fırsatlar Merkür retrosunda, çünkü Başak'ın yöneticisi Merkür yengeçte. Ay 24'e kadar eskileri biraz yoklasınlar. Biraz da yüzleşme alanları var. Teraziler dengelerde çok iyiler. En iyi denge benim. Haftanın en iyi, ayın en iyi burcuyum diye salına dolaşıyorlar. Çünkü gerçekten hak ediyorlar. Başarıları çok güzel. Jüpiter'den çok çok güzel etki alıyor. Etrafı böyle karınca gibi son derece kendilerini böyle

0: defilede gezer, podyumda gezer gibi geziyorlar. Akrepler çok dikkatli olsunlar, çok büyük çıkış yapacaklar.
1: Akrepler.
0: İş projelerine çok yatkınlar. Yengeç, aslan, başak, terazi, akrebe geldik. Hı. Şaşırtma beni, yılların astroloğu.
1: Dur. Evet. Sustum, ben dinliyorum seni. Evet.
0: Akreplerin özellikle kariyerleri çok yüksek. Fakat birazcık çok dikkatli davransınlar. Kriminal düşünüyorlar. Bazılarına karşı çok fazla kendilerini göstermek istemiyorlar. Akrepler çoğu zaman gölge insanlar. Daima kendilerini arka plana atmayı çok seviyorlar. Biraz kriminal yönetmeyi seven tipler. Ama gizli başarıların gizli adamları, gizli elleri, gizli insanları onlar. Yani dünyada gördüğümüz bir sürü derin devletin altyapısında eminim tüm akrepler var.
1: Vay be.
0: Ama biz bilmiyoruz tabii nerelerde yüzdüklerini. Yaylar son derece çok tatlılar bu ara. Çok eğlenceliler. Jüpiter'den çok güzel
1: etki. Onu görüyoruz canım.
0: Bol bol bol geziyorlar sırt çantalarıyla. Yaşım küçük olsaydı sırt çantasıyla YouTuber olurdum. Bak bunu unutma. Sonra yoksa bu yaşla buradan Taksim'e gitmek zor geliyor. Ama sonuç olarak gerçekten yayların şöyle eğlence zamanları ve kendileriyle yarışıyorlar. Kendi enerjileriyle kavgaları var. Böyle pat küt her şey, bu arada sağlıklarına dikkat etsin. Ayak sorunları olabilir.
1: Ayak
0: sorunları, çünkü paldır küldür düşüyorlar. Koşa koşa gidiyorlar her yere. Oğlaklar para konusunda çok iyiler. Çok iyi yatırım yapacaklar. Özellikle ev alma, ev satma, parasını değiştirme, parayla ilgili bunları böyle hazırdan böyle paraşütle para gelecek. Şimdi şey diyeceksin, cingıl cingıl, dünyada para mı var, Türkiye'de para mı var, gelecek oğlaklara. Oğlaklar parayı bulacak yeri
1: buluyorlar. Vay arkadaş, oğlaklar parayı buluyormuş, haberiniz olsun.
0: Kovalar ilişkiler konusunda çok derinler. Bak ne kadar eski arkadaş grupların varsa alo Ekim ayına kadar hepsi seni arayacak. Çok büyük bir araştırma yeteneği artıyor. Çok güzel iş projelerinin altına imza atacak. Tam 7. evlerinde Jüpiter var. Böyle etrafı karınca gibi başarı kaynayacak. Bak sana torpil geçmiyorum. Akabinde bütün kovalardı bu.
1: Vay be, bu çok güzel oldu ama
0: evet,
1: hakikaten.
0: Evet, çok çok sponsorların artsın. Bol bir sponsor yapalım seninle program.
1: Yapalım. Başka?
0: Eskiden çam sakızı cikletlerin bir sponsoruyla bir program yapmıştım. Hani böyle falım cikletleriyle yapmıştım bir dönem.
1: Soru hazır mı bu arada arkadaşlar? Evet, gönderin
0: balık,
1: bana.
0: Balık.
1: Balık da sen devam.
0: Balıkların en güzel özellikleri projelerin insanı, özellikle elleri çok bol bu ara. Hı. Çok güzel işler, yani gittikleri alana çok güzel sahip çıkacaklar. Eski kalıntıları, toksik ilişkileri atıyorlar. Beyinleri yenileniyor, her şey çok güzel olacak. İş projelerinde önemli insanlarla önemli iş imzaları atacak. Hadi bakalım sorulara.
1: Harika hanımlar beyler, şimdi önce şu mesajlara hızlıca bir göz atayım. Ondan sonracıma dur, hemen hızlıca şöyle bir göz atıyorum mesajlara. Bana ne olur doğum haritası demiş Okan Bey, ne olur aslan kadını demiş. Sevgili Neşe Üstün göndermiş. Aslan kadınla, aslanı sen söyledin ama.
0: Alır o.
1: Alır.
0: Alır o, isterse alır. Şimdi
1: ya
0: bakıyorsun.
1: Öyle mi söyledi ki, kodum oturtur der gibi oldu abi ya.
0: Haritayı alır şimdi o.
1: Vallahi soruyu doğru cevaplarsa birazdan soru gelecek. İlk doğru cevabı veren dinleyicimiz kazanacak, bilginiz olsun. 10 Ağustos'ta benim kaderimin gidişatını öğrenebilir miyim demiş. Eşim 20 Ocak. 10 Ağustos.
0: 10 Ağustos'ta boşanma mı var acaba? Eşin de söyledi.
1: Demiş ki 20 Oğlak mıdır, Kova mıdır? Ocak 10 yani
0: Oğlaktır.
1: Efendim?
0: 20 Ocak Oğlak'tır.
1: Oğlak'tır, tamam. 20, Ocak demiş.
0: 23'ünde Kova giriyor. Bazen de böyle 4 senede bir 22'sinde giriyor Kova.
1: Anladım. Aslan Burcu, ben de para bekliyorum, kirayı ödeyemiyoruz demiş dinleyicimiz.
0: Aslan Burcu'na Jüpiter girdi. Şimdi bol bol kirayı öder de. Nerede?
1: 20 Nisan doğum günüm. Koç Burcu'yum. Boğa mıyım? Doğum saatim 23 demiş.
0: Koç.
1: Koç, tamam.
0: Koç. Doğum saati, bir dakika, doğum saati Yükselen Burcu'nu soruyor.
1: Ha, doğum saatim saat 23.
0: Yükselen Burcu yay.
1: Yay. Peki Boğa Burcu'nu söyleyebilir miyim? İki kişi birden bekliyoruz heyecanla demiş.
0: Boğa burcunun nesini söyleyeceğiz?
1: Boğa burcu ilgili bir şeyler hızlıca.
0: Boğalar çok akıllı, çok sabit fikirliler. Birbirlerine biraz mütevazi olsunlar. Çok akıllı, çok güvenilir. Her eve bir boğa lazım. Bak benim işim de boğa. Ne güzel. Hı. Aldım oraya, yaslandım. Böyle sırtım. Her eve lazım. Böyle şey gibidir. Çınar ağacı gibidir. 100 yıllık. Ondan sonra.
1: Bir havaya girdi, anlatamam yalnız ha. Başka?
0: O yüzden her eve lazım. Her eve bir tane kova lazım. Hı. Bak zeka. Her eve bir boğa lazım. Hı. Her eve bir akrep lazım. Bak akrep. Akrepler de güçlüdür. Hmm. Her eve bir oğlak lazım.
1: Hmm. Evet. Boğanın dikkat etmesi gereken bir şey imzaydı, seyahatti, şuydu, buydu,
0: evet,
1: ne bileyim.
0: Evet, biraz
1: var.
0: Dikkat etsinler. Şu ara Merkür retrosu var. Yani bütün burçlar dikkat etsin. Hmm. Boğalar iki kat fazla dikkat etsin.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Oy. Pekala. Oo, bunları nasıl yetiştireceğiz? Kızımın doğum gününü kutlamış dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyorum. 3 Aralık doğumluyum. Yükselen burcum Akrep burcu. Sevgilerim ne demiş? Neylan Kazan.
0: Evet, herhalde saat 9 civarında doğdu. Yok, sabaha karşı 4'te falan doğdu. Yay Akrep ikisi bir arada çok akıllı. Ben dünyayı parmağında oynatan insanların yay Akrep olduklarına çok inanıyorum. Zekası zehir gibi, hafızası, fil hafızası, çok akıllı, çok telaşlı yalnız. Hı. Ama telaşlının yanında da çok derin bilgisi var. Analitik bir zekası var. Yay Akrep'le tanışmak isterdim.
1: Hmm, peki. Doğum saati 11.45. 31.01.1976.
0: 11.45 de 23.45 değil, değil mi?
1: İşte onu 11.45, 11 normal 11.45 herhalde, evet. 23 değil anladığım kadarıyla.
0: Evet, yükseleni Aslan civarı ya da Başak, Aslan'la Başak arasında, eğer 12 tam olmuşsa Başak, 12 çeyrek falan. Başak, yükselen Başak.
1: 10 Ağustos benim doğum günüm demiş bir dinleyicimiz.
0: İyi, güzel.
1: Mutlu yıllar.
0: Bulu güle güle kullan. Güle güle kullan.
1: Kova Ağustos. Burcu. Az önce Kova Burcu'nu söyledik zaten.
0: Daha nice 10 Ağustoslar diyelim, 90 yaşına
1: tamam,
0: kadar.
1: Tamam, şimdi sorumuzu soruyoruz. Hanımlar, evet. Beyler, arkadaşlarım gönderdi. Hemen hızlıca doğum haritası kazanmak istiyor musunuz? Filiz Özkol'dan var ya, bir şey söyleyeyim. Bak çok pahalı hediye ha. Öyle hikayeden hediye değil. Filiz Özkol'dan doğum haritası kazanıyorsun yani. Bir şey söyleyeceğim abi, senin doğum haritasına baktı mı?
0: Hiç. Mehmet daldı.
1: Vallahi daldı. Senin doğum haritasına baktı mı abi? Bakmadı mı? Ciddi yok. Misin sen ya?
0: Gizlice
1: ya
0: baktım.
1: Ya sevgili, nasıl böyle bir şey?
0: Bak haberi
1: ha,
0: yok.
1: Kendine mi söylemedin?
0: Haberi yok, baktım daldı.
1: Hanımlar beyler, yayına girerken Filiz Özkol dedi ki ben dedi radyoculuk yaptım dedi. Ama şu kadar sene radyoculuk yaptım dedi. Hızlı bir şekilde Filiz Özkol'un kaç yıl radyoculuk yaptığını bizimle paylaşırsanız ilk doğru cevabı gönderen dinleyicimiz doğum haritası kazanacak. 0505 171 66 56, sevgili dinleyiciler, 0505 171 66 56, bekliyoruz.
0: Bak bu arada bir şey söyleyeceğim. Onlar o kadar nazikler ki şimdi yaşım çıkmasın deyip küçük küçük söyleyecekler. Aa, ona göre kaybedecekler.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çatır çatır çatır dinleyici, bizim arkadaşlar birazdan ismi gönderecekler.
0: 5-6 sene diyecek.
1: Vallahi billahi ya.
0: Yaşım çıkmasın diye şimdi bu fazla söylerler.
1: Sana bir şey söyleyeceğim. Şu an şu dönemin önümüzdeki 3-5 yılın en mükemmel burcu, en şanslı burcu hangisi?
0: Aslan Yay.
1: Aslan Yay.
0: Aslan Yay.
1: Ya her şeyde de yay diyorsun. Kendi burcun diye torpil, evet. Geçiyorsun. Egomuz, bak ben sana söyleyeyim.
0: Egomu seviyorum. Egomu seviyorum.
1: Abi ne böyle yani, ama sürekli kendine torpil geçiyor ya.
0: Ay açtım ağzımı.
1: Senin
0: söyle.
1: Burada doğum haritana bakılmış, haberin yok. Nasıl, bir iyi bir şey var mı bari?
0: Türk filmlerinde olsaydı falına da bakalım.
1: Aslan Yay mı ikisi?
0: Aslan Yay, terazi, kova. Bak Aslan Yay, kova, terazi, ikizler bu sene çok şanslı.
1: Aslan Yay, terazi, kova,
0: ikizler.
1: İkizler bu senenin en şanslı, evet, bu evet. Senenin en şanslı
0: burçları.
1: Arada
0: bir tane böyle kopil olarak koçu da ekleyelim.
1: Ha, koçu da ekleyelim diyor.
0: Koçu da ekleyelim.
1: Vay arkadaş ya, çok güzel. Kazanan isim belli oldu mu arkadaşlar? Kim kazandı?
0: Kimse kazanamayacak, bize kalacak.
1: Ya ben...
0: ben de kurtulacağım.
1: Bir şey söyleyeceğim, zor bir şey mi? Doğum haritasına bak.
0: Tabii zor. Oturuyorum.
1: Ya nesi zor? Sadece. Kendi işini yapıyorsun Allah aşkına sevgili Filiz.
0: Şöyle bir şey, karşı tarafı ikna etmek çok zor. İnsanlar çok inatçı. Sen öyle böylesin mi? Diyorum, hayır böyle değilim diyorum.
1: Bir dakika, kazanan ismi göndermiş. Açıklıyorum. Aa, kız vallahi inanamıyorum. Ta İsviçre'den kazandı, biliyor musun? Dilek Dağ Deviren. Dilek Dağ Deviren dinleyicimiz. Doğru cevabı gönderen dinleyicimiz.
0: Kaç yıl demiş?
1: Vay be, 15 yıl demiş.
0: Güzel, doğru. En, yani be. En az yaklaşmış 17'ye.
1: Vay be, vay be.
0: Dilek, iyisin vallahi. Dileğin burcu ne?
1: Nasıl?
0: Dileğin burcunuz da yazsın.
1: Bir dakika, bana burcu da yazarsa dinleyicimiz, ben buradan görebilirim. Bilmiyorum, şimdi göremedim ya. Ha, 31.01.1976.
0: Kova.
1: Kova burcu.
0: Senden.
1: Tamam, biz telefon numarasını vereceğiz. Evet. Sen doğum haritasına bak. Doğum haritasına nasıl bakılıyor bu arada? Bir de net doğru mu doğum
0: bak
1: haritası?
0: Bak şimdi, eskiden efemeris denen kitaplar vardı. Biz böyle şey yazı çizerek bakardık.
1: Bir dakika, lafını unutma. Ha. Benim doğum haritama bakacak mısın?
0: Bakacağım. Sen de bana bir kıyak yapacaksın 10 kere metri. Kanala şey ya, radyoyu alacaksın.
1: Aşk olsun ya, ben seni seve seve radyo programını alırım. Değil mi, daha tekrar gelsin arkadaşlar. Alalım mı İknur? Ne dersin? Daha böyle detaylı, daha böyle yoğun. 1,5 saati komple verelim. Herkes seni istiyor zaten,
0: evet,
1: ya.
0: Evet, biz artık buradayız. İkinci adresimiz burası.
1: Anlaştık, helal. Evet. Şu doğum haritasından biraz bahsetsen hakikaten.
0: Şimdi doğduğun an, doğduğun saat haritada çıkıyor. Şu anda efemerisle. Eskiden biz bir şeylerle yazarak çizerek, yıldız günlükleri vardı falan. Şimdi bu hazır programlar var. Giriyorsun tak diye çıkıyor. Onun çıkması önemli değil. Onu yorumlamak önemli. Herkes kendi kafasına göre yorumlayabiliyor. Ama bazı bilgiler tektir. Onun üzerinden yürürsün. Mesela Neptün yan astrolog var, Uran yan astrolog var falan, var da var, Vedik var, Horaj sistemi var. Fakat ne olursa olsun Batı astrolojisi çok önemlidir. Buradan şimdi Ender Saraç'ın kulaklarını çınlatmak istiyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. O yıllarca Hindistan'a gitmiş, Vedik astrolojisini öğrenmiş. Vedik onlara göre daha farklı bakılıyor. Ama sonuçta astroloji bu da. Ama Batı astroloji, yani bu Avrupa'nın kullandığı, Amerika'nın kullandığı astroloji en doğru astroloji. Pleiades sistem diyoruz biz buna. Burada bilgiler ana doğru bilgilere daha iyi gidiyor. Tabii ki senin de tercihlerin var. Bütün astrolojilerde biraz esneme payı vardır. Çünkü insanlar, yani yüksek irade dinlerde de vardır. Yük irade. O irade gücünü de kullanıyorsun ama sana gösterilen öngörülerin dışına çıkamıyorsun. Hani şurada 5 tane yemek tabağı gelmiş buraya. 3 tanesini seçiyorsun ama 7.'si yok burada. Anlatabildim mi? O yüzden astrolojide senin seçeneklerinde benim anlattıklarım birbirleriyle meç yaparak gidiyor. Ama tabii ki gidip de afaki bir şey seçemiyorsun.
1: Doğum haritası, doğum haritasında söylenen şeyler gerçekten doğru çıkıyor mu hakikaten?
0: Tabii ki doğru.
1: Şaşmıyor
0: çıkıyor.
1: Yani.
0: Tabii ki doğru.
1: Kişiye özel.
0: Tabii ki kişiye özel.
1: Orada peki istenilen bir bilgi var ya, önden istenilen bilgi ne o? Doğum
0: şimdi
1: günü.
0: Şimdi doğum saati senin ufuk çizgisinde, güneş kendi böyle sabah saatlerinde senin doğduğun burçtur. Koça koçsundur. 2 saat.
1: Ben mesela gece 3. Tam 3. Öyleymiş.
0: Oo, oğlak yükselenin.
1: Oğlak mı yükselenim?
0: Evet.
1: Bu iyi bir şey mi? Niye
0: çok
1: böyle
0: iyi, çok sistem, güvenilir burçlardan biri işte. Başta ne
1: abi
0: dedim?
1: Giderken beni de götürsene. Gideceğin yere beni de götür. Siz nereye, ben oraya.
0: Emrah'ın ne çok sevdiğimiz şarkısıydı. Küçük Emrah'ken okurdu. Gideceğin yere beni de götür.
1: Hakikaten ya, saat önemli yani, öyle mi?
0: Tabii ki çok önemli.
1: Doğum gün, ay, yıl ve doğum saati
0: tabii ki,
1: mi?
0: Tabii ki. Şimdi şöyle bir şey, anneler çok hatırlamıyor. Hep sabaha karşı deyip atlatıyorlar. 5 tane 6 tane.
1: Ben öğrenmiştim nokta atışı.
0: Evet evet, ben anneme yıllardır sordum kadın. Neyse, ben kendim ondan sonra bir gün böyle durdu. 85 yaşındayken ben sana gece 2:30'da doğurdum. Ebe evde kaldı, uyudu gitmedi. Ben sana milyonlarca sene söylüyorum bunu dedim. Ne zaman sordun ki dedi. Anne, eski anneler çok ne alem ya. İnsanlar Azamre'ye yaklaşınca
1: bir şey söyleyeceğim. Orada değişti mi peki işin rengi? Sen başka bir şey biliyordun.
0: Yok,
1: da.
0: Sen haritanı biliyorsan, bir replikasyon programları var. Oradan bakıyorsun. Hı. Sorular işte, kaç senesinde nereye gittin? Okulu nerede bitirdin? Annen ne yapıyor? İşte kaç kardeşin var? Hı. Evlendin mi? Boşandın mı? Onları yerleştirdin. Zaman harita. Ben bir sene çok ünlü bir sanatçıdan böyle adını vermeyeceğim.
1: Ya adını vermiyorum diyorsun.
0: Söylemiyor. Hep böyle kadınlar biliyorsun. Yaşlarını hep küçük bile. Estetik oldukça yaşlar 5 yaş eriyor. Ondan sonra biz de sevgili Reza'nla bir programdayız. Böyle biz onu bulduk diye. Yaşımı söylerseniz boğarım sizi. Reza'nı da çok sevdiğim astrologtur. Şu anda eşi kalp krizi, kalp durumları var. Ondan sonra dönüyor, en sevdiğim Astro. Bir gün biz onunla birlikte yenelim, onu da alayım. Çok
1: vallahi çok güzel olur. Evet. Tamam, beraber.
0: Biz onunla Bohçacık kadınlar gibi beraber geziyorduk.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Bak, 1,5 saat yetmez o programa. Ha, ben sana, senle yetmiyor yani. Hayır. 1,5 saat düşün. Doğum haritasında tam olarak neye bakılıyor? Yani her şey mi? Ne var? Gelecek, geçmiş, kaygılar, başarılar, şunlar
0: gelmiş,
1: bunlar. Her şey
0: geçmiş,
1: var.
0: Gelmiş, geçmiş,
1: sülaleyle. Hepsi var diyorsun yani.
0: Haritadan çıktıktan sonra acaba ben sülalemden kaç kişiye vurayım diyebilirsin.
1: Allah Allah.
0: Hepsinin gerçek yüzleri ortaya çıkıyor. Ama.
1: Ciddi misin
0: ama
1: ya?
0: Ama onların da doğum günlerini bileceksin. Yoksa senin haritandan böyle takır takır onlar çalışmıyor. Sadece onlarla ilgili ön bilgiler veriyoruz.
1: Şimdi ben, şimdi dinleyicimiz mesela sevgili Dilek Dağdeviren, işte ismi, soy ismi, bilgisi yani doğum tarihi ve doğum saatini söyleyecek. Harita ona göre şekillenecek.
0: Ben onunla böyle canlı WhatsApp'la görüşeceğiz. Ben onunla ilgili bir anı anlatmak istiyorum. Şimdi bir kızın haritasına bakıyorum. 12. ev dediğimiz haritada böyle gezilikler, aşklar, meşkler. Kocasının haritasına bakıyorum. Bu kocanın hayranları çok dedi bak. Seni aldatıyor demedim. Kadın bayılmasın diye. Hayranları çok dikkat edin. Benim kocam dedi hayatta kimseye bakmaz dedi. Böyle önünde Rus karısı soyulsun bakmaz dedi. Bak. Bu kadar emin kendimden. Ondan sonra sen dedim bir kontrol et, sen kocanın şöyle bir dedim dinleme cihazı arabasına falan, adamın kaç sevgilisi çıkmış tam o 20 tane. Ondan sonra kızın annesi ertesi gün arıyor beni, ah keşke kızım sana gelmeseydi, tüh tüh tüh tüh tüh tüh, neden dedim, ne oldu hanımefendi, koca onu boşuyor, o kocayı boşuyor, yalılar evler hepsi.
1: Allah Allah.
0: Bunun babası da beni aldatıyordu, ne güzel işte gül gibi içinde.
1: O zaman şeye gitmeye gerek
0: çıkıyor,
1: yok yani.
0: Çıkıyor.
1: Böyle dedektife menektife gitmeye de gerek yok, daha kolay yoldan böyle haritayla maritayla bulunabiliyor yani anladığımız
0: evet,
1: kadarıyla.
0: Evet, kocalar istemiyor eşlerinin gelmesini.
1: Allah Allah, çok ha öyle mi, genelde evet. Erkekler istemiyor.
0: İstemiyor kesinlikle.
1: Aa, çok kadın enteresan
0: diyor ki
1: ya.
0: Akşam kocam gelecek diyor, erkenden astrolojiye bakalım.
1: Çok
0: diyor.
1: İlgi var ama öyle değil mi ya?
0: Çok.
1: Çok. Bizim ülkemizde özellikle çok ilgi var mı, ne diyorsun?
0: Ya bizim ülkemizde astroloji kavramı daha tam yerleşmemiş. Avrupa daha.
1: Halla karıştırılıyor konuda. Gerçekten.
0: Evet, hala büyüler, çocuğum olacak mı? Nereye okutayım? Hacı hoca var mı? Hangi hoca iyidir? Ben İsmail hocaya gittim, Ahmet hocaya gittim. Buna mı gideyim?
1: Öyle bir şey değil aslında.
0: Yok öyle bir şey ya. Ya yok öyle. Matematik o.
1: Astroloji tamam.
0: Ve istatistik bilim. Mesela 1987 senesinde nerede ne olmuşsa o sırada Uranüs neredeyse bunun günümüze aksı tekrar aynı şeyler oluyor. Tabii ki günümüze göre değişiyor. O yıllarda diyelim Haçlı seferleri oldu o yıllarda bakıyorsunuz. Bu yıllarda da modern bir Haçlı seferi var. Ne var? Amerika, Avrupa, Orta Doğu'ya gitmeye çalışıyor Uzak Doğu'ya. Yani aynı Haçlı seferinin şekli başka. Anladın? Ama sonuçta evet. Aynı. O yıllarda haritalarına, gezegenlerin matematiksel durumlarına bakıyorsun. Bu dönemde de aynı. O zaman diyorsun ki bu da modern bir Haçlı seferi. Yani geçmiş demek, istatistik bilim demek. Astroloji, istatistik ve matematiksel verilerle ilerliyor.
1: Tamam. Astrolojiyi bitirdik.
0: Bitirdik programı. Bitirdik. Kov beni.
1: Estağfurullah, kovamayayım. Normal hayata vakit ayrılıyor mu bari? Gezebiliyor musunuz? Dolaşabiliyor musunuz? Tatil matil oluyor mu? Var mı böyle şeyler?
0: Ya Mehmet'e şöyle, biz berabersek bir yerde. Ay Mehmet Bey, Filiz Hanım çok yoğun. Siz bakın benim haritama. O kadar çok dolaşıyorsunuz ki yan yana. Kesin siz de biliyorsunuz.
1: Mi var?
0: Evet. O zaten yüksek eğitimli Allah yani Allah. Matematik, fizik şeyi mezunu, mühendisi.
1: Kesin el vermiştir falan diye düşünüyorlardır.
0: Aynen. Fizik, elektronik mühendisi, matematikçi.
1: Muhtemelen kesin el vermiştir diye düşünüyorlardır herhalde. Ne kadar vaktimiz var Mikail? Bitiriyoruz herhalde yavaş yavaş.
0: Bitiremiyoruz.
1: Ya burayı beğendin mi? Ortamı beğendin mi? Bizi beğendin mi? Arkadaşlarımız, Radyo Sputnik'i beğendin mi?
0: Çaylar çok iyi.
1: Tamam, bir daha çağırırsak gelirsin.
0: Kesin
1: yani.
0: Kesin gelirim.
1: İtiraz etmiyor zaten.
0: Bu terazi
1: ya.
0: Kızımız için geleceğim. Maestro için seni.
1: Terazi kızım. Ne? Bir dakika dur, bir dakika. Atsana sesi Mikael, duyayım. Başak için ve terazi için tabii ki de.
0: Bu arada benim de ay burcum Başak. Başakları çok seviyorum. Bak çok zekisin.
1: Tamam. Şimdi evet. O zaman o mu bu mu yapıyoruz ve bitiriyoruz.
0: Evet.
1: Tamam mı? Güneş burcum, güneş burcu mu yükselen burç mu?
0: Yükselen burca göre gelecek, güneş burcuna göre karakter.
1: Bir şey söyleyeceğim. Geçenlerde bana biz yükselene geçiyoruz dediler. Öyle mi oluyor?
0: Ben onunla vaktimiz var mı? Çok hızlı bir şey anlatacağım.
1: Çok kısa, hemen hızlı.
0: Okan Bayülke'nin programındayım. Ha. Okan Gözlerin Üstünden. Siz astrologlar yükselen burcu nasıl buluyorsunuz dedi. Ben dedim ben bulamıyorum. Adam hemen yakaladı böyle akıllı. Neden bulamıyorsun astroloji? Yeteneğini mi kaybettin? Hayır, insanlar yükselen burçlarını kaybetti dedim. Nasıl dedi? Oğlak burcu tipleri. Uzun burun, düz çene, dar alın. Kız gitmiş alnını açmış. Elmacık gibi burnunu. Bir de dedim çocuk doğurduktan sonra ay bu bana hiç benzemiyor babaannesi. Koltuğundan düşüyordu.
1: Estetik olunca böyle oluyor tabii.
0: Selam burçlar bitiyor.
1: Doğum haritası mı günlük burç yorum mu?
0: Doğum haritasını biliyorsan günlük burç yorumlarını ona göre idareci bakacaksın. Zaten doğum haritasında yükselen burcun çıkıyor. Yükselen burcuna ana tema olarak alıyorsun. Ha. Mesela yükseleni terazi. Sen akrepsin, yükseleni terazi. Doğum günlük burçlarda teraziyi okuyacaksın.
1: Kahve mi çay mı?
0: Kahve.
1: Kahve.
0: Evet.
1: Yaz mı kış mı?
0: Kış.
1: Deniz kenarı mı, dağ havası mı?
0: Deniz kenarı.
1: Kalem defter mi, bilgisayar tablet mi?
0: Bilgisayar tablet.
1: İlk izlenim mi, doğum haritası mı?
0: İlk izlenim.
1: İç ses mi, mantık mı?
0: Mantık.
1: Planlı yaşamak mı, akışına bırakmak
0: planlı
1: mı?
0: Planlı yaşamak.
1: Öyle misin?
0: Tabii.
1: Hiç öyle görünmüyor ama.
0: Oo.
1: Böyle çok enerjik olunca insanın plan programı.
0: Ay burcu Başak, sırf plan üzerine çalışıyorum.
1: Vay. Geçmişi analiz etmek mi, geleceği yorumlamak mı?
0: Geçmişi analiz etmek.
1: Bir şey söyleyeceğim. Geçmişe gitme veya geleceğe gitme şansın olsa geçmişi mi tercih ederdin?
0: Yok, geçmişi istemezdim ama geçmişini bilmeyen insan gelecekte yol alamaz. Çünkü biz biliyorsun psikologlarda 1 ile 5 yaş arası diyor. Orada kodlanmış kelimelerle ya da düşüncelerle ilerliyorsun. Hı. Neyi öğrenmişsen. Bakın çocukluğu, yani derler ya görmüş geçirmiş. Aslında görmüş geçirmiş değil. 1 ile 5 yaş arasında neleri kodlamış, neleri öğrenmiş. Eğer geçmişini bilmiyorsan gelecekte yol alamazsın diye, evet, düşünüyorum.
1: Veda vaktimiz geldi. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: ağzına, yüreğine sağlık. İyi ki varsın. Abi sana da çok teşekkür ediyorum. Filiz Özkol canlı yayında konuğum hanımlar beyler. Belli oldu, bu programı tekrarlayacağız gibi görünüyor. İyi hafta sonları.
0: Evet, sağ ol, çok sağ ol. Gerçekten dünyanın en güzel, en kaliteli sunuculardan birisin. Çok sayınız azaldı.
1: Canımsın.
0: Sayınız azaldı.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay.
2: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Melis Enmen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
2: Şirketler Concordato ilan ediyorlar. Yani okuyamadıklarım ve söyleyemediklerim arasında. Yani Concordato'nun Concordato Papalık ile devletler arasında aslında zamanında yapılan bir anlaşma. Birincisi Concordato talebini iş yeri yapıyor. Concordato her seferinde her söylediğimde muhtemelen yanlış söyleyeceğim. Dili dönmeyen kelimelerden biri benim için. Concordato hala gene her seferinde o kadar fazla kelimeyi kullandıkça daha da kötüye gidiyorum. Aferin bana. Benim dilimim dönmedi.
3: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı

enflasyon artışı ya da artış, artık ne diyorsanız rakamsal olarak netleşti. Ancak vatandaş açısından hiçbir şey hala belli değil. Yani yatacağı tarih belli olması, oranın belli olması, bunlar sizin için çok önemli mi bilmiyorum ama neticede haftaya peyniri istediğim kiloda ya da gramda alabilecek miyim, alamayacak mıyım? Bence vatandaş için en önemli olan şey bu. Ödeme takvimleri de önümüzdeki günlerde net bir şekilde açıklayacaklar. Onu da bekliyoruz. Yani 14'ünde mi galiba toplanıyorlar, öyle bir şey. Ondan sonra netleşir. Ay soğuk burası ya. Yine harikasınız yazmışlar. Çık gelirim xx. Şu şeyleri okuyamam ya. Ay üşüdüm. Siz terliyorsunuz şimdi, ben üşüdüm diye kızacaksınız ha. Normalde burası yanar hep, bugün diye bu kadar soğuk. Yükseltiriz ya, boş boş. Uğraşmayın. Ama biraz bayağı soğuk. Demek ki bak tamir etmişsiniz, aferin. Şimdi en çok gelen bu soruların tabii emekli maaşım ne kadar olacak, yetim ailemi, dul ailemin yanında Temmuz ayında kıdem tazminatı tavanı arttığı için beni nasıl etkileyecek, bana ne olacak, ne zaman artacak, ne olacak, bunları bir konuşalım. Çünkü çok fazla bunda da mesela soru geliyor. Şimdi çalışma hayatındaki tabii herkesi bu yakından ilgilendiriyor. Önemli bir konu. Çünkü bunu bekleyen de var. İşte ileride atılırsam ne olacağı da düşünen var. Ha beni atmak üzereler, ha zor tutunuyorum, tavan artsın diye bekliyorum diyenler vardı. Şimdi Temmuz ayı ile birlikte sadece emekli maaşlarının memur katsayıları da tabii değişmedi. Aynı zamanda kıdem tazminatı tavanı da yükseldi. Bu da özellikle kimi ilgilendiriyor? Özellikle asgarinin üzerinde yüksek ücretle çalışanlar açısından önemli bir gelişme oluyor. Çünkü bayağı bir fark oluşturuyor. Şimdi bu kıdem tazminatı tavanı arttı haberlerini görmek tabii yeterli olmuyor. Bunun bana ne faydası var diye soruyor insanlar. Aslında bu sorunun tam cevabı maaşlarda gizli. Yani şöyle düşünelim. Kıdem tazminatı normalde çalışanın son brüt ücreti üzerinden ödeniyor. Hesaplanıyor. Ancak kanun diyor ki ne kadar yüksek maaş alırsanız alın, devletin size belirlediği bir tazminat var. Yani 150 bin alıyorsun da gidip 150 bin üzerinden alamıyorsun. İşte bu nedenle bu yüksek gelir grubunda çalışanlar için de özellikle bayağı bir fark yaratıyor. Şimdi bunu somut bir örnekle anlatacağım. Daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Mesela çalışanımız kim olsun? Abdurrezzak emmi olsun. O zor söylenir. Ayşe abla olsun. Tamam mı şimdi? Ayşe abla isim çalışanımız 11 yıldır aynı iş yerinde çalışıyor diyelim. Pardon, 15 yıldır diyelim. Ve aylık ücreti brüt olarak söylüyorum. Cebine giren değil, bakın hani şeye SGK'ya yansıyor. 90 bin lira. Eğer bu Ayşe ablamız Haziran ayında ya da Temmuz ayından önce herhangi bir zamanda işte ayrılsaydı ya da çıkarılsaydı, o dönemde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı 64.948 liraydı. Dolayısıyla 15 yıllık çalışma için 974 bin lira alacaktı. Yani şey küsuratını koymadım yani, 974.5 bin diye, 975 bin kıdem tazminatı diyelim. Ama aynı zamanda mesela Temmuz ayında işten çıkarıldı diyelim. Yani birkaç gün çalışsa da işte geçerli oluyor ya, bana göre ay tamamlanmalı. Çünkü iş yeri itiraz edebiliyor ama neyse, oraları ayrı. Temmuz işte bu belirlendikten sonra çıktı diyelim. Yeni kıdem tazminatı tavanıyla alakalı diyelim. Ne oldu? 73.729 liraya çıktı, tamam mı? Bu durumda ne oldu? Ayşe ablacığım 15 yıllık çalışma için alacağı kıdem tazminatı tavanı, tazminatı yaklaşık 1 milyon 105 bine yükseliyor. Yani arada yaklaşık 130 bin liradan fazla bir fark var. Ne zenginlik be. Yani sadece işten ayrılma tarihi nedeniyle düşünün, bu kadar fark, %30'dan fazla, aman 130 bin liradan fazla bir zam çıkıyor. Ancak burada en önemli bir ayrıntının altını çizmek gerekiyor. Bu artış herkes için geçerli değil. Neden? Eğer çalışanın brüt ücreti zaten kıdem tazminatının tavanının altındaysa, yani işte asgari ücret gibi diyelim. Zaten asgari ücret üzerinden alacak, yani onun brütünden 31 bin küsürden alacak. Onu ilgilendirmiyor ama bu rakamların, yani 73.729'un üzerinde bir brüt olan biri bu rakam üzerinden alacak. Altından değil, üstünden değil, bu rakam üzerinden alacak. Bu yüzden kıdem tazminatı tavanındaki bu artış daha çok brüt maaşı tavan üzerine olan çalışanları
ilgilendiriyor diyebiliriz. Özellikle yönetici pozisyonda çalışanlar, mühendisler, uzmanlar,

0: artık onlar ilgilendiriyor aslına bakarsanız. Tabii bir yerde dikkat edilmesi gereken diğer konu da şu. Tavan yükseldi, evet. Hemen işten çıkayım daha fazla para alayım şeklinde düşmek de çok doğru değil. Çünkü kıdem tazminatı ancak kanunda belirlenen haklı sebeplerle tabii ki biliyorsunuz olabiliyor. Yani denkte kimse çıkamıyor. Kendi isteğinizi istifa edeceğiniz zaman belli sebeplere dayalı olması gerekiyor. Ya da iş yeri sizi çıkarıyor olması lazım. Ayrıca da özel sebebimiz biliyorsunuz emeklilik, askerlik, evlilik. Bunun dışındaki istisnalar, bunlar istisna oluyor. Onun dışında sizin tek yapabileceğiniz kanunda belirtilen süreleri ve zamanları doldurmuş olmanız gerekiyor. Yani kafanıza göre çıkmayın ha, para geldi, üf yükseldi falan diye. Hala bunu bilmeyen var, şaka zannediyorsunuz biliyorsunuz değil mi? Yani aynı iş yerinde de 10 yıldır çalışıyorum diyor. Ben şimdi yarın çıksam diyor, sıkıldım buradan diyor, beni de biraz mobbing yapıyorlar diyor. Alır mıyım diyor, mobbing ne? Niçin yapıldı? Kime yapıldı? Ne zamandır var? Yani bunların hiçbirine hakim, sadece kıdem tazminat tavanı arttı diye yararlanmak. Yani bunu şaşırıyorsunuz ama var. İnanın var yani. Sonuç olarak Temmuz ayında kıdem tazminat tavanın artması özellikle yüksek ücretli çalışanların için önemli bir avantaj oluşturdu. Aynı zamanda süreyle zaten işten ayrılma tarihlerindeki değişiklik bile yüz binlerce fark tabii yaratmaya başladı artık. Bu nedenle iş sözleşmesini sona erdirmeyi düşünen çalışanların hak kaybı yaşamamak için özellikle buna dikkat etmeleri ve maddi farkın işte kanunsal olarak da okeylenmesiyle birlikte. O yüzden yani normalde şey diyorlar işte 1 Temmuz'da bir gün bile çalışırsan işte geçerdir ama daha maaşlar ödenmedi, memur maaş farkına göre oluyor, onayı resmi gazetede yayınlanmadı vesaire. Bununla ilgili işveren yani çok amiyane olacak ama çakallık yapmak istiyorsa yapıyor. Sonra ona uğraştır. Yok işte ihtiyaç çek, yok arabulucuya git, yok işte bilmem ne. Yani o yüzden Temmuz sonunu beklemek, eğer kıdeme hak kazandıysanız, bu yazıyı alabiliyorsanız şu an daha mantıklı gibi görünüyor canlarım benim. Şimdi ben şunu mu değinsem diyelim bakayım. Şu uzun da arada şuna gireyim. Şu gene biliyorsunuz ben sosyal medyada yayınlanan birçok haberi tabii gördüğüm için ister istemez doğrusunu yanlışını düzgününü altını üstünü anlatmak istiyorum. Şimdi arada şöyle bir şey var, sosyal medyada dolaşan yeni bir Yargıtay kararı diyelim. Şöyle diyor Yargıtay kararı, yeni bir kararla güya SGK sizi hizmet birleştirmeye zorunlu tutmayacakmış. Yani bu ne demek oluyor? SSK ve Bağkur işte iki hizmetiniz var. İşte bunları birleştirince bazen ne oluyor? Bağkur araya girince daha geç emekli olabiliyorsunuz gibi gibi. İşte SGK sizi buna zorunlu tutamayacak. Kararın detayını da haberi okuyorum öncelikle, bakın yorum kısmına gelmedim daha. İşte karara göre irade esas alınacak. Yani SGK artık hizmetlerin birleştirilmesi için kişiyi zorlayamayacak. Siz hangi işte kurumdan daha yüksek maaş ve erken emeklilikse orayı seçebileceksiniz. İşte mağduriyet bitti, vatandaş aleyhine her şey. Tarihi emsal kararı. Bakın haberin tamamı bu. Açacağım. Bu tarihi emsal kararı. Ben zaten 5 yıldır açıyorum. Bakın bunun bu duyurulması güzel bir şey, yeni bir şeymiş gibi ama bu daha önce vardı. Yeni bir şey değil. Biz buna Bağkur aferin, çok güzel kelimeyi unuttum. Yıllardır açıyorum dediğim şeyini unuttum ya. İmtina. Genelde Bağkur için açılırdı. Bağkur imtina ya da SSK imtina ya da emekli sandık imtina. İmtina davası yani istemiyorum. Çünkü neden? Şimdi ben detayını anlatayım size bu davada. Neydi yani konu? Eğer emekli olmaya diğer hizmet günleriniz yetiyor ise, mesela SSK günlerinizin tamamı yetiyor ama arada fazladan 2000 gün Bağkur olduğu için Bağkur'a düşmek zorunda kalıyorsunuz gibi diyelim. Mahkeme genelde bunu götürüyorduk, biz bunu mahkemeye diyorduk ki benim bugünlerim SSK yeterli, Bağkurları istemiyorum deyip davayı çok rahat açıp yürütebiliyorduk. Çünkü önemli olan amaç aslında kişinin emekliliğe esas kanunda belirlenen günleri, yaşı, yılı neyse doldurup zamanın netleşmesi. Kanunu bana SGK belirliyor, ben de görev olarak bunları dolduruyorum. Fazlası gereksiz ise illa bunları alacaksın, işte bu olmadan olmaz, emekliliğinde şöyle geriye atacağım gibi aslında hizmet birleştirmeleri yapan bir kurumun belirlemesi doğru değil. Yani kişinin iradesi daha önemli hukuk nezdinde. Çünkü baktığınız zaman şöyle düşünün, kurum sizin için ne yapıyor? Kurumun görevi nedir? Kanun maddelerini hadi belirlediler diyelim. sizin için bu işlemleri yapmak. Değil mi? Yani sizin emekliliğinize müdahale edemez. Söyler, bunun için bu, bunun için bu, bunun için bu. Benim fazladan günüm var ama ben SSK'dan emekli olabiliyorum. Fazladan Bağkur günlerini istemiyorum. Al senin olsun ya da iade et ya da etme denildiği zaman buna aslında müdahale edememesi gerektiğini söyler hukuk. Ve genelde de zaten Bağkur imtinalar kazanılırdı. Yeni haber gibi koymuşlar ama genelde bu şekilde. Yani çok ekstra bir durum olmadığında istemediğimiz günler bazen mesela emekli sandığı için de olabilir. Emekli sandığı günleri yetiyordur ama işte biraz daha çalışayım, paraya ihtiyacınız var diye SSK çoğunluğu yapmışsanız bunun için de açılabiliyor. Bugünlere ihtiyacım yok şeklinde. O yüzden dediğim gibi her SSK aman her şey haberine ne yapıyoruz? İnanmıyoruz arkadaşlar. Ya da sorguluyoruz arkadaşlar. O yüzden lütfen bunlara dikkat edin. Şimdi yeni bir araştırma var ve araştırmanın dışında zaten sizin de farkında olduğunuz ve esnafla ilgili durumda şöyle bir sistemsel başlık, ya kepenk kapatma ya yeni bir yapılandırma talebi diye. Bu bilgilerden bir size bahsedeceğim. Çünkü ya siz ya etrafınız ya dostunuz kardeşiniz biri mutlaka bu şekilde mağdur olduğunu düşünüyorum. Ama bir şarkı molası veriyorum, ondan sonra giriyorum size esnafın durumuna.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam edecek.

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet, tekrar ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen aranıza döndüm. Şimdi konulara girmeden tekrar telefon numaramı vereceğim. Çünkü ben biliyorum çok seviyormuşsun mesajlarınızı görmeyi. Dediğim gibi en kötü bir soru varsa konularla ilgili sorunuz ya da bir selam verirsiniz. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 nolu numaradan WhatsApp üzerinden bize yazabilirsiniz. Ben de çok zor durumdayım ablam. Bu maaşlar yetmiyor. Esnafım, kanıyorum. Bu da yazabilirsiniz bu arada. Beni çok sert yazmazsanız okuyorum, haberiniz olsun. Çünkü geçen söylediğim gibi biz fakirler aramızda konuşuyoruz gibi oldu artık burası. Şimdi bu yeni araştırma ve zaten herkesin de gördüğü esnafların zor durumda olmasını da bir konuşacağım. Çünkü herkes tabii dönem olduğu için sürekli emekli maaşları azaldı, çoğaldı, ona öyle oldu, nüfus ortalaması arttı, çocuk doğdu, çocuk doğmadı konuşulduğu için. Ama esnafın konuları pek gündemde olmuyor. Yani en önemli konulardan biri aslında. Ve ekonominin göstergesi gibi bir durum bence. Çünkü bazen borsa yükselir, bazen enflasyon düşer ya da faiz değişir. Ama ekonominin gerçek nabzını tutan yer özellikle mahalledeki esnaftır. Yani büyüklerden bahsetmiyorum. Her zaman bizim gibi esnaflar diyelim. Eğer bu ülkede esnaf rahat nefes alıyorsa vatandaş da alışveriş yapabiliyor demektir. Ama esnaf dükkanını kapatmaya başlıyorsa orada bir durup düşünmek lazım. Ne oluyor diye, değil mi yani? Şimdi Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, yani TESK'in açıkladı. Nasıl konfederasyon dedim ama bak, muhteşem Türkçemle. TESK'in açıkladığı son verilerde tam o

olanlar. Yani bir gibi bir şey ve bu çok komik, çok acayip garip bir rakam. Özellikle Mayıs ayında yeni bir iş yeri açılışlarında yaşanan yaklaşık %29'luk düşüş ayrı bir dikkat. Yani şimdi burada sadece şu kadar dükkan açıldı, bu kapandığı konuşmuyorum aslında baktığınız zaman. Yani böyle deyip de zaten geçmek doğru olmaz. Çünkü bu rakamların arkasında ciddi bir ekonomik hikaye var. Ne var, açılır açılmaz, işte dükkan yeri yoktu, işte şöyleydi, ne açacağımı bilemedi falan gibi bir mevzu değil bu. Bu bir iş yeri açmak demek, geleceğe güven demek. İnsanın parasının, emeğinin, yıllarının birikimini ortaya koyuyor ve eğer insanlar yeni dükkan açmaktan çekiniyorsa bu biraz da önünü göremediğinin göstergesi oluyor. Yani bu sadece öyle böyle bahanelerle kapatılacak bir durum değil. Ya en kötü hani bu şeyler olur diye işte böyle küçük küçük hani ne denir, herkesin şey, lokmacı gibi diyelim, binlerce açılırdı şey olsun diye, ama açılabilirdi değil mi? Çünkü gençler açardı, heyecanlanırdı bilmem ne, hiç yani artık hiçbir şey açılmıyor, üzerine bir de kapanıyor. Peki bunların en önemli nedenleri neler? Bir kere öncelikle maliyetler. Son birkaç yılda kira giderleri ciddi bir şekilde arttı. Bakın iş yeri, evler için değil, iş yerleri için de öyle. Ya adam bir yerden bir şey tutmaya çalışıyor. Eskiden 20'ye tutuyordu. Şimdi 120'ye tutuyor. Tutamıyor. Yani çünkü gözünden çıkarabileceği rakam çok büyük. Bunun elektriği var. Doğalgazı var. Personel maliyetlerin artışı var. Vergisi var. Muhasebeci tutması var. Öt düdüsü var. Kapıya gelen kediyi beslemesi var. O kedinin maması var. Küçük esnafın yani sabit giderleri her geçen gün yükseliyor. Ve aynı hızda artmayan tek bir şey var. Müşteri sayısı ve satış hacmi ve iş hacmi. Ha, bu konuşuyor diyorsunuz, yalan mı? Bir bakın etrafınıza. Ya bakın ya, insanlar oturuyor artık, bunun şeyi yapılmaya başladı yani. Bir şey geyiği yapılmış ya, vergi denetimi geliyor, siftahı vergi atıyor, onu da vergisini alıyor gibi. Hakikaten öyle, herkes oturuyor. Bu bizim gibi insanlar için de geçerli. Yani ben kendi iş hacmimi ve yükümü biliyorum, yıllardır bu işi yapıyorum. Hayır, ben de bayağı oturuyorum. Ve artık sıkıntı geliyor yani. Hadi oturuyorsun, kendini geliştir. Daha nereye geliştireceksin? İşte başka bir şey yapmaya çalış, yan dal olarak yapamıyorsun. Onun da iş hacmi seninle birlikte bağlantılı olduğu için zaten. Yani vatandaş da haklı olarak harcamalarını kısmaya başlıyor. Her konuda bakın, danışmanlık, peynir, kedi, köpek, kahve, her konuda yani. Eskiden ihtiyaç dışında alışveriş yapan insanlar artık iki kez düşünüyor. Yani hani ihtiyaç listem vardır da araya iki tane çikolata almaya çalışırdın. Onu da almıyor insanlar. Fiyatına bakıyor. Ah, değişik bir çikolata gelmiş diyor. Bir bakıyorsunuz fiyatı 250 lira. Edip ediyorsunuz. Ve onu da almıyorsunuz. Ama belki eskiden o 250 liranın karşılığı 50 liraydı. Koymuyordu size. Alıyordunuz abuk sabuk bir çikolata, deniyordunuz. Kötü de olsa. Şimdi onu bile almıyor insanlar. Yani bugün birçok aile önce market alışverişini planlayarak artık yapmak zorunda. Çok ciddi planlarla, hesaplarla. Sonra diğer ihtiyaçları erteleniyor çünkü yemek öncelik ihtiyaç haline geliyor. Böyle olunca da en büyük darbeyi tabii küçük esnaf hissediyor. Çünkü küçük esnafın gideriyle kira şeyle büyük zincir marketler tabii her zaman yarışamıyor biliyorsunuz. Buna insanlar biraz daha ucuz olsun diye büyük esnafa gidince mahalle bakkalı, terzisi, kuaförü, ayakkabı tamircisi ya da küçük işletme sahibi için birkaç aylık iş kaybı bile ciddi bir risk artık oluşturmaya başladı. Yani bir başka deyişle aslında dikkat çekici en nokta bu. Kimse girişmiyor arkadaşım. Yani girişen var da esnaf olarak kimse girişmiyor diyelim. Normalde ekonomik canlılık olduğunda insanlar yeni iş kurmak isterdi değil mi? Hani kendi işim patronu olayım, olmayın onu söyleyeyim, olayım. Ancak bugün birçok kişi tamamen tersine döndü. Yani bu dönemde açılabilecek dükkan maliyetleri garip bir noktaya geldi. Yani o maliyetle aslında iş kurulup insan çalıştırılacak, ülkenin birçok şeyinde ekonomik katkı oluşturabilecek bir sistemin oluşturulacak bakiyesi bankaya yatırılınca getirdiği faiz daha çok oluyor. Ne oluyor? Adam kimse işe almıyor çünkü açmıyor. Diyor ki atıyorum 4 milyon harcayacak. 4 milyon diyor bana banka faizi şu kadar. Onun yerine ben dükkan açacağım, yorulacağım, eleman alacağım.
Bana ne diyor? Evde oturuyor. Ne oluyor? Tembellik ruha işliyor ister istemez. Kafa çalışması bitiyor. Bu da ileriye dönük gelişmeleri azaltıyor. Neden? İnsan düşünmedikçe yeni fikir üretemiyor. Yeni fikir üretemeyince başkasına aktaramıyor. Ve bu da aslında bakın sosyolojik bir etki de var bunun yanında. Yani sadece ben burada sosyal güvenlik, ekonomik

0: bunu konuşurken sosyolojik bir etkiye de dönüşüyor. Yani dünyanın en akıllı insanını da evde hiçbir şey düşünmeden oturtursanız, sadece hazır para gelecek diye, hazır bir ödül gelecek diye, onun bile artık düşünme şeyi düşer, kapasitesi düşer. O yüzden niye çocuklarınızı, evlatlarınızı sürekli bir hareket halindedir kendini geliştirmek için, siz de yardımcı olursunuz, zekası çalışsın, işte şu oyunu oynasın ki biraz daha ilerlesin zeka. Yavrum, sen evladını böyle geliştirmeye çalışırken legolarla diye bir ağız açıp legoya bakıp işin parasını sadece yemek, tabii o yandan da haklı, o yandan da herkes haklı yani, iş açmanın riskleri sebebiyle. Şimdi burada tabii her kapanan iş yeri mutlaka iflas ettiği anlamına da gelmiyor, bu ayrımı da ayrıca iyi yapacağım. Emeklilik nedeniyle kapatan da var, sektör değiştiren de var ve birleşen işletmeler de var. Tabii bir kısmı da böyle. Ama tabii bu yüzde, nasıl diyeyim size, yani 10 falandır, öyle düşünün. Ama rakamların genel eğilimine baktığımızda yeni açılan işletme sayısının azalması ve kapananların artması ticari hayatın artık hız kestiğini aşağı yukarı gösteriyor yani. Şimdi TESK verilerine göre Türkiye'deki kayıtlı esnaf sayısı 2.286.000. Sayıları böyle okuyorum ki bazen yuvarlayınca da çok mantıklı oluyor. Ben çünkü 2 milyon küsür diyorum ya, aslında mantıklı olmuyor. Esnaf iş yeri sayısı işte bu civarda. İstanbul iş yerinde, aman İstanbul'a baktığımız zaman da açık ara ilk sırada İstanbul var tabii. İzmir, Antalya ve Ankara takip ediyor. Yani bu tablo aslında ülkenin tamamını ilgilendiren bir ekonomik görünümü ortaya koyuyor. Tabii her zaman biliyorsunuz büyük şehir denilen İstanbul'dan yürüyor ama diğer küçük şehirlerde açılmadığı zaman daha çok etki bence oluyor. Şunu da unutmamak gerekiyor. Esnaf sadece ticaret yapan kişi değil. Yani aynı zamanda ne yapıyor? İşçi alıyor. Yani ekonomik olarak birilerini geliştiriyor. Çalışma hayatını destekliyor. Yanında çırak çalıştırıyor, kalfa çalıştırıyor, muhasebeci çalıştırıyor, tedarikçiyle konuşuyor, nakliyeci. Herkes bir farklı iş sektöründe olsa da ortada bir havuzda toplanılıyor. Dolayısıyla bir esnafın kepenk kapatması ya da açmayı düşündüğü işi açmaması ekonomi zincirlemede bir etki yaratıyor. Zaten bugüne kadar gelen ve önemsenmeyen konu bu. Yani bir zincirin olduğunu kimse düşünmüyor. Hep diyorlar ki ama pilavcı açtı, her yer pilavcı, önden battı. Arkadaşım, o pilavcının batması kapanması hemen değil işte. Onun tedarik zinciri var. Pilavı aldığı, tavuğu aldığı, yanında çalıştırdığı çırağı var. Ailesiyle ilgili geçim var. Bir öğrencinin daha uygun fiyatlı yemek yemesi var. Bütün zincir kırılıyor. Böyle düşünmek gerekiyor. Artık bencil kısmından da aslında biraz kurtulmak gerekiyor. Çünkü ekonomik olarak hepimizi etkiliyor. Önümüzdeki aylarda şöyle düşünüyorum. En çok takip edilmesi gereken bence göstergelerden biri yine bu olacak. Hani bu işte, yok enflasyon zammı şu kadar oldu, yok işte Ahmet amca bu kadar aldı, Mehmet amca onu dövdü diğer maaşıyla falan yerine enflasyondaki bu gelişmeler, faiz politikaları, tüketici harcamaları ve finansmana erişim kolaylaştırılması, yeni iş yeri açılmasına aslında yeniden bir hareketlendirme oluşturulur. Ama sen bir kısmı açık adama krediye %7 küsürden verirsen adam onu da alamaz, oturur evinde yani. Ama bunun için esnafın maliyet yükünün hafifletilmesi ve vatandaşın da alım gücünün tabii güçlenmesi için dediğim gibi bir teklifte bulunuldu. Bu teklifte şu şekilde, yani kepenkler hani kapatılmasın. Hali hazırda biliyorsunuz bir yapılandırma çıkmıştı ama sadece hani faizli bir şekilde faizli yapılandırmaydı bu. Hani bu esnafın faizinin silinmesi, özellikle küçük esnafın yapılandırmadaki faiz düzenlemesinin daha aşağı çekilmesi gibi bir teklif sunuldu. Ama tabii onaylanır mı, onaylanmaz mı bilemiyorum. Yani siyasi açıdan bakıldığında hani sıcak bakılıyor deniliyor ama durumun henüz hareketini göremiyoruz. Çünkü gene siyasi durumlara bağlanıyor bunlar. Hani seçim konuşmaları, erken seçimler, Ocak'ta hareketlilik olacak mı? Yeni finansman paketleri açılacak mı? Gibi gibi işte hükümetten ne gibi adımlar gelecek? Tabii bunları hep gözleyeceğiz ama 6 ay içinde bence mümkün olacak. Henüz yeni bir gelişme olmayacak gibi duruyor. Yani sonuç olarak açıklanan rakamlar bize sadece kaç dükkanın açıldığı ya da kapandığını anlatmıyor. Aynı zamanda ekonomide güvenin, tüketimin ve yatırımın iştahının hangi noktada olduğunu gösteriyor. Ve bakın zorunlu harcamalar da buna dahil. Hani bu ekstra harcamalardan bahsetmiyorum. Yani zorunlu tüketim malzemesi de dahil bu konunun içine. Esnafın yüzü gülse çarşı canlanır. Çarşı canlansa ekonomik hareketlenir. Bu nedenle önümüzdeki günlerde esnafı destekleyecek adımlar hem ticaret hem de gelişme açısından bence büyük bir önem taşıyor. Yani bu ülkenin ve çoğu ülkenin de gelip özellikle ziyaret ettiği bu kapalı çarşı dediğimiz yeri düşünün. Yani bir Türk alışveriş yapan insan yok. Sadece turistik bir yer haline gelmiş. Ama sadece turistin alacağı iki lokum değil ki. Adamın yıllardır orada dükkanı var. Lokumun yanında baharatı var, o su var. Yıllarca baharatı satarak insanlar ne yapardı? Eminönü'ne giderdi daha uygundur diye baharatını oradan alırdı. Hem de bir gezme olurdu. Özellikle belli bir yaş üzerine. Şöyle bir Eminönü'nün havasını alır, gezer. Şimdi kimse gitmiyor Eminönü'ne. O yani turiste karşı olan bir kere davranışı. Adamlar desteklenmediği için küçük esnaf sadece onlara yönleniyor. En azından diyor işte 1 euroya satacağım, 5 euroya satıyorum diyor. Bizim insanımız gitmiyor derken değeri bilinmeyen bir yer haline bile geldi. Bence bu şahsi fikrimdir bu arada. Şimdi yeni şunu kimse bilmiyordur muhtemelen. Şimdi resmi gazetede yayınlanan aslında bir torba kanun var. Bu sadece muhasebecileri ya da vergi uzmanlarını da ilgilendirmiyor. Çoğumuz hani yerel insan olarak okumamışızdır. Halk olarak diyeyim. Hani sanki sadece muhasebecileri işte vergi uzmanlarını ilgilendirecek şey konu gibi görünüyor ama bunun içinde taksiciden öğrenciye, esnaftan araç alıp satan vatandaşa kadar aslında milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir düzenleme var. Gelin ben bunları size tek tek anlatayım. Günlük hayatınızda neler değişecek? Çünkü bunları kimse konuşmuyor. İşte okumuyor da diyor bu vergisel bir şey sanırım diyor. Geçiyor mesela. Bilmem ne diyor ya hayır. Her şey bize dokunur. O vergi sizin bir yerinizden cebinizden çıkacak ise bize bir şekilde dokunur arkadaşım. Şimdi ilk dikkat çeken düzenleme taksi, dolmuş, minibüs ve servis plakalarıyla ilgili. Artık gerçek usulde vergilendirilen bu esnaf kanun yürürlüğe girmeden önce sahip olduğu herhangi bir ticari plakası var ise ve bunu sattığında bu satıştan doğan bir kazanç oluşur ya, bunun için gelir vergisi ödemeyecek. Bu aslında yıllardır sektörde beklenen bir düzenlemeydi. Çünkü birçok plaka sahibi emekli olurken ya da işini bırakırken elinden plakayı tabii satıyor. Ama yüksek bir vergi yüküyle karşılaşıyor. Çünkü plakayı aldığı tarihle yeni tarih arasında bir kazanç sıkıntısı oluyordu. Şimdi diyor ki bu tarih düzenleme girdi. 1 Temmuz'da girdi. Bu Temmuz'dan önce vardıysa satacaksan sana diyor vergi uygulamayacağım diyor. Yine taksiciler için önemli başka bir değişiklik daha var. İsteyen taksiciler belirli şartları sağlamaları halinde 3 yıl boyunca hasılat esaslı vergilendirme sistemine geçebilecek. Yani gelir gider hesabı yerine daha sade ve pratik bir vergilendirme modeli uygulanacak. Özellikle küçük ölçekli işletmelerde ya da taksicilerimizde muhasebe yükünü ve bürokrasiyi azaltacak. Bunlarla ilgili tabii detaylar çok yoğun olduğu için buradan o kadar aktaramıyorum ama vergicilerinize diyorum, muhasebecinize, mali müşavirinize bu konuyla ilgilenenlerle ya da bizler gibi insanlarla konuşabilirsiniz. Şimdi bir de gençleri ilgilendiren güzel bir düzenleme var. Sinema, tiyatro ve konser gibi biletli etkinliklerde 18 yaş altındaki gençler ile öğrenimi devam eden 25 yaş altındaki öğrenciler için düzenlenen giriş biletlerinde belediye eğlence vergisi alınmayacak. Yani belki tek başına bilet fiyatı çok büyük ölçüde düşürmeyecek ama devlet burada şu mesajı veriyor. Gençlerin kültür ve sanat etkinliği katılımını teşvik etmek. Yani ufak bir rakam olacak ama en azından vergi almıyoruz gibi olacak. Bir diğer önemli başlık ise elektronik tebligat sistemi. Bu sizi çok ilgilendirmiyor ama gene de Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonra sistem yeniden düzenlendi. Biliyorsunuz artık kimlerin e-tebligat kullanmak zorunda olduğu doğrudan kanunda huy diye yazıyor. Yani kurumlar vergisi mükellefleri gerçek usulde vergi kazanç gibi mesleki kazanç sahipleri bu hukuki düzenleme de ortadan kalktı. Böylece aslında vatandaş lehine sayılabiliyor istisnalar geldi. %90 ve üzeri engelli olan kişiler tamamen muaf tutuluyor. tabii ki bu düzenlemede. 65 yaşına dolduran vatandaşlar ise isterse sistemden çıkabilecek. Bu da özellikle teknolojik kullanımda zorlanan vatandaşların uzun süredir dile getirdiği bir sistem. Yani e-tebligat, e-sistemler, e-başvurular, bunların hepsi bazen zorluyordu. Bunun zorunluluğunu da aynı şekilde kaldırdılar. Geçici KDV istisnası uzatıldı 2028 sonuna kadar. Araç alım satımı yapanları ilgilendiren bir değişikliğe bahsedeyim. Araç devrinden sonra trafik tesciliyle ilgili bildirim süresi artık 3 iş günü değil 15 iş günü olacak. Böylece vatandaşların işlemlerini tamamlaması için daha bir hani geniş zaman aralığı düzenlenmiş olacak. Bu da bir kolaylık olacak. Kanunda kısa ama etkili başka değişiklikler de tabii var ama hani belediye ve il özel idareleri taşınmazlarını etkiliyor. İşte resmi ilan kayıtlarını etkiliyor. Yani bizi çok şey yapmıyor yani. Sahte ve işte yanıltıcı belge düzenlemeyle ilgili cezalar mesela çok arttı. Kayıt dışılığı arttırmak için yani sonuç olarak bu torba kanun ilk bakışta hani teknik bir vergi düzenlemesi gibi görünse de aslında günlük hayatın pek çok alanına dokunuyor. Yani taksicinin öğrenci çocuğuna, öğrencinin taksici babasına, esnaftan şirketlere kadar farklı biçimde kesimleri ilgilendiriyor. Yani kolaylıklar ve bazı alanlardaki bu sıkı denetimler bizim her yandan bir yerimize dokunuyor. Önümüzdeki özellikle günlerde bu düzenleme uygulama gibi sıkı denetimlerin bence şu işte enflasyon farkları ona yattı buna yattı kısmı çıktıktan sonra çok yani çok fazla ortada olacağını düşünüyorum. Yani bu teknik bilgiler aynı zamanda ekonomik hayatın işleyişini kolaylaştırıyor ve bazı alanlarda da bürokrasiyi azalttığı için güzel bir paket haline geliyor aslında bakarsanız yani. Evet, bir sorulara bakayım. Necdet ben yazmış. Necdet Bey, öncelikle yayınlar, teşekkürler. Bütün ekibimize teşekkürler. 2027'de kademeli emeklilik çıkma ihtimali var mı düşünüyor musunuz? Yani kademeli için valla seçime son 3 gün kala falan çıkarsa anca öyle olur. O yüzden hani erken seçim ne zaman yapılacak? Tercihler ne zaman olacak? Bu zaman dilimleri geldiği zaman aslında bakmamız lazım ama benim şahsi fikrim 2027 falan kademeli çok zor. Şey denklemiyor. Bence çıkmalı bu arada. Ben de kendim bunu bekleyen biriyim. Öyle düşünün. Sistem oturmuyor. Yani o ekonomi paketleri 2028 sonunda bitiyor. Kemer sıkma politikalarımıza hep bir sıkıntı geliyor. İşte borsa ile ilgili mesela bir şeyler oldu. Ben çok hızlı bir şekilde çıkacağını düşünmüyorum kademelinin. Biraz daha 2028'e kayacağını düşünüyorum. Ali Bey yazmış, Bursa'da yayın kesikmiş. Haberleri varmış. Arkadaşlar çalışıyormuş. Sırf bir İskender yollamadığınız için de yapmış olabilirler. Ben çok güvenmiyorum ya bunlara. Bakalım. Ay. Mustafa Kemal Bey yazmış. İyi yayınlar meyhesanım. Teşekkürler. Çok güzel konulara değindiniz. Bayağı verimli bir yayın oldu. Teşekkür ederim. Bilgilendirmeniz ve emeğinize, ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler, saygılar dilerim demiş. Biz de aynı şekilde bir mukabele değil mi o? Aynen. Amacımız bu ya. Zaten hani beni tanıyan tanıyor hani az çok. Biraz hani esprilerini de yaparım ama ana konulara da değinmek önemli. Yani çünkü dediğim gibi çok bilgi kirliliği var ister istemez. Aydın Bey yazmış. Selam, yurt dışında çalışmam Türkiye'de sigorta günümü ekletme durumu olabiliyor mu? İyi yayınlar. Tabii ki oluyor. Yani bunun prim transferleri var. Yurt dışı borçlanmalar var. Vesaire vesaire. Bu tamamen bir şey. Danışmanlık oldu mu? Bunu tabii burada konuşurum, anlatırız. Mümkün değil ama çeşitli yollarla bu mümkün. Hem Türkiye'den emekli aylığı almak hem de yurt dışından emekli aylığı almak gibi durumlar mümkün. Ya da tek bir ülkeye sadece çekmek mümkün. İşte bunların kime ne faydası var? Ne kadar maaş size sağlar? Cebinizden ne kadar çıkar? Bunlar tamamen danışmanlığa dönüyor. Ulaşırsanız bize telefonlarımızdan yardımcı oluruz. Benim telefonum ulaşın ha. Levent Bey selam söylemiş. Takipteyim, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum size de. Şimdi yeni bir bu bürokrasiyle ilgili bir değişikliğe değineceğim. Var mı dakikam? Tamam, bürokrasi kolaylaşması ile ilgili demin hani dedim ya işte çıkan bu güncellemeler yani aslında sadece teknik gibi görünen. Şimdi bu eskiden mağluliyet sevk talebi almanız gerekiyordu. Yani sizin raporu alabilmeniz için mağlul olup olduğunuz olmadığınıza dair kuruma gidiyordunuz. Tedavi gördüğünüz hastaneyi söylüyordunuz ya da sosyal güvenlik kurumunun uygun gördüğü hastaneyi söylüyordunuz. Başvurunuzu yapıyordunuz, sırada bekliyordunuz. Size evrak çıkmasını bekliyordunuz. Sevk talebi çıkıyordu. Bunu şimdi değiştirdiler. Dijitalleştirme hızını arttırmak için kamuda yeni bir sistem açtılar. SGK'nın E-Devlet üzerinden, E-Devlet'i biliyorsunuz, onun üzerinden kullanımı açtı. Yani şimdilik güzel yürüyor gibi. Burada ne yazıyorsunuz E-Devlet'e girip? Mağluliyet ve hastaneye sevk talep başvurusu. Mağluliyet ve hastaneye sevk talep başvurusu hizmeti oldu. Yani zaten mağluliyet yazsanız da altta seçenekler çıkıyor. Hani çok akılda tutmaya da gerek kalmıyor ama neticede sistem buradan başladı. Eskiden dediğim gibi sosyal güvenlik merkezine gitmeniz, evrak hazırlamanız, sıra beklemeniz gerekiyordu. Şimdi E-Devlet üzerinden bir formu doldurarak bu başvuruyu yapabileceksiniz. O da sizi bir hastaneye yönlendirme bilgisini verecek. Peki bu neden önemli? Çünkü mağluliyet süreci zaten sağlık sorunu yaşayan bir vatandaşı ilgilendiren bir şey değil mi? Yani mantıken durduk yere ben mağlul müyüm diye, ha artık tabii bu ahli melekelerimizi kaybettiğimiz için de başvurabiliriz tabii, durduk yere, ayrı şaka bir yana. Tabii kimseye göstermesin ama sağlık sorunu yaşayan bir vatandaşın bu süreçte hareket kabiliyeti kısıtlı. Ciddi rahatsızlıklarla mücadele ediyor ve bunun üzerine kurum kurum dolaşmak zorunda kalıyordu. Ve başlıca tabii bir yük oluyordu. Bu sebeple dijital başvuru sayesinde en azından sürecin ilk adımı evden çıkmadan tamamlanabilmiş olacak. Yani burada küçük ama önemli bir ayrıntıyı da paylaşalım. Bu uygulama doğrudan mağlulen emekli olduğunuz anlamına gelmiyor bu arada. Sadece mağluliyet tespitinin yapılabilmesi için SGK'nın sizi yetkili bir hastaneye sevk etmesi amacıyla başvurunun elektronik ortamda yapılmasını sağlıyor. Yani başvuru dijital ama değerlendirme süreci, sağlık kur raporları SGK'nın incelemesiyle devam ediyor. Yani siz bu mağlulen emekli başvurusu, ya daha sonra mağluliyet tespitine başvurunuz diye hastane ismi çıkıyor ama size randevu da almıyor. O randevuyu siz alacaksınız. Örnek veriyorum, işte Bağcılar Devlet diyelim örnek. Oraya size sevk etti. Oradan kurula girmek için, sağlık kuruluna siz randevuyu alacaksınız. Bu sadece ilk başvuru süreci. Yani aslında bu uygulama hem vatandaşın işini kolaylaştırıyor hem SGK'nın iş yükünü aslında azaltıyor. Kurumlarda oluşan bu yoğunluğu, çok fazla artık yoğunluk var. Başvurularda daha düzenli ve elektronik bir ortamdan en azından takip edilmesi sağlanıyor. Özellikle farklı şehirlerde yaşayan veya sağlık nedeniyle kurumu gitmekte zorlanan kişiler için de bir zaman tasarrufu aslında sağlamış oluyor. Tabii unutulmamız gereken bir konu da var. Yani mağlulen emeklilik için sadece hastalığın bulunması yeterli değil. Yani kanunda belirtilen çalışma gücü kaybı oranı, işte sigortalık süresi, prim günü gibi şartlar gerekiyor biliyorsunuz. Dolayısıyla E-Devlet üzerinden başvuru yapmak bazen süreci de uzatabiliyor. Yani sevki alıyorsunuz, rapor alıyorsunuz ama mesela gün sayınızı tam bilmediğiniz için doğru bir şekilde başvuru yapmamış oluyorsunuz ve gün doldurana kadar o süreç geçmiş oluyor. Yani kısacası teknolojik sosyal güvenlik alanında hem kolaylaştırmalar var hem bilgi açısından pratiklik azalmış gibi oluyor. Bu tip durumlarda da tabii ki sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen ayağınıza geldi. Şimdi bu bütün konuları aramızda konuştuk ettik. Yine dediğim gibi sorularınızı yollayabilirsiniz. Çünkü bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya kadar kendinize çok çok çok iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere.
1: Melis Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programının tekrarını dinlediniz.
3: Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazen bir olay olur, ne yaparsak yapalım çözüm bulunmaz. Tüm yollar denenmiştir, tüm kapılar kapanmıştır. Ve o durumlarda hapı yuttuk diyen birisi olur. Peki bu deyim nereden çıktı? Hapı yutmak deyimi 17. yüzyılda Osmanlı padişahı 4. Murat dönemine kadar uzanıyor. Sultan Murat sarhoş edici ve keyif verici maddeleri yasaklamıştır. O dönemde hekimbaşı Emir Çelebi'nin de afyon müptelası olduğunu öğrenen bazı casuslar bu durumdan padişahı haberdar etmişlerdir. Oysa Emir Çelebi padişahın sevdiği ve değer verdiği biridir. Sultan Murat onu saraya çağırır ama doğrudan suçlamak yerine önce satranç oynamayı teklif eder. Oyun devam ederken birden durur ve Çelebi'ye kuşağını boşaltmasını emreder. Emir Çelebi bunun sebebini anlar. Sakin bir şekilde afyon haplarının olduğu kutuyu çıkarır ve masaya koyar. Sultan Murat içindekileri sorar. Çelebi, ilaçtır, panzehirdir hünkârım der. Zararı yoksa yut bakalım der padişah. Ve Emir Çelebi bir avuç dolusu afyon hapını oracıkta yutar. Sultana olan korkusundan da kimsenin ona yardım etmesine izin vermez. Hatta ilacın daha çabuk çözülmesi için üzerine şerbet içtiği bile söylenir. Emir Çelebi sonunda hayatını kaybeder. Neden öldüğünü soranlara ise hapı yuttu denmiştir. Ve o günden sonra kötü bir durumun içerisine düşüldüğünde insanlar bu deyimi kullanır. Bugün Emir Çelebi'nin hikayesinden günümüze uzanan hapı yutmak deyimine ışık tuttuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bunu biliyor muydunuz? Bir kez olay ufkunu geçip kara deliğe düşen bir cisim bir daha kara deliğin çekiminden kurtulup dışarı çıkamaz. Çünkü kara deliklerin olay ufkunun içinde kurtulma hızı ışık hızından büyüktür. Bir cismin bir gök cisminin kütle çekiminden tamamen kurtulması için gerekli olan hıza kurtulma hızı denir. Kurtulma hızı, çekiminden kurtulmak istenen gök cisminin kütlesi arttıkça ve gök cisminin merkezine olan uzaklık azaldıkça artar. Bunu biliyor muydunuz?
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 10 Temmuz 2026 günlerden Cuma. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Yoğun bir hafta oldu malum. NATO'nun Ankara zirvesi toplandı 7-8 Temmuz'da. 8 Temmuz'da Amerikan Başkanı akşam saatlerinde Türkiye'den ayrıldı. Ondan beridir Perşembe, bugün Cuma. Tabii NATO zirvesinin arkasından pek çok tartışma, pek çok not var. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Zirvenin ikinci gününe damgasını vuran da Trump yönetiminin, Amerikan Başkanı'nın İran'ın ateşkesin bittiğini ilan etmesi. Tam olarak bitti demeyelim ama tabii yoğun bir biçimde hava saldırıları oldu. İran misillemeleri de bölgedeki Amerikan üslerine. Dolayısıyla yeniden ortalık kızıştı. Bir de tabii bütün bunlar dün itibariyle sona eren İran'ın dini lideri, rehberi Ayetullah Ali Hamane'nin cenaze töreninin sonunda gerçekleşti. Hatta tören devam ederken dün Meşhed'de toprağa verildi. Toplamda İran'dan başlayıp Tahran'dan başlayıp Irak'ı da Necef, Kerbela kapsayan cenaze töreni 6 gün sürdü ve 43 milyon insanın katıldığı söyleniyor. 21. yüzyılın en büyük cenaze töreni diye. Tabii bütün bunlar Hürmüz gerilimiyle biraz dağıldı, etkilendi diyelim. Aktaracağım notları sizlere. Aynı şekilde İsrail hareketliydi, İran tedirginliği vardı. Türkiye'deki NATO zirvesinde de konu oldu tabii haliyle. Dün tabii elimdeki notları aktarmıştım. Önceki gün de aynı şekilde akredite olan gazetecilere bağlanıp NATO zirvesinde savunma forumu dahil değerlendirmeleri aktarmıştık. Bu hafta da kapanışı, bugün de haftayla birlikte kapanışı yapıyoruz. Bir yaklaşık 15 gün kadar önce ya da 10 gün kadar önce bu konuda önemli bir yazı kaleme almıştı Ankara'dan gazeteci yazar Özer Çetinkaya. Konuşmuştuk o zaman da zirve bitiminde tekrar değerlendirelim diye. Türkiye ile ilgili pek çok gelişme var tabii, savunma sanayi bağlamında Türk-Amerikan ilişkileri, F-35'ler. Trump değerlendireceğini düşündü F-35 programı, F-35'lerin verilmesini. Aynı zamanda başka Ankara'nın beklentileri var tabii, kassa yaptırımları, motorlar, jet motorları ve tabii ki bugün de S-400'lerle ilgili iddialar var. Dengeler meselesi Ankara'nın yürüttüğü ve tabii ki Türkiye'nin Amerika ile ve Avrupa Birliği ile ilişkilerine etkileri, bu programda değerlendirmelerini alacağız. NATO zirvesi haftasını kapatırken tekrardan tabii genel anlamda zirveyi ve Türkiye üzerine etkilerini de konuşacağız Özer Çetinkaya ile. Evet, başlamadan hatırlatalım, 7 bölgede 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolü var, tıklamanız yeterli. Radyo Sputnik TR X hesabı, internet üzerinden canlı yayınları takip edebileceğiniz ve Telegram hesabı Sputnik Türkiye, katılmanız yeterli arkadaşlarım. Hem linkleri paylaşıyorlar canlı yayın için, hem de bittikten sonra kayıt linklerini de koyuyorlar. Dolayısıyla kaçıranlar, dünyada ne oluyor, ne bitiyor, kim ne diyor, niye diyor merak edenler oradan takip edebilirler. Hafta içi 5 gün diyelim ve başlayalım eksene.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Evet, Ankara'daki NATO zirvesi tamamlandı. Liderler evlerinin yolunu tuttular, gittiler. Tabii zirve bildirisi ilk akşam, yani 8'inin akşamında çıkmıştı, aktarmıştım. 6 maddelik oldukça kısa bir zirve bildirisi çıkmıştı. 5. madde vurgusu vardı, dayanışmayı içeren. Ama tabii özünü daha fazla silah sanayi oluşturdu. Avrupa'nın silahlanması, savunma tırnak içerisinde sanayiye yatırım yapması, daha fazla bütçe ayrılması, sadece finansman değil tabii ki, üretim, tedarik hatları, bunları birleştirmek ve ortaklaştırmak, tam olarak nasıl olacak bilemiyorum. Savunma sanayi forumu yapılmıştı. En büyük problem tabii Ukrayna krizi, ardından İran'la Batı için tedarik zincirlerinde problemler ortaya çıkmıştı. Ve tabii ki zirve bildirisinde Rusya Federasyonu uzun vadeli kalıcı tehdit olarak ortaya kondu, tanımlandı. Bu silahlanma manifestosu diyebiliriz 6 maddelik bildiriye ve tabii aynı zamanda İran anıldı. Hürmüz Boğazı, nükleer silahlar, bu sefer Çin yoktu öyle diyelim, ama Çin de perde arkasında konuşuldu, anlaşılıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın da açıklamasından anlayacağınız gibi. Ve tabii ki Türkiye özellikle savunma sanayi forumu çerçevesinde bildirinin de bir silahlanma özü bulunduğu için Türkiye'de öne çıktı. Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili tabii ki Donald Trump'ın varlığı işleri değiştirdi. Trump F-35'lerin ki parası ödenmişti, verilmesiyle ilgili açıklamalar yaptı. Sözleri biraz, ilk açıklaması sanıyorum yanlış çevrilmiş. Giderken değerlendirmekten bahsettiğini işittik, ama onun dışında Kaan jetlerinin motorları, katsa yaptırımları, Amerikan yasası kıvamında bunların kaldırılması ile ilgili beklentiler oluşmuş durumda. Tabii bunların karşılığı ne olacak onu bilemiyoruz. Karadeniz'i, Akdeniz'i, İran krizi hakikaten dikkat çekici gelişmeler. Tabii Donald Trump aynı zamanda zirvenin ikinci gününü sabah uyandı ve savaş ateşini harlayarak başladı. İran'ı ateşkesin sona erdiğini söyledi. Çok ağır laflar etti, ben aktardım size. İranlı liderlerle ilgili biraz sıkıntılı, dün de aslında biraz gündeme düştü, ama Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar, tabii Amerika İran'ın güney hattını vurdu, sivil kayıplar da olduğu söyleniyor. Tabii Hürmüz'den tanker kaçırma, Urman rotasından, Hürmüz'ün güney hattından İran'ın buna izin vermemesi, mutabakatın biraz eğilip bükülmesi Amerika tarafından. CNN televizyonu 200 milyon varil petrolün, bu mutabakat 14 Haziran'da çıkmıştı ve 3 haftalık süreçte bir 200 milyon varil petrol çıkartıldığını yazıyor. Ama bu tabii küresel ihtiyaçlar bakımından 2 güne tekabül ediyor. Trump yönetimi tabii piyasaları etkileyecek, Amerika'yı etkileyecek. Bu savaşın ara ara bu şekilde harlanması, daha ilk mutabakat imzalandığında ben mola verildiğini ve tekraren bu tarz gelişmelerin olabileceğini düşünmüştüm, söylemiştim. Pek çok yorumcu da benzer şeyler söylüyor. Dolayısıyla şimdi bugün görmedim ama dün gündüz vakti de İran vuruluyordu diyebiliriz. Trump giderek son günde Zelenski ve El Şara'yla görüşmüştü. Açıklamaları yine yankı yaratmış. Biraz dalga geçiyor tabii. Yani Trump'ın trollediği değerlendirmeleri, arka plandaki işin ciddiyeti bir tarafa, trolleme değerlendirmeleri var tabii. Yani hakikaten El Şara ile görüşürken işte Golan Tepelerinin İsrail'e kendisinin nasıl verdiğini gururla anlatıyordu. Ahmet El Şara, namı diğer eski IŞİD ve El-Kaide lideri. Jolani tabii Golanlı, o yüzden herkes biraz tabii Trump'a alışkın olunca çok da bir ses edemiyor kimse elbette. Zelenski ile ilgili ben dün aktardım, patriot lisansları verilmesi ama biraz düzeltme yapılmış metinlerde. Videoyu ben sonradan dinledim ve dün fark ettim ki Trump şöyle laflar ediyor. Patriot lisansı, yani Ukrayna'da patriot üretmesinin zorlukları aslında ortada açıkçası, ama yani kimse buna çok ihtimal vermiyor ama en azından Trump bunu ifade etti. Ama şöyle ifade etmiş videoda: küçük bir kuş bana söyledi, onlara patriot yapmaları için lisans vereceğiz, eğiteceğiz onları, yani yetenekli insanlar çok ama çabuk kavrarlar, çok kompleks bu sistemler. İşte zaten çok zaman alıyor bunları yapmak. Tomahawk'ları da yapmak zaman alıyor. Biz de çok bekliyoruz bunların üretimine. Böyle elit ekipmanlar falan gibi şeyler söylüyor. Siz beklemezsiniz. Sonra duruyor. Neden bahsediyorduk diyor. Sonra size lisans vereceğiz. Çok cool değil mi? Artık benden artık şikayet edemez daha fazla diyor. Zelenski'nin önünde söylüyor bunları Donald Trump. Daha şirketi bilgilendirmedik ama olsun falan diyor. Neyse, bu şekilde tabii burada Ukrayna krizinde bir lisans verme başlığı çıktı. Ne kadar ciddiye almak gerektiğine doğrusu emin olamıyorum. Bütün bunlardan biraz Trump faktörü nedeniyle tabii ki. Evet, Trump yani Avrupalı müttefiklere de epey kök söktürdü. Sonuçta bu bildiri de tabii bir müttefikler, Amerika arkalarında olsun istiyorlar. Böyle bir NATO zirvesini atlattılar. İşte geride Bloomberg'ün dün de aktarmıştım, seneye Arnavutluk'ta yapılacak zirveye katılmaya pek de istekli olmadıklarına dair haberlerle bu iş kapandı. Ama burada bitmedi. Şimdi NATO'dan kalanlara geçeceğim ama tabii Trump'ın ikinci günü İran'la çatışma ateşini harlaması ve biraz İran notlarını aktarmak istiyorum. Bütün bunlar olurken, NATO zirvesi olurken tabii İran'ın dini lideri rehber Ayetullah Ali Hamane'nin cenazesi, cenaze törenleri başlamıştı. 8'i 9'u dün bitti ve memleketi Meşhed'de defnedildi. 28 Şubat'ta öldürülmüştü Amerika ve İsrail saldırılarında. İmam Rıza Türbesi'ne defnettiler. Kırmızı intikam bayraklarıyla pek kalabalık, gerçekten çok yoğundu. Helikopterle nakletmek zorunda kalmışlar defin alanı, o kadar kalabalık ki tabii ki. Burada tabii 5 şehirde 6 gün süren törenler, İran devlet medyası diyor ki 43 milyon insan cenaze törenine katıldı. Bunların bir kısmı Batı medyasında işte zorla ya da erzak dağıtımı çok pardon gerekçesiyle gittikleri söyleniyor ama açıkçası bu tek başına izah etmiyor. Çok büyük bir cenaze töreni Irak'a, Necef ve Kerbela'ya uzanan. Tabii bu vesileyle son veda edilirken Amerika ile bu kapışmalar meydana geldi. Hatemil Enbiya karargahı, Amerika ve İsrail'in saldırıları sırasında İran ordusu, düzenli ordu ve devrim muhafızlarını ortaklaştıran bir karargah kurulmuştu. Onun sözcüsü intikam yeminleri ettiklerini duyurdu. Tabii Farsça oldukça da etkili bir üslupla yazılıyor bu metinler. İslam milletinin veda töreninin ötesinde eşi benzeri görülmemiş varlığı, bu insanlık ayaklanması, uyanmış milletlerin iradesiyle şehitliğin yüce yolu arasındaki derin bağın tezahürüdür gibi cümleler. Üzüntümüzü, feryadımızı zayıflık olarak algılamasın bu Amerika ve suçlu İsrail rejimi deniyor. Kutsal keder ve öfke, şehit düşen Müslümanların, dünyanın özgür insanlarının, liderlerinin, ikinci ve üçüncü dayatılmış savaşların şehitlerinin katillerinden intikam alma yoluna devam edecek, onları yaptıklarından ötürü cezalandıracak. Bayağı bir intikam yeminleri edilmiş durumda. Bugün de bir anma duası, dini lider Ayetullah Hamane'nin yerini oğlu Müçteba Hamane almıştı. O bizzat katılmıyor güvenlik gerekçesiyle ama bir anma duası yapılacağı bilgileri var. Tabii bütün bunlar olurken Trump Ankara zirvesinde ateşi yaktı. NATO zirvesinin son gününde özellikle İran'ın güney hattı çok ağır vuruldu Amerika tarafından. 200'den fazla saldırıdan bahsediyordu. İran misillemeleri de doğrusu azımsanacak gibi değildi. Bunlar devam mı edecek sorusu da yarattı. Amerikan üslerinin tepesine İran misillemeleri indi. Şimdi bugün itibariyle Axios gibi haber siteleri böyle bir uzun süre karşı karşıya gelme durumu olacak ama ara ara molalar verecek. Baştan öngördüğümüz şeyleri söylüyorlar. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance bu İran mutabakatına da daha sıcak bakan kanattan gösteriliyordu. O da İran'ın deniz taşımacılığını kısıtlaması halinde boğazın tamamen açılması ve sivil gemilere yönelik saldırıların sona ermesine kadar bu operasyonlara devam edeceklerini söylüyor. Yalnız mutabakatta bunlar var. Yani İran'da açtı zaten. Hatta ablukayı kaldırma kararını ilan etmişti Amerikalılar. Şimdi böyle Amerikan tarzı diplomasi çaktırmadan başka rotalar ortaya çıkarmak şeklinde. Tabii İranlılar da bunu kabul etmiyorlar. Ellerinde tırnak içinde nükleer kart, Hürmüz Boğazı. Bugün CNN'e bir takım Amerikalı yetkililer gerginliği azaltmak için gizli görüşmeler yürütüldüğünü iddia etmişler. Axios bir yandan Amerikan tarafının aslında çok da istenmeyen bir savaştan çıkmaya çalıştığını yazıyor. Bilmiyorum. Pakistan ve Katar bu arada yeniden bir takım müzakereler için devreye girmiş gözüküyor. Ama İranlı kaynaklar Hürmüz'de İran'ın hegemonyasının kabul edilmesine kadar mutabakatın diğer koşullarını müzakere etmeyi reddetti. Yani nükleer başlık örneğin. Ama bunlar ikinci aşamada 60 günlük süre içeriyordu ve daha sonraki aşamalar için geçerliydi. Biz daha hani Hürmüz'de takılmış gözüküyoruz. Devrim muhafızları tabii Hürmüz Boğazı üzerinde hiçbir başka yabancı gücün hakkı yok diye açıklama yaptı. Tekrar uyardı. Batı Asya'da Amerika'nın komuta kontrol merkezlerinin vurulduğunu açıkladılar. Ürdün özellikle El Azrak Hava Üssü 10 balistik füze fırlatılmış. Ürdün ordusu 8'ini düşürdüğünü söylüyor hava kuvvetleri. Bilmiyorum tabii ne kadar doğru. Ama Amerika Amman Büyükelçiliğini kapatmak durumunda kaldı İran'ın misillemelerinde. Tabii CENTCOM da açıklama yapıyor. CENTCOM diyor ki Mayıs ayından bu yana Hürmüz Boğazı'ndan 800'den fazla tanker gemi geçti. CNN 200 milyon varil diyor da bu Mayıs'tan itibaren almış 380 milyon varil ham petrol. CNN'in verdiği veriye göre 200 milyon varil 3 haftalık. Bunun 60 milyon varili de sanıyorum Çin bir de Hindistan'da var galiba o taraflara gitmiş durumda. Tabii Rusya'ya da yönelik rafineri saldırıları ve en son dün aktarmıştım bu dizel yasağı. Tabii petrol piyasalarında bunların etkileri mutlaka olacak. Aslına bakarsanız Avrupalıların falan bunları çok desteklememesi gerekiyor dönüp dolaşıp. Çünkü onları vuracak. Neyse herkes çok heyecanlı, çok seviniyor. Sonuçta CENTCOM diyor ki İranlar Hürmüz'ü kontrol edemiyorlar. Tabii bu CENTCOM'un iddiası. Dün tabii akşam yine Sistan, Belucistan, Buhşehir, Hürmüzgan gibi eyaletlerde patlama seslerine dair iddialar, yani Amerika'nın saldırılarının devam ettiğine dair, ama bunlar çok da doğrulanmış gözükmüyor. Görece bir sükunet bugün itibariyle var fakat iddialar görüyorum. Özellikle Irak'ın kuzeyinde Kürdistan bölgesel özerk yönetim batı sınırı boyunca bir takım konuşlandırma, yani karadan bir operasyon acaba başlatır mı? Çünkü Trump Harg Adası'nı ele geçirmekten filan da bahsetmişti basın toplantısı sırasında. Bir tedirginlik var nihayetinde. Sürekli zaten oraları vuruyor İranlar. Böyle gelişmeler var. Siyasi cephede de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian Donald Trump'a ağır hakaretlerine yanıt verdi. Şu şekilde Trump'ın kullandığı ifadelerin işte pislikler dedi, işte bunlar hastalar dedi falan. Trump bu şekilde konuşuyor. Pezeşkian da bu ifadeler kullanılamaz ama hakaret diline aynı şekilde biz karşılık vermeyeceğiz dedi. Hakaret etmeden konuşamayan ya da düşüncelerini ifade edemeyen birisi ağzından çıkan sözler kadar düşünceleri ve üslubu da hakaret içeriyor. Haklarımızı biz kararlılıkla savunuyoruz dedi. Evet, yani tabii bu çok çarpıcı, maalesef bunlar çok tekrarlanıyor. Batı'da özellikle dikkat çekici bir biçimde onların seviyesine düşmemek vurgusu yapmış Pezeşkian. Şimdi bugün itibariyle düşen haberler tabii bu gerilimde de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı hem Pakistan arabuluculukta öne çıkmıştı Katar'la birlikte. Telefonda görüşmüş Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'le dün akşam. Hem Hakan Fidan'la Dışişleri Bakanı'ya bir telefon görüşmesi var. Ama buradan nereye gidileceğini tabii ki göreceğiz. Bugün ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan'dan bir konuğu Başbakan Nevaf Selam kabul edilecek. O var, o önemli. Çünkü Trump El Şara'yla NATO zirvesinin son gününde yan yana geldiğinde Lübnan'da Hizbullah'ın işini Suriye'nin bitirmesi görüşünü tekrarlamıştı. Sık sık bu konuda ısrarcı bir tavır takınıyor. Hemen NATO zirvesi bittikten, bu arada tabii Suriye'yi terör listesinden çıkarmak için harekete geçti Trump'ın açıklamasıyla birlikte Amerikan yönetimi. Dolayısıyla böyle bir hemen ardından Lübnan Başbakanı'nın gelmesi not olarak dikkat çekici geldi. Bir de tabii ki işin İsrail ayağı var. Netanyahu'yla telefonda görüşmüş Donald Trump Amerika'ya döner dönmez ve bir takım temaslar. Burada Türkiye, İran ve Lübnan'da öne çıkıyor ama özellikle NATO zirvesi gündemi düşünüldüğünde Türkiye başlığı Trump'la Netanyahu'nun konuşmasında öne çıkmış. İsrail Başbakanlığı'nın açıklamasında da var bu. Özellikle Türkiye'ye F-35 uçaklarını satma, onu değerlendirme açıklamasını ele almışlar. Tabii Trump'a Netanyahu, Erdoğan'ın İsrail karşıtı söylemleri tehlikeli seviyelere ulaştı diye şikayet etmiş ve bir de İsrail'in hava üstünlüğünü koruması gerektiğini söylemiş. Aynı şekilde İran saldırılarıyla ilgili bilgi vermiş Trump Netanyahu'ya. İsrail zaten Lübnan'ın güneyinden çekilmiyor. Mutabakatta var bunlar Amerika ile İran arasında. Birinci madde hatta tüm cephelerde ateşkes diye ama İsrail buna uymuyor. Tabii güvenli bölgeler İsrailler oluşturmaktan bahsediyorlar. Tabii Netanyahu bunları açıkladı da aynı zamanda bir İsrail ordusunun mezuniyet töreninde Türkiye'ye atıf yaptı. Savaş henüz bitmedi, zorluklar var, eski eksen çöküyor. Yenileri doğuyor dedi. Hava üstünlüğünü biz koruyacağız, ulusal güvenliğin temel taşıdır diye ifadeleri var. Türkiye'yi anmadan söylüyor bunları. Ama Enerji Bakanı kabine toplantısında, İsrail Enerji Bakanı İlay Cohen kabine toplantısında, eğer Türkiye Suriye'deki askeri üsler, Suriye'de askeri üsler kurmak isterse biz de orada kuracağız. Suriye'nin güneyinde bir sürü alanı tabii kontrol ediyor İsrail hali hazırda. Esad yönetiminin çöküşünden sonra tabii Amerika ile Türkiye'nin gelişmiş silahlar edinmesini önlemek için işbirliği yapacağız diye de doğrudan adres vererek açıklamaları var. Birazdan aktaracağım bu mesele NATO zirvesi kapsamında ama tabii İsrail devrede öyle gözüküyor. Trump'la Netanyahu Amerika'ya gidecekti. İlk temas şimdiden telefonda yapılmış. Trump zirve sırasında İranların kendisine yönelik suikast girişimi bahsetmişti. Çok da adres vermeden beni öldürebilirler filan diye, hatta uçağı değiştirdi dönerken. Katar'ın hediye ettiği uçağı kullanmadı, onun güvenlik sıkıntıları olduğu yazıyor Batı medyasında. Başka eski Air Force One uçağıyla dönmüştü falan. Böyle bir herkesi bir tabii Trump'ın açıklamalarıyla birlikte ne oluyoruz sorusu sardı. Tabii burada bu suikast meselesinin arkasında İsrail'in olduğunu yani düşünmemek elde değil. Wall Street Journal gazetesine kaynaklar İsrail'in kısa süre önce İran'ın Trump'a suikast düzenlemeyi planladığına dair yeni istihbarat bilgilerini paylaştıklarını yazmışlar. O yüzden de işte Trump beni ortadan kaldırmak istiyorlar, listede adım var, bu sabah gördüm, listelerin her birinde adım var gibi laflar etmişti. Nedeni biraz buymuş. Tabii İsrail ne kadar doğru bilgiler aktarıyor onu bilmiyorum açıkçası. Ama Trump'ın tepkisinin sebebi Wall Street Journal haberinde de hepimizin bekleyebileceği tarzda. Bütün bu NATO zirvesi vesilesinin öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı da Şam'ı ziyaret etmişti. Bayağı böyle enerji koridoru olarak artık algılıyorlar Suriye'yi. Pek çok anlaşma yapılmıştı. Fransa Dışişleri Bakanı bu konuda bir Suriye'yi övgülere boğan bir takım açıklamaları da var. Ama Şam'da bir de bombalar patlamıştı Macron oradayken. Failleri yakalamışlar Suriye'nin, yeni Suriye'nin İçişleri Bakanı Enes Hattab bunu açıklamış. Kim olduklarını da söylemiyor. İki kişi can kaybı var diye önce açıklanmıştı ama daha sonra 18 yaralı diye aktarıldı. Velhasıl böyle hani bölgede suikast iddiaları, patlamalar vesaire bir ardından da tabii NATO zirvesi yapıldı, düzenlendi. Şimdi tabii girişte de söyledim, NATO zirvesi çok gösterişli geçti aslına bakarsanız Türkiye'ye övgülerle, ama pek çok tartışmada baki kaldı doğrusu. Coşkulu konuşmaların ötesinde daha sonra röportajlar, basın toplantıları, örneğin NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Sky News Arabia, yanlış görmediysem, röportaj veriyor. İşte bütün bu Orta Doğu'daki gergin durum vesaire, hani Suriye üzerinden İsrail'le olası bir çatışma yaşanır mı? Türkiye 5. maddeye bildirinin hemen ilk maddesinde vurgu yapılıyor. 6 maddelik NATO bildirisinin. Bunu soruyor muhabir Mark Rutte de. Şimdi tabii spekülasyon yapmayalım. Erdoğan son derece bilge bir cumhurbaşkanıdır. Yıllardır rolü üstleniyor. Hani kontrolden bu işin çıkmasına izin vermez. Muhabir ısrar ediyor. Diyor ki ya Netanyahu'yu çatışmayı kaçınılmaz hale getirirse ne olur? Yani 5. madde gereği müttefik Türkiye'yi savunur musunuz diye ısrarla soruyor. O da işte ne olabileceğine dair spekülasyon yapmayalım dedikten sonra 7 Ekim 2023'ü unutmayalım, Hamas'ın İsrail'e yaptığı korkunç saldırı. Gerçekten çok çarpıcı açıkçası. Yani ağzından olur mu öyle şey? Türkiye bizim sağlam müttefikimiz. Tabii ki ittifak 5. madde yazdık, bildiriye boşuna mı yazdık? Tabii ki savunuruz demiyor. Tam tersine İsrail'e saldırı olmuştu diye de vurguluyor Mark Rutte. Şimdi bugün aynı zamanda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın röportajları da ortaya serildi. The Nation gazetesine Amerika'nın röportaj veriyor Dışişleri Bakanı. Tabii doğal olarak Türkiye ve İsrail açık çatışmaya

0: Başkan Erdoğan'ın bu işleri çözeceği yolundaki değerlendirmesine de katılıyor. Aynı zamanda tabii Suriye konusunda İsrail'in istikrarlı bir Suriye, yeni Suriye görmek istemediği görüşünde Hakan Fidan.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Gazze'deki durumu anımsatıyor. İran'la ilgili değerlendirmeleri ilginç tabii. Amerika ile İran arasında NATO zirvesinde Trump'ın işaretiyle başlayan çatışmaların yenilenmesini iletişim eksikliği olarak gördüklerini aktarmış. Hani Hürmüz Boğazı'nda bir iletişim eksikliği var diyor. Ama bunda da sınırlı değil. Biraz bölgesel mimari tartışmaları var malum. Türkiye, Pakistan, Mısır, Suudi Arabistan vesaire. Hani aslında kendileri çabalıyor, öyle söylüyor. Hani Arap Birliği, Körfez İşbirliği Konseyi var. Biz hani bunların yerini alması için uğraşmıyoruz ama hani yine bir dayanışma, bir bölgesel mimari için yeni bir güvenlik düzenlemesi lazım diye vurguluyor. Fakat burada tabii ilginç bir şekilde Irak. Irak'ta yeni bir başbakan var, Zeydi. Amerika'ya gidecek şimdi 14'ünde. İçeride İran yanlısı Irak'ta gruplar var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temkinli bir iyimserliğe sahip olduğunu ama Irak'ta gerçek bir ilerleme olması için İran'ın ülke üzerindeki baskısının ele alınması gerektiğini, aynı konunun, aynı şeyin Hizbullah ve Hamas konusunda da geçerli olduğunu söylemiş. Çok ilginç ifadeler bunlar. Tabii Irak'ta nüfusun çoğunluğu Şiilerden oluşuyor. İran'la farklı bağlamlarda ilişkileri, bağlantıları var. İşte Hamane'in cenazesi Necef ve Kerbela'da kaldırıldı vesaire. Bir de tabii Irak Amerikan baskısı altında bir ülke. Yani işgal bitti diyebiliyor muyuz emin değilim. Paralarını New York Fed'e yatırıyorlar, Irak'ın petrol paralarını. Dolayısıyla da Dışişleri Bakanı'nın Hakan Fidan'ın Irak'a baktığında bir İran baskısı görmesi bana enteresan geldi açıkçası. Tabii aynı zamanda röportajda İran'ı İsrail'le de kıyaslıyor. Diyor ki İsraillerin bölgenin geri kalanını güvenlik gerekçesiyle işgal etmesi gibi vekiller bulundurarak önleyici güvenlik politikasını İran'ın uyguladığını söylemiş. Bence çok çarpıcı, herhalde Batı'da da dikkat çekecektir bu değerlendirmeler. Ama tabii İran'ın tüm bu tırnak içinde gerçekleri anlayacak kadar olgun bir ülke olduğu saptaması da yapmış ve sorunların çözümünden bahsediyor Dışişleri Bakanı. Evet, bence çok ilginç bu Nation röportajı, çünkü tabii NATO zirvesinden sonra ne değişecek, roller ne olacak soruları herkes tarafından yöneltiliyor. Amerika'nın Türkiye'nin bazı taleplerini yerine getirmesi karşılığında ne gibi düzenlemeler olabileceğine dair çok sayıda spekülasyon var ve böyle bunlar bulunurken de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın değerlendirmeleri bu şekilde, o yüzden dikkat çekeceğim. İşin siyaset magazinin olmaktan çıkan bir de bir başlık var. Gerçekten ben dün akşam gözlerim yuvalarından fırladı sosyal medyayı takip ederken. NATO zirvesinde Türkiye liderlere özel üretim tabancalar hazırlamış, hediye etmiş. Gümüşay 357 Magnum modeli revolver, ahşap kutu içerisinde böyle bayağı da zarif şey yapmışlar. 1990'larda makine kimya endüstrisi tarafından üretilen hediyelik silahlar. Şimdi bu bazı liderlerin haberi bile yok bu hediyeden. Yani sunumunda mı bir sıkıntı olmuş onu bilemiyorum. Hani izah etmeden böyle ellerine mi tutuşturmuşlar ya da yardımcılarına mı vermişler? Belki işin o kısmında bir takım sakatlıklar vardır bilemiyorum ama bu Avrupalılar çok büyük alay konusu oldular. Çünkü kimi lider ya temsilciliklerine, büyükelçiliklerine bırakmış, kimi polise teslim etmiş, kimi haberi yok. Ülkesine geri döndüğünde fark edip Gerçekten çok tuhaf bu arada. Şimdi tabii NATO zirvesinden bahsediyoruz. İşte sabah akşam son bir haftadır yatıp kalktık. Hangi silahlara ne kadar paralar verilecek? Kim düşman? Bilmem ne, böyle bir muazzam bir silah sanayi gazlanıyor vesaire ve son

0: sonra bir tane revolver üzerinden herkes yani sanki Kanarya Severler Derneği NATO bu liderler de çok Kanarya seviyorlar, hiç silahlarla işleri olmaz falan, bir anda alınmışlar ve Türkiye'ye dair son derece olumsuz böyle küçümseme, ay silah vermiş, revolver vermişler filan. Ben dehşete kapıldım doğrusu, çifte standarda. Yani hani hediyenin doğruluğu, eğriliği ayrı bir tartışma konusu ama bu adamlar kendi sivil insanlarını savaş dizaynına sokmak, silahlanma için cak cak cak konuşuyorlar. Ondan sonra bir revolver üzerine alırsın, koyarsın hediyelerin arasına, sanki almamışlar hayatlarında. Bir yerlerde kılıçlı törenler, onlar bunlar, bilmiyorum açıkçası ama hani çok acayip. Tabii dediğim gibi belki daha diplomatik sunum, izahat verilebilirdi. Fakat bu kadar bunu büyütmeye gerek var mı? Doğrusu pek çok insanda tepki gösterdi. Tabii alay edenler var. Ha ha, bunlar NATO liderin, NATO'nun Avrupa liderleri. Bunlar neyle, kimle savaşacaklar? Bir tane revolver üzerinden kopardıkları fırtınalara bak falan diye acayip dalga geçiliyor elbette. Yani hepsinde hemen hemen işte Belçika lideri, ülkesine girememiş de havaalanı polisi gerçek mermi tespit etmiş. İngiliz başbakanı Starmer bu arada istifa etti, hani ayrılacak gidecek. Türkiye'de bırakmış efendim. Polonyalılar ateşlenmeyecek ki, kesinlikle saygı görecek uygun bir yerde. Polonyalıların savaşla hiç alakası yok tabii, zaten savaşı ağırlıyorlar Ukrayna sahasında. Gerçekten dehşete kapıldım. Hepsinde var. İşte büyükelçiliğe bırakmış Almanya başbakanı falan filan. En komiğime giden Kanada başbakanı, gerçekten utanç verici tabii. Herkes böyle, özellikle liberaller, böyle çok cizciler onlar, çok barışçılar, böyle akağaç şurubu getirmiş falan diye. Gerçekten yani nerede, ayda mı yaşıyor bu insanlar bilemiyorum. Kraliyet atlı polisine teslim etmiş falan. Yani bir şey diyemiyorum. Kanada savaşlara çok fazla para harcıyor. Amerikan işgallerine son çeyrek yıldır en büyük katkıları yapan ülke. Bir tane revolver üzerinden kopardıkları fırtına ise dehşet verici geliyor bana doğrusu. Von der Leyen askeri müzeye uygun olduğuna karar vermiş. Yani en önemli Avrupa'daki militarist liderlerden birisi. Kendi çocuğunu değil ama başkalarını cepheye atma, başkalarının kanı üzerinden savaş çıkartan bu adamlar bir anda rafine, barışçı, sulhçu tipler haline geliyorlar. O yüzden bana çok şey oldu, bu dokundu ama herkes tabii vay işte Cumhurbaşkanı Erdoğan revolver vermiş, böyle diplomasi olur mu falan gibi o açıdan yaklaşıyorlar. Ben açıkçası dünya takip eden bir insan olarak ve bu liderlerin her dediklerini her gün takip eden bir insan olarak dehşete kapıldım. Onu belirtmek istiyorum. Evet, şimdi tabii NATO zirvesi bitti. Pek çok iddia ortaya atılıyor, özellikle Türk-Amerikan ilişkileri bakımından. İsrail basını Türkiye'nin S-400'leri Birleşik Arap Emirlikleri'ne aktaracağını, satacağını. Şimdi tabii benim bildiğim bu üçüncü ülkelere öyle verilebilecek bir şey değil. Türkiye istedi, talep etti S-400 bataryalarını. Ama spekülasyonlar bugün aldı, yürüdü. Türk kaynaklarının doğruladığını söyleyenler var. Dolayısıyla da dikkatler Rusya'ya çevrildi. Kremlin'in açıklaması var. Dmitri Peskov sorular üzerine, yani Körfez ülkesine satıldığı, bunun tabii son derece hassas bir konu olduğunu söylemiş. Bu konuda Türkiye ile temasa geçtiğini ve S-400 komplekslerinin olası yeniden satış konusunda görüşmeler yapıldığını doğrulamış. Diplomatik kanallar açık diyor Rusya. Tabii S-400 satışında teknik verilerin gizliliği ve teknoloji güvenliği diye bir mesele var. Amerika'da da var. Amerika bir ürünü size verdiğinde onu kafanıza göre başka birine devredemiyorsunuz. Aynı şey Rusya için de geçerli. Dolayısıyla tabii bu konuda yükümlülükler, anlaşmada var zaten yükümlülükler, askeri teknik işbirliği çerçevesinde. Bu konuda tartışmalara dikkat etmek lazım. Bilmiyoruz henüz ama görüşme yürütüldüğünü, Peskov'un doğruladığını gördük. Amerika-Türkiye süreci hızlanmış gözüküyor. Kaan motorları, bu milli muharip uçağı deniyor ama motorları tabii Amerika'dan gelecek. F-110 jet motoru deniyor. Kongrede bir inceleme süreci vardı. 15 gün herhangi bir engelleme kararı alınmadı. Yani bu bekleniyor açıkçası. Daha kolay olacağını söylüyorlar. Ayrıca tabii bir takım kongrede tartışmalar vesaire katsaydı F-35'lerde var ama Amerikan Başkanı'nın bunları açabilecek manevra kabiliyetine sahip olduğunu söyleyenler de var. Onların hepsini de göreceğiz. Zirve bitti. Zirve sırasında ben dün aktarmıştım. Zirveden sonra daha doğrusu Avrupa Birliği Kanada ile liderliğiyle bir kapalı bir akşam yemeği yenmişti. Antonio Costa ve Ursula von der Leyen hepsi kopyala yapıştır aynı metinleri sosyal medya hesaplarına koymuş. Genel geçerli cümlelerle Kıbrıs'ta BM'nin yeni barış girişiminin işte umutlarından filan söz eden tuhaf mesajlar yayınlamışlardı. Hemen arkasından bu kadar Türkiye övgüsü, wow, stratejik ortağımız bizim Türkiye, ne yaparız, Türkiye Avrupa'yı savunacak falan bin tane laf. Avrupa Parlamentosu 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşandığı iddia edilen Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan kadınlar ve kız çocukları üzerinde etkilerini... Nereden çıkmış şimdi 1974'ten bugüne bir anda Kıbrıs'la ilgili ne kadar çifte standart olduğu malumken, hatırlayın 2004 referandumu tek taraflı olarak hukuk dışı bir biçimde bölünmüş adanın bir parçasını AB'ye üye yaptılar. Reddeden Rumlar olmasına rağmen, Türkler kabul etmesine rağmen, sonra Türklere karşı tecridi kaldıracaklarını vaat ettiler. Hiçbir adım atmadılar. Yani açıkçası bu dosyanın kendisine bakmak, Avrupa Birliği ile hiçbir şekilde anlaşma yapmanın mümkün olmadığını apaçık ortaya seriyor. Ama şimdi nereden çıktı bir anda 1974 ile ilgili böyle bir karar? 575 evet, 33 hayır, 43 çekimsel oyla kabul edilmiş cinsel şiddet dahil kadınlara ve kız çocuklarına yönelik suçların sonuçları. Şimdi maalesef şunu söyleyeceğim. Kıbrıs çatışmasında pek çok şey yaşanmış olabilir. İki taraftan da o çatışmaya sürükleyen sömürge güçleri, darbe yaptıranlar, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik hesaplar, hesap sorulacak çok fazla şey var. Birdenbire bunca yıl sonra Avrupa Parlamentosu neden üstüne böyle bir şey ediniyor? Geçmişteki bu tarz şeyleri tabii ki tartışmak gerekebilir ama bu açıkça siyasi hedefli olduğunu düşünüyorum ben. İlginç bir biçimde Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarihsel süreci anımsatan bir açıklama yapmış. 1974 askeri müdahalesi, barış harekatının neden gerçekleştirildiği, adada Rum işbirlikçiler, enosis, darbe. Aslında ilginç tabii, Ukrayna dosyasında düşünürsek sürekli darbelerle toplum birbirine katılarak, yani temel izlekler. Ben hep söylüyorum, Kıbrıs dosyası, Türkiye'de Ukrayna konusunda tabii ki farklı görüşler var ama size yakın, sizinle aynı insanların yaşadığı coğrafyaları bölüp parçalayıp insanları birbirlerine boğazlatmak, bunu yaparken de darbelerle iktidarın el değiştirip silahların konuşmasını sağlayanlar, ne kadar çok benzerlikler var. Arada zaman farkı var ama açıkçası bu da aynı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da 1960 garanti anlaşmalarından kaynaklanan yükümlülükleri doğrultusunda 20 Temmuz'da adaya harekat düzenlendiğini belirten bir açıklama yapmış ve 63-74 yıllarında Rum tarafının sistematik saldırıları, katliamlar, ağır insan hakları ihlallerine dikkat çekmiş. Dediğim gibi maalesef mesele tabii bu tarz çatışmaları önlemek, böyle bunları kaşımak değil ama Avrupa Parlamentosu'nun işi anladığım kadarıyla bunları sürekli bu şekilde tek taraflı bir biçimde kaşımaktan ibaret. Evet, şimdi onun dışında tabii NATO zirvesi, Trump'ın açıklamaları, bildiri ortada. Rusya'yı Marco Rubio ile birlikte uzun menzilli sistemlerle vurmak, işte bunun Rusya'yı masaya getireceğini iddia etmek, böyle bir perspektif ortaya koydular. Yani çok da dün aktarmıştım, Kremlin'in açıklaması vardı. Yani bu doğru bir saptama değil, yanlış bir bakış açısı diye. Ama tabii Avrupalılar olayı bu şekilde görüyorlar. Bugün Bild gazetesinde gördüm, Rusya sınırları boyunca birleşik gözetleme sistemi kurulacak. Times gazetesinde işte Palantir'in bu yapay zekalı sistemleri kuvvet ve sev konuşlandırmalarını takip edecek. Yani savaş dizaynı ile ilgili pek çok haber var. Almanya'nın dün aktarmıştım NATO zirvesinde anlaşma sağlandığı ve Amerika'dan Friedrich Merz hükümetinin Tomahawk satın alacağı. Bu arada federal mecliste savaşçı militarist yeşiller tarafından önerilen bir tasarı büyük çoğunlukla reddedilmiş. 20 maddelik bir tasarı, 2 madde burada envanterdeki Toros füzelerinin azami hızla Kiev'e devredilmesi, füze savunma sistemi sıkıntısı var. Patriot Pakiki sistemlerinde verilmesini talep eden 79 evet oyuna karşılık 510 hayır oyuyla reddedilmiş. Bayağı büyük bir yenilgi olmuş. Enteresan geldi bu not bana. Bir yandan belki gizlice verirler, hukuka uymuyorlar. En son Polonya'da biliyorsun skandal çıkmıştı. Amerika'ya haber verdiler mi? Almanya'nın baskısıyla verildiği söyleniyordu. Ellerindeki az bulunan Patriot sistemlerini gizlice parlamento onayından kaçırarak Kiev'e sevk ettikleri yolunda. Efendim İngiltere, bu arada İngiltere'de artık Starmer'ın suyu ısındı gidiyor. Zaten istifa etmişti. Gider ayak İngilizlere ağır maliyetleri olacak savunma harcamaları açıklaması beklenirken başbakanlık koltuğu da Andy Burnham'a ayrılacak. Sedat Aral'la konuşmuştuk bu konuyu, gelen gideni aratır tarzında. Tabii Ukrayna dosyasında hiçbir şey fark etmeyecek, İngiltere'nin kadim düşmanlığı üzerinden bakmak lazım. Andy Burnham da çok farklı değil dış politikada, doğrusunu söylemek gerekirse. Ama tabii İngiltere'de Gazze meselesi ve İsrail çok büyük tepki çekti, artık bu şekilde yürütemiyorlar politikaları. O yüzden Guardian gazetesine partim çok da doğru tutum sergilememiş, işte biliyorum, çok üzgünüm, yanıtımız çok iyi olmadı, ateşkes çağrısında çok geç kaldık, İsrail hükümetine biraz daha baskı yapmalıydık. Zaten Gazze'de savaş suçları işlendiğine dair artan kanıtlar da var. İşte ama tabii mahkemeler karar verir falan. Yani böyle hani topu nasıl yuvarlasam bilememiş. Aslında ben biraz İspanya'yla benzerlik kuruyorum. İspanya'da da Türkiye'de biliyorum çok gözde Gazze ile ilgili Trump'a çıkıştığı için savunma harcamaları konusunda Pedro Sanchez. Ama yani şunu da altını çizmek istiyorum. Yani doğrudur evet, ama mesela çıkıp da doğrudan kendisi açıklama yapmak yerine bu konularda daha çok işte İspanyol Başbakanlığı kaynaklarında biz çok para verdik Ukrayna'ya, savaşa bir sürü askere gittik, paralar verdik falan. Yani ilkesel bir şey yok yani Gazze'de, öyle İsrail'e karşı öyle tavır alıyor ama hani sosyalistmiş, tırnak içerisinde savaş karşıtıymış falan, öyle bir şey yok tabii ki. Bu NATO zirvesi vesilesiyle bütün açıklamaları İspanya Başbakanlık kaynakları yaptı. Çok enteresandı tabii. Belki Trump'la zaten Trump İspanya'ya verdi veriştirdi, doğrudan kapışmaktan kaçınmış olabilir. Belki onun için yapmıştır. Şimdi bir de Andy Burnham çıkıyor. Yani topu Gazze'de dünya halklarının çoğunluğu için bariz mesele üzerinden topu yumuşatıp aynı militarist, aynı savaşlara para vermeyi eksik etmeyen politikalarını devam ettiriyorlar. Ne kadar ilkesel, doğrusu benim kafamda soru işaretleri var yani. Naçizane söylemek isterim. Evet, bu arada dün aktarmıştım tabii, yine Batı medyasında bunların hepsini gizliyorlar, saklıyorlar. Mecburen Avrupa Parlamentosu utangaç bir kınama yayınlayınca Zelenski'nin Nazi işbirlikçilerini devlet kademesinde onurlandıran, tekrardan cesetlerini durduk yere gömen, içerideki banderacılar beni kesecek diye mi korkuyor artık bilmiyorum. Ama aynı zamanda UPA'nın, yani elinde Polonyalıların kanı olan, Yahudilerin kanı olan katilleri kahramanlaştıran, ismini veren uygulamaları Polonya'da büyük öfke çekmiş durumda. En son dün aktarmıştım, Avrupa Parlamentosu bağlayıcı değil tabii ama ya niye değişiyorsunuz bu konuları, böyle bu adamları da onurlandırıyorsunuz filan gibi bir karar almıştı. Polonyalı AP üyesi Zajakowska, doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum, Hernik konuşma yapmıştı, UPA bayrağını parçalamıştı filan kamera önünde. Kadını Mirotvorets veri tabanına almışlar. Bu Ukrayna'nın ölüm listesi efendim. Ukrayna milliyetçilerini eleştirdiğiniz zaman sizi bu listeye alıveriyorlar. Polonyalı vekil de demiş ki işte hiç benim umurumda değil. Ama bu Polonya Devleti Dışişleri Bakanlığı bizi korumayacak mı diye bir açıklama yapmış. Polonya'ya yönelik açık bir düşmanlık eylemi banderizmin suç ideolojisini ve yaygın yolsuzluğu bayrağında taşıyan bir devletin AB'de asla yeri olmaması gerekiyor demiş. Tabii Volin soykırımı kurbanlarının anısını savunmaktan vazgeçmeyeceklerini de söylemiş. Ukraynalılarla Bandera ideolojisi nedeniyle papaz olmuş durumda Polonyalılar. Batı medyası bunları böyle hiç haberleşmiyor, hiçbir sorun yokmuş gibi davranıyor. Türkiye'de de biliyorsunuz medya kopyala yapıştır. O dolayısıyla kopyalayacak bir şey görmedikleri zaman yapıştırıp aktarmıyorlar da size. Evet, bugün başka haber Moldova'dan. Gagavuz Türkleri biliyorsunuz Türkiye'de de vaktiyle çok bilinen bir şey. Hapse tıktılar Yevgeni Gutsulu liderlerini, kadın liderlerini. Özel statüsü vardı ama Anayasa Mahkemesi özel bölgenin seçim düzenleme, içişleri, kolluk kuvvetlerine başkan atama vesaire bütün yetkileri de ellerinden almış. Zaten özel bölge başkanı da içeri tıkılmıştı, hatırlayacaksınız. Bu tabii neden böyle oluyor? Yani Gagavuzya 1900 Sovyetlerin çözülmesinin ürünlerinden birisi elbette. Türkçe konuşan Ortodoks inancında yaklaşık 150 bin Gagavuz var. 90'da o çözülme sırasında onlar da cumhuriyet ilan etmişlerdi ama tanımadı Kişinev, bölgeye milis gönderdi. Sorunu tabii Sovyetler Birliği çözmüştü o dönemde ve yasalaştırılmıştı. Şimdi o yasayı tersine çeviriyorlar. Batılıların tabii genellikle politikası işlerine gelen yerleri bu şekilde yerlerde etnik kimlikler üzerinden bir dizayn, işlerine gelmeyen yerlerde onun üstünü örtmek şeklinde vuku buluyor. Biliyorsunuz en son çok ilginç bir girişim Ermenistan'da diasporanın oy kullanmasını engellemeye çalışıyorlar. Çünkü Ermenistan'ın nüfusu yaklaşık 3 milyon. Rusya'da belki 3 milyondan fazla Ermeni yaşıyor. Aman Rusya'da oy kullanmasınlar diye. Hani herkese çünkü iki vatandaşlığı varsa oy kullanmak telkin ediliyor ya. Gürcistan, işte Romanya, Moldova buralarda o kıyametler koptu. Ve oylamaları kim belirliyor dersiniz? ABD'de yaşayan diaspora. Onlar oy kullanacak. Sonucu yerliler aleyhine değiştirecekler ama Ermenistan'da çünkü oy kullanacak nüfus Avrupa'da değil Rusya'da. Gerçekten böyle de Avrupa'nın tabii çifte standartları asla bitmiyor. Hiçbir ilkesellik barındırmıyorlar efendim. Evet, Rusya'dan gelişmeler de var, onları da aktarayım. Tabii bugün Dmitri Peskov'un dün yani yanlış tespit yapıyorsunuz, bizi böyle masaya oturtamazsınız tespitinden sonra tampon bölgenin genişlemeye devam ettiğini, diplomatik olarak müzakerelere açık olmaya da Rusya'nın devam ettiğini tekrarlamış. Zaporojye nükleer santraline yine saldırılar var. Bu konuda eylemleri kabul edilmez diye nitelendirip gerekli mercilere, Atom Enerjisi Ajansı'na bildirimde bulunduklarını söylemiş. Trump Putin'le telefonda görüşeceğini iddia etmişti. Tabii görüşmediler NATO zirvesinin sonunda. Ama tabii onu da sormuşlar. Peskov yani ihtiyaç duyulursa hızla yapılabilir diye aktarmış durumu. Dışişleri Bakanı Rusya'nın Sergey Lavrov, o da Afrika turunda Etiyopya, Nijer ardından Mozambik'e gitmiş. Orada değerlendirmeleri var. Batı'nın Ukrayna konusunda müzakere niyetine artık hiç güvenmediklerini söylemiş. Gerçekten diyalog istediklerine dair yani artık rezervimiz, umutlarımız tamamen tükendi diyor. Yani ultimatum aşamasına geçtiler diyor. Bunu da kabul etmiyorlar elbette. Ukrayna drone savaşını Çin'den alınmış parçaları Avrupa'da monte edip sınırdan geçirip savurmak şeklinde zarar verecek şekilde de devam ediyor. Bu arada rafinerilere de çarpıyor, sivilleri de öldürüyor. Bu konuda dökümler de çıkartılmış. Gerçekten zarar gören siviller çok elbette. Yani çünkü rastgele çarpıyor. Askeri altyapını değil tabii. Enerji savaşı bağlamında Rusya'ya zarar veriyor. Dün aktarmıştım size. Zaharova'nın açıklamaları var. Batı'dan aldığı silahların, dronları kastediyor, etkinliğini kanıtlamak için sivil nüfusa ve altyapıya saldırıları arttırdıklarını söylüyor. 308 sivil bir haftada Rusya'da zarar görmüş. Tarifeli, ben bunların bir kısmının görüntülerini de gördüm. Tarifeli yolcu otobüsleri vurulmuş mesela dronlarla, bilinçli bir biçimde. Yani çünkü görüyorlar, artık kameralar var bu dronlarda. Av yürütüyorlar diyor. Ama Zaharova'nın tespiti Ankara'da NATO zirvesinin Kiev'e silah sevkiyatı konusunda çok da beklentileri karşılamadığı yolunda. Bildiride 70 milyar dolar verileceği var elbette ama pek çok ülkede, yani Yunanistan'ı, Slovakya'sı, Çekya'sı, Macaristan'ı, yani Hollanda'sı, yani bizim artık verecek bir şeyimiz kalmadı diye de açıklama yapmışlardı. Büyükler İngiltere, Fransa, Almanya tabii savaşçı, asıl militarizme, Ukrayna üzerinden savaşı sürdürmekte kararlı olan 3 ülke, hatta İtalya bile tam değil, 3 ülke bunlar efendim. Bugün yine açıklamalar var. Askeri hava üssüne yönelik terör saldırısı Rostov bölgesinde açıklama var. Başbakan Yardımcısı Alexander Novak gazetecilere konuşmuş. En son akaryakıt açığı. Rusya'da üretim sıkıntısı yok ama tabii rafineriler hedef alındığı için bakım yapılması gerekiyor. Bunun için de aslında üretim kapasitesi yeterliyken sıkıntı çekiyoruz. Fakat bunlar çözülecek diyor. İç piyasayı güvence altına almak amacıyla benzin ve dizel yakıt ihracatının geçici olarak yasaklandığını söylemiş. Aynı zamanda yaz sezonu sadece rafineri meselesi değil, tarım sektörü, hasat toplama meselesi var. Ve Rusya'nın da uzmanlar başka ülkelerden ithalat yaptıklarını, yani bunun yeni bir uygulama olmadığını da hatırlatıyorlar. Fakat 40 bölgede akaryakıt satışında bir takım kısıtlamalar da uygulandığını Novak dile getirmiş. Sorunun en kısa sürede çözüleceği, gerekli adımların atılacağını söylemiş. Evet, Çin'den bu arada BM'de de oturum yapmışlar. Ukrayna krizinde barış ve müzakere çağrısı toplantı vesilesiyle yapılmış bu çağrı. Rusya'nın BM daimi temsilci vekili Anna Yevstigneyeva, doğru telaffuz ettim inşallah, o da açıklamalar yapmış. Batı'nın Kiev yönetimini kullanarak Rusya'ya karşı bir savaş yürüttüğünü ve özel askeri harekatında Donbas'taki teröre bir yanıt olduğunu, militarizasyon politikalarını kendi perspektifleriyle eleştiren açıklamalar yapmış. Efendim, son olarak vaktimde kalmadı ama AB'deki sohbet kontrolü yasası bayağı bir katakulliyle uzatılmış Avrupa Parlamentosu'nda, herkes şikayet ediyor. Anladığım kadarıyla çocuk iddiası, çocuklara işte karşı önlemler, çocukları tacize yönelik önlemler gerekçesiyle AB vatandaşlarının chatlerini istedikleri gibi okuyabilecekler, öyle anlaşılıyor ama vaktimde kalmadı artık. Az sonra Özer Çetinkaya ile burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda gazeteci Özer Çetinkaya, gazeteci yazar. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk Ceyda Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sizinle Temmuz başında yanlış hatırlamıyorsam konuşmuştuk. Ben de rica etmiştim NATO zirvesi öncesi bir de sonrasını değerlendirelim diye. Bu haftayı kapatırken tabii 7-8 Temmuz'da olup bitenler, bildiri, biraz Türkiye'ye yansımaları, bunlara bakmak istedim. O yüzden çok teşekkür ediyorum tekrar kabul ettiğiniz için. Tabii fırtına dindi. Biraz tabii Trump'ın coşkusu, biraz trollemesi diyelim. Biraz Türkiye ile ilgili tabii bizi ilgilendiren açıklamaları var. 6 maddelik bir bildiri var ortada. Ve arkasından gelen tartışmalar. Hemen sorayım. Yani siz zirvenin genel anlamda tabii silahlanma, savunma sanayi ana tema o oldu gibi gözüküyor. Yani diğerleri biraz teferruat gibi kaldı gibi gözüküyor ama siz öncelikle bildiriyi ve ruhunu diyelim zirvenin nasıl değerlendirdiniz? Önce onu olarak başlayayım, sonra Türkiye kısımları ayrıca sormak istiyorum.
2: Aslında Ceyda Hanım, NATO zirvesini anlayabilmek için NATO'nun ne olduğunu doğru bir yere konumlandırmamız gerekiyor. NATO sadece bir savunma örgütü değildir. NATO üyesi ülkelerin siyasi ve ekonomik düzenlerinden, vatandaşlarının hangi filmleri izleyeceği, efendim hangi kitabı okuyacağı, medyanın ve popüler kültürün inşasına kadar çok geniş bir alanı kapsar. NATO'nun bütün kapsadığı bu alan aslında en aşağıdan en yukarıya kadar herkesin hayatını etkiler. Ankara zirvesine de aslında bu çerçeveden bakmak lazım. Fakat ben biraz daha dinleyicilerimizi geriye götürmek istiyorum. Ya buraya nasıl geldiğimizi anlarsak bu bildiride olanları, yazılanların da ne anlama geldiğini daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum.
0: Tabii, buyurun.
2: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, aslında NATO'yu şöyle değerlendirmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri ve diğerleri, yani 1+31. Yani bütün bu NATO'nun organizasyonunun temelinde aslında bu yatar. Burada Amerika'nın Avrupa merkezli güvenlik anlayışından Asya Pasifik bölgesine stratejik kayışını öncelikle anlamamız gerekiyor. Bu süreç yaklaşık 15-20 yılda olgunlaşan bir süreç. Bunları nereden anlıyoruz? Mesela 2012 yılında yayınlanan Amerikan Ulusal Strateji Belgesi'nde Asya'ya dönüş ve Asya'yı dengelemek olarak ifade ediyorlardı. Sonra 2015'te Asya Pasifik'in dengelenmesi diye bir belge daha yayınladılar. Burada da şunu söylüyorlardı. Küresel ekonominin, tam ifadelerini okuyorum. Küresel ekonominin merkezi artık Asya Pasifik'tir. Geleceğin jeopolitik merkezi Asya Pasifik'tir. Amerikan çıkarları buradadır. Sonra 2017'de Trump'ın ulusal güvenlik belgesinde Rusya ve Çin'in Amerika'ya meydan okudukları, bu nedenle de Çin'in Amerika'nın Asya Pasifik'teki liderliğine göz koyduğunu ifade ettiler. Sonra 2018'de benzer bir şey oldu. 2022'de yine Ulusal Strateji Belgesi'nde benzer bir durumu açıkça ifade etti. Daha açık ifade ettiler. Hı hı. Burada tabii önemli olan nokta şuydu. 2022'de ne oldu? 2022'de Rusya-Ukrayna savaşı başlamıştı. İşte bütün bu belgeler Asya Pasifik'in dışında ortaya çıkacak sorunları Amerika Birleşik Devletleri NATO üzerinden müttefiklerimiz halletsin. Bizden daha fazla da destek beklemeyin noktasına getirmişti. Bunun da aslında temelde bir tane nedeni var. Küresel hegemonide, yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bugüne geçen tek kutuplu dünya diyebileceğimiz küresel Amerikan hegemonyasında şöyle bir durum ortaya çıktı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünyada üretilen her iki malın birini Amerika Birleşik Devletleri tek başına üretiyordu. Daha sonra bu giderek gerilemeye başladı ve bugün bu oran %15'e düştü. Hı hı. Çin'in buradaki payı 2025 ortalaması %32. Bu aradaki fark Amerika Birleşik Devletleri'nin Asya Pasifik'e kaymasına ve Avrupa Atlantik güvenliğinden bir ölçüde çekilmesine neden oldu. Daha doğrusu Trump bunu çok açık ifade edince Ankara Zirvesi'ndeki birinci maddeye geliyoruz. Daha doğrusu NATO anlaşmasının 5. maddesinde birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılır maddesi. Bunu Avrupalılar istediği için, yani Ruslar bize saldırırsa Amerikalılar bize yardım edecek mi tartışması üzerine başlamıştı. Amerikan Başkanı Trump da zamanında şöyle söylemişti. Bütün yükü biz çekiyoruz. Siz de bu taşın altına elinizi koymuyorsunuz. Bu nedenle bizim gücümüz artık bunu kaldırmaya yetmeyecek. Böyle bir durumda kendi başınızın çaresine bakın dedi. Bunun üzerine Avrupa'da ciddi bir dalgalanma oluşmuştu. Daha sonra bu Ankara bildirisindeki birinci maddenin bu olması da açıkçası bu Avrupalıların Rusya saldırısı karşısında Amerikan desteği beklentisini karşılamak üzere oluşturuldu. Yani buradan ilerleyebiliriz. Tabii ki burada çok farklı şeyler de vardı, maddeler de vardı. Onlara da dilerseniz sizin sorularınızla ilerleyelim.
0: Evet, ya tabii 5. madde sonuçta hani otomatik olarak bir savunmayı doğurmadığı için hala şüpheleri galiba var Avrupalıların. Trump'ın yani çok uzak bize orası, okyanus ötesi falan gibi uçakta yine konuştuğunu gördüm. Ben ne kadar bildiriye koymaları bir şey değiştirecek doğrusu orasını bilemiyorum. Ama tabii bildiri de açık bir silahlanma Avrupa için görülüyor. Yani Ukrayna çatışmasını dindirmeye de pek niyetleri yok. Yani barış için hiçbir çaba sergilenemiyor. Yani bir temsilci bile atayamadılar aralarında. Yani arkalarında Amerika olmadan bir çatışmaya girmeleri kendi uzmanları tarafından da imkansız görülüyor. Şimdi burada tabii Türkiye faktörü ortaya çıkıyor. Yani savunma sanayi forumu Ankara'da çok dikkat çekti. Hatta Almanlar çok yoğunmuş benim akredite meslektaşlarımdan aldığım bilgiler. Bir takım böyle bir ortaklaşma, kimi analistler de hani üretim yapamıyor çünkü. Hani yoksa Avrupa bu gidişle zaten bir turistik merkeze dönüşecek. Yani üretimsizleşmekten hani sanayisizleşmek vesaire. Hani kimileri gerçi bu iyi de bir şey olabilir diyorlar ama bilmiyorum tabii işin o kısmını. Hani gidip gezip görebileceğiniz güzel antik yerler var vesaire. Neyse yani işin şakası bu ama biraz böyle hani savunma şirketleri NATO çerçevesinde bu silahlanmada pay alma. Kapitalist mantıkla normal işler mi bunlar? Yani çünkü biraz kar amaçlı yapıyorlar bunu. Hani bir herkes Keynesyen silahlanma falan diyor ama ben onun pek işaretini görmedim. Bilmiyorum siz nasıl değerlendirirsiniz yani bu forum bağlamında?
2: Aslında Amerikalılar burada forum ve silahlanma üzerinden gidecek olursak 70 milyar dolarlık Ukrayna'ya bir silah yardımı yapılması konusunda 2026 için ve 2027'de de en az bu kadar yardım yapılacağı üzerine bir mutabakata varmış görünüyor. Bunu da bildiride ifade ediyorlar açıkçası. Bu silahlanmayı Avrupa'nın yani 1945'ten bu yana aslında Avrupa savunması tamamen Amerikalılara daha doğrusu daha sonra da daha organize bir şekilde NATO'ya bırakılmıştı. Bu süre zarfında Avrupa'nın militarizasyonu bugünden itibaren o kadar kolay olacak, o kadar kolay yapılacak bir şey değil. Mesela İngiltere'nin Amiral Cem Gürdeniz bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Onun özellikle birkaç araştırmasından gördüğümüz kadarıyla İngilizlerin çok övündükleri imparatorluk donanmalarının çok da iyi durumda olmadığını ifade ediyor. Bir uzman olarak onun görüşüne saygı duymak durumundayız. Almanya açısından da durum çok farklı değil. Bir önceki programımızda da konuşmuştuk. Almanlar yeni bir gönüllü askerlik ortaya çıkarmaya çalıştılar. Bununla ilgili bir çalışma yürüttüler. Fakat bu çalışma sonuç vermeyince askerlik yasasında bir değişikliğe gitmeyi şimdi düşünüyorlar. Bu konuda bazı çalışmalar yapıyorlar. Almanların sanayisini yani otomotivde, kimyada vesairede o meşhur German machine'i alıp bir war machine'e çevirebilecekler mi? Yani bir savaş makinesi haline tekrar Nazi döneminde olduğu gibi dönüştürebilecekler mi? Bu o kadar kolay değil. Yani Keynesyen mantıkla da kolay değil. Yani o kapitalizmin kar hırsıyla da açıklanabilecek bir durum değil. Avrupa'nın militarizasyonu çok kolay olmayacak. Burada Türkiye tabii kendi açısından çeşitli avantajlara sahip. Bu uzun süredir terörle mücadele, bölgesel çatışmalar, sınır ötesi operasyonlarla hem ordusu daha diri bir yönüyle. Bir yönüyle son 10-15 yıldır savunma sanayinde zorunluluklar nedeniyle kendini geliştirmek durumunda kaldığı için yaptığı yatırımların meyvelerini almaya başladı ve hani Avrupa'daki çoğu ülkeden birkaç adım önde gibi görünüyor Türkiye. Bu açıdan Türkiye'ye sen bu organizasyonun, silahlanma organizasyonunun içerisinde yer al. Silah sat, biz sana parça temin edelim. Çünkü bazı parçaların Almanya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, hatta bir ara Norveç'ten ve Fransa'dan da benzer parçaların alınmasıyla ilgili görüşmeler olduğunu biliyoruz. Bunu sağlayacakları yönünde yine bildiride de bir bölüm var. Fakat tek başına Türkiye hem Avrupa'nın en fazla ordu mensubuna, askerine sahip ordusu olarak aynı zamanda savunma sanayisinin işte birkaç adım önde olması dolayısıyla üretim kapasitesi anlamında daha Kaan dediğimiz uçağın ne zaman envantere alınacağı çok belli değil. Hatta onunla ilgili Trump'ın yaptığı açıklama, yani motorunu Amerikalıların ne zaman teslim edecekleri, bu konuyla ilgili katsa yaptırımlarından ne zaman Türkiye'nin çıkarılacağı, Kongre'nin ne karar vereceği, yani bunların hepsi havada şeyler. Bu savunma sanayindeki fabrikaları, parçaları bir araya getirmek o kadar da kolay olmayacak gibi görünüyor.
0: Evet, bir de Cumhurbaşkanı çok şikayet etti hemen her açıklamasında Türkiye'nin dışlandığı meselesi vardı, yani bir takım kısıtlamalar getiriyorlar yani çünkü hani bir takım programlar yaratılıyor, Bu arada o programlar neye yarıyor ben onu da bilmiyorum açıkçası, ben yakından da takip etmeye çalışıyorum. Mesela Scholz döneminde hani Friedrich Merz değil 2 sene 3 sene oldu herhalde 200 milyarlık euroluk bir savunma programı açıklamıştı. O ne oldu kimse sormuyor mesela. Hani şimdi daha fazla paralar açıklıyor. Yani bizde olur ya bir şeyler açıklarlar sonra uçar gider, o paralar nereye gitti bilinmez vesaire. Ben anlamış değilim, belki de düzgün takip edememiş olabilirim elbette ama soru soranlar var. Şimdi yani Türkiye'yi bir üretim üssü haline getirme izlenimi benden hani çıktı ama siz de onu gayet güzel açıkladınız. Öyle şak dediğiniz zaman olacak bir şey değil. Bir de Amerikalılar bunu, bu silahların kendilerinden alınmasını istiyorlar sanki. Yani Trump öyle, yani şimdi ben yayının başında birazcık aktardım çünkü kimse videoları da çok izlememiş ya da editoryal düzeltme yapmışlar. Trump diyor ki Zelenski'ye, kuşlar bana dedi ki neden bahsediyorduk, size lisans vereceğiz. Yani dalga geçiyor bak, yani baktığınızda. Bayağı bir dalga geçiyor yani. Dinlerseniz videoyu dediğimi anlayacaksınız. Yani ben şaka yaptığını, duruyor sonra neden bahsediyordum ben diyor. Cool değil mi, vereceğiz falan. Çok komplike ama siz becerirsiniz. Böyle şeyler söylüyor adam. Neyse şimdi işin o tarafını geçelim. Bize tabii Karadeniz'de ve İran'da var bu bildiride. Şimdi Orta Doğu'da çok yeniden sıkışmış vaziyette. Trump özellikle El-Şara'yla da görüştü. Yani Suriye'yi illaki bir Lübnan'da Hizbullah'ın üzerine salma gibi bir takım ısrarı var. Tekrar tekrar çünkü söylüyor, hani görmezden de gelemiyoruz. Bir takım roller. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bu savunma sanayi F-35, Katsa, hani hızlandırılabilir. Karşılığında ne istenir yani Türkiye'den? İşin Orta Doğu'yu da, sadece Ukrayna, Karadeniz, AB değil. Hani İran ve Orta Doğu'yu da kapsayacak. Ya da bir takım talepler olur mu? Bunların karşılıkları mı var? Ne düşünürsünüz?
2: Şimdi NATO'nun Ankara Zirvesi'nin sonuç bildirgesindeki maddeleri aslında burada tek tek baktığımızda bizden ne istenebileceğini üç aşağı beş yukarı görüyoruz. Yani onun için ben konuşmanın başlangıcında geçmişi anlattım ki yakın geçmişi, gelecekte neyle karşılaşabileceğimizi bilelim diye. Şimdi bir maddede şöyle bir ifade var. Rusya'nın oluşturduğu uzun vadeli tehdide karşı koymak. Şimdi Karadeniz'de iki tane aslında başat güç var. Bir tanesi Türkiye, diğeri Rusya. Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi, veto hakkına sahip artı nükleer bir güç. Şu anda da fiili olarak Karadeniz'in batı tarafındaki Ukrayna'yla da 4 yıldır savaş halinde. Şimdi Rusya'nın oluşturduğu uzun vadeli tehdide karşı koymak dediğinizde otomatik olarak bir boğazlar devreye girer, Montreux rejimi. Peki NATO Rusya'nın oluşturduğu bu tehdide karşı koyarken Türk boğazlarında NATO'ya farklı imtiyazlar ya da Montreux rejiminin dışında bazı ayrıcalıklar tanınacak mı? Bu Türkiye'yi çok zorlayacak bir durum. Türkiye'nin Rusya'dan çok fazla enerji ithalatı var. Aynı zamanda milyonlarca turist Türkiye'ye geliyor Rusya'dan. Rusya ile Türkiye arasında ciddi bir ekonomik hacim var, ticaret hacmi var. Aynı zamanda da biz S-400 aldık Rusya'dan. Savunma sanayi alanında da, ve daha önemli bir nokta, Akkuyu nükleer santrali, Türkiye'nin ilk nükleer santrali Rusya tarafından inşa edildi ve şimdi biz burada Rusya'nın oluşturduğu uzun vadeli tehdide nasıl karşı koyacağız?
0: Evet.
2: Buradaki dengeyi nasıl sağlayacağız? Açıkçası bir önceki programda da söylediğim gibi Türkiye uzun vade, hatta orta vadede denge politikasını sürdürebilecek durumda değil. Yani hele Ankara zirvesinden sonra diplomatik alanı daha da sıkışmış bir Ankara görüyoruz bu anlamda. Rusya meselesinden Ukrayna meselesinden geçtik, İran var. NATO'da çok uzun süredir görmediğimiz bir şekilde İran'ın nükleer silahı hiçbir zaman, tam ifadesi böyle, hiçbir zaman sahip olmaması ve Hürmüz Boğazı'nın geçişleri serbest bırakması, geçişleri engellememesi yönünde bir durum var. İran'da bizim, Rusya bizim kuzey komşumuzdu. İran bizim güney komşumuz. Doğudaki komşumuz.
0: Güneydoğu.
2: Peki İran şu anda fiili olarak bombalanıyor. İran bunun karşılığında Ürdün'ü bombalıyor, Kuveyt'i bombalıyor, Birleşik Arap Emirlikleri'ni bombalıyor, buradaki Amerikan üslerini bombalıyor, Hürmüz Boğazı'nda gemilerle İran güçleri arasında çatışmalar devam ediyor. Yarın bir NATO görevi olduğunda Türkiye ne yapacak? Hı. Bu arada İran'dan Türkiye ciddi oranda hidrokarbon kaynakları da alıyor. Yani petrol alıyor İran'dan, doğalgaz alıyor. Doğalgazımız var. Biz bu kadar uzun yıllardır, o hatta ortak bazı alanlarda ortak geçmişe sahip olduğumuz bir ülkeyle NATO arasında çıkacak bir krizde, yani yarın NATO Hürmüz Boğazı'nda bir misyon oluşturduğunda Türkiye ne yapacak?
0: Ne yapacak? Evet.
2: Bir ileri adımını söyleyeyim. NATO misyonu kapsamında Hürmüz Boğazı'nda bir Türk gemisi görev alacak mı? Hı-hı. Bir Türk gemisi orada görev alırken İran tarafından bir saldırıya uğrarsa bunun karşılığını Türkiye nasıl verecek? Yani bunlar Türkiye'yi diplomatik anlamda önümüzdeki dönemde çok sıkıştıracak, alanını çok daraltan maddeler. Hı hı. Bir başka aslında çok fazla girmediğimiz bir nokta var. Belki de çok bütün bu büyük resim dediğimiz şeyin içerisinden göremediğimiz diyeyim. Savaş bulutu ve işte tüm ülke ordularının tek bir bilgisayara bağlanması, açıkça böyle tarif edebiliriz belki de. Bir de güçlü yapay zeka modellerinin benimsenmesi NATO açısından işte belirleyici unsurlardan biri olarak kabul edildi ve bildiride de bu yayınlandı. Şimdi savaş bulutu ile Türkiye'nin çok kritik savunma şirketleri, orduları, donanmamız, hava kuvvetlerimiz ve diğer kuvvetlerimiz ve şirketlerimiz, savunma şirketlerimiz özellikle bu bulutun içerisinde yer alacaklar mı? En önemli noktalardan bir tanesi bu. Bu bulutun içerisinde yer aldıklarında bizim şirketlerimizin bilgileri paylaşılacak mı? Bu da kritik noktalardan bir tanesi bence.
0: Evet.
2: Bir de bu güçlü yapay zeka modellerini benimsemek, tam ifadesi böyle bildirdeki. Mesela bu güçlü yapay zeka modeli Amerikalıların kullandıkları, İran'da da kullandıkları, İsraillerin kullandığı
0: Palantir.
2: Biz ordumuzun seçeneklerini Palantir'in yapay zekasına mı indirgeyeceğiz ve onlar mı, o mu belirleyecek? Yani nereye vuracağımızı, örneğin terörle mücadelede ya da İran'la ilgili bir sorunda ya da Karadeniz'de bir Rus uçağını gördük tıpkı 2015'teki Suriye'deki gibi. Hı-hı. Nereye ve kime vuracağız?
0: Evet.
2: Buna kim karar verecek?
0: Evet. Hemen buradan şu soruyu sorayım. Tabii Netanyahu yönetimi çok kaygılı gözüküyor. Trump'la Netanyahu telefonda konuşmuş. NATO zirvesi boyunca İsrail'den sürekli olarak Türkiye'ye F-35 vermeyin. İşte hava üstünlüğümüz bizim söz konusu. Şudur da budur da epey bir İsrail medyasında kaynatılıyor. Hatta işte kongreyi organize etmek falan. Miçotakis biraz Yunanistan da bu denkleme. Yani Ankara'da çünkü açıklamayı yaptı Yunan Başbakanı. Türkiye bizi tehdit ediyor dedi Ankara'da. Yani NATO müttefiki bu arada, gerçekten enteresan. Şimdi Palantir deyince tabii İsrail'le ilişkileri çıkıyor ortaya. Evet. Ve yani burada tabii Amerikalılar için biraz zorluk mu çıkıyor? İki müttefiki ne yapacağım ben ya bunlar... Yarın öbür gün bir de Mark Rutte'ye sordular 5. madde o kadar yazdınız ısrarla ya Netanyahu problem yaratırsa Türkiye'yi savunacak mısınız diye, spekülasyon yapmak istemiyorum dedi açıkça. Yanıt vermedi yani. Şimdi bu işin İsrail ayağı gerçekten sahte bir şey mi, yoksa hakikaten bir olasılık olarak bir sıkıntı yaratır mı Türkiye'nin İsrail'le? Bu kapışması, yani Amerika-Türkiye ilişkileri, bütün bunların verilmesi ekstradan ne düşünürsünüz? İsrail'in tavrını nasıl burada okumak lazım ya da?
2: Bildiğimiz kadarıyla Netanyahu NATO zirvesinin hemen arkasından Amerika'ya bir ziyaret gerçekleştirecek ya da gerçekleştirecek. Gidecek. Bu ziyaret sırasında bütün bunlar mutlaka konuşulacaktır. Ben Katsa yaptırımlarının o kadar kolay ve hızlı bir şekilde İsrail lobisine rağmen kongreden o kadar kolaylıkla geçeceğini düşünemiyorum. Ama Trump bunu doğrudan kendi üzerinden yapacak bir siyasi riski alır mı? Çok zannetmiyorum. Ama bu baskıları Trump bir şekilde, daha doğrusu Amerikan yönetimi yıllardır yaşadığı bu, yani Yunanistan'la Türkiye dengesini kurduğu gibi İsrail'le Türkiye dengesini de bir şekilde kurmayı başarır. Amerikalılar bunu şekilde halledeceklerdir kendi aralarında siyasi anlamda. Ama bunun sonuçları Türkiye açısından belli oranda kabul edilemez noktalara ulaşabilir. Daha önceki, yani bir önceki programımızda konuştuğumuz Akdeniz'de Kıbrıs açıklarındaki petrol sahaları, o petrol sahalarıyla ilgili oranın güvenlik ekseninin İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan tarafından belirlenmesi. Türkiye'nin açıkçası yakın zamanda bilmiyoruz. Gizli de bir arama yapmadığımıza göre Türkiye petrollerinin Doğu Akdeniz'de herhangi bir sahada arama yaptığını ya da bu konuda bir çalışma yürüttüğünü, gemilerimizin açıldığını bilmiyoruz. Belki de yapılıyordu. Ama netice itibariyle bu alanlarda Türkiye kabul edemeyeceği bir denklemle karşı karşıya kalacak gibi görünüyor. Yani Karadeniz'de askeri rekabeti arttıracaktır bu NATO zirvesi kararları. Rusya ile denge politikası bence çok zorlaşacaktır. Artık sürdürülebilir olmanın ötesine geçebilir. Soğuk Savaş dönemindeki gerilimli rotaya yeniden oturabilir. NATO'nun savunma harcamaları ve beklentileri, Amerikalıların özellikle, Türk bütçesi üzerinde kaldırılamayacak bir baskı oluşturabilir. Ve Orta Doğu'da İran kaynaklı gerilimler Türkiye'yi doğrudan etkileyebilir. Yani İran dediğimiz anda aynı anda Suriye'yi, aynı anda Lübnan'ı düşünmek durumundayız, aynı anda Irak'ı düşünmek durumundayız. Bu bizim tamamen güney hattımızı oluşturuyor bu ülkeler. Yani bizim Irak'la, Suriye'yle sınırımız var. Lübnan'la da, yani Lübnan'da aslında bizim çevre ülkelerimizden bir tanesi, Doğu Akdeniz'de de komşuyuz aslında denizde. Evet. Bu anlamda da ciddi sıkıntılar doğurabilir. NATO zirvesinin temel sonuçları Türkiye açısından yakın dönemde bunlar olabilir.
0: Evet, çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için, çok sağ olun. Bakalım neler yaşayacağız tabii, ama bir zirveyi daha atlattık, değerlendirmeye çalıştık. Çok, ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum.
2: Evet, İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Evet, Ankara'dan meslektaşımız gazeteci yazar Özer Çetinkaya ile NATO zirvesinin Türkiye bakımından sonuçlarını değerlendirdik. Bir ay kadar müsaadenizi rica edeceğim. Çok yorulduk bu sene. Ben de bir izne çıkacağım. O yüzden size diyemiyorum ki önümüzdeki pazartesi günü Eksen'de burada olacağım. Az müsaade, ama Eksen geri dönecek dünyadan gelişmelerle. Biraz dinlendikten sonra yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
3: Bunu biliyor muydunuz? Venüs, Merkür'e göre Güneş'ten daha uzak olmasına rağmen Merkür'den çok daha sıcaktır. Çünkü Venüs'ün atmosferi büyük oranda karbondioksitten oluşur ve karbondioksit sera gazı etkisine neden olarak Venüs'ün yüzey sıcaklığının artmasına yol açar. Bunu biliyor muydunuz?
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Orta Doğu araştırmacısı Doktor Mehmet Akif Koç, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını yeniden başlatmasını yorumlayan ve Hamenei'nin cenaze törenini anlatan Koç şunları söyledi.
2: Ben açıkçası bir anlaşma olacağına inanmıyorum. Yani bu anlaşma bana gerçekçi gelmiyor, böyle bir anlaşma yapılmaz. Çünkü tarafların talepleri maksimalist ve bunları bir yerde uzlaştırmak çok zor görünüyor. Sadece nihai çatışmayı biraz daha öteliyor. İki taraf da kendince bunu farklı enstrümanlarla yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla ben bir uzlaşı olacağı, bir ateşkes üzerinde belki uzlaşılır biraz daha erteleme yönünde. Fakat bir nihai anlaşmaya ben ihtimal vermiyorum. Bundan dolayı da savaşa daha yakın görüyor süreci. Öncelikle onunla başlayayım. Daha önce sizinle de konuşmuştuk. Yani ben fazlar modelim var benim. 3 fazın geride kaldığını düşünüyorum. Haziranda 1. faz, Ocak'taki protestolarda 2. faz, 2025 Haziran, 2026 Ocak ve 2026 Şubat, Mart, Nisan'da da 40 günlük savaş, 3. faz. Şimdi ben 3 fazın 4. 5. 6. gerekirse 7, 8 böyle devam edeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde de bu fazlara geçileceğini öngörüyorum. Siz İran olsanız, sizi 5 sefer satmış olan, tabiri caizse 5 sefer yapılan anlaşmaları çöpe atan, devam eden müzakereleri çöpe atan, bir anlaşma ihtimalinin köküne kibrit suyu döken ve bir anlaşmaya yanaşmayan, yani tabiri caizse böyle bir güçle nereye kadar müzakere yapabilirsiniz? Yani şeyi geçtim, müzakereler sırasındaki tutumu geçtim, yapılan anlaşmalara bile uymayan bir yönetim var karşımızda. Kafasına göre hareket ediyor, güçlü olduğu için istediği gibi davranıyor falan. Oysa buradan bir anlaşma çıkmamasının böyle bir tarihsel arka planı da var. Bir anlaşma olmasını beklemek bana çok gerçekçi gelmiyor açıkçası. Yani aradaki zaten büyük bir uçurum vardı. İran halkı cenazeye katılmadı, büyük tepki gösterdi diyenlerin de yaslanacakları argümanlar var sahada. İran halkı cenazeye sahip çıktı, çok büyük teveccüh gösterdi vesaire diyeceklerin de yaslanacakları argümanlar var sahada. Ben ikisini de gördüm, ikisini de gözlemledim. Fakat temelde şunu söyleyebiliriz. İran halkı çok böyle derin bir polarizasyon içerisinde, derin bir kutuplaşma içerisinde. Bir taraf çok büyük ölçüde yönetime düşman, bir taraf da büyük ölçüde yönetimin destekçisi. Ve arada da geniş şeyler var, geniş kitleler var, %60'lık 70'lik geniş kitleler var. Onlar da duruma bakıyorlar, hangi taraf daha güç kazanacaksa onun yanında konumlanıyorlar vesaire. Şimdi ben öyle bir 20 milyon, 30 milyon falan gibi bir kalabalık görmedim açıkçası şeyde, cenazede. Ama böyle İran halkı kendi liderine, cenazesine sahip çıkmadığı dedirtecek bir şey de görmedim. Yani çok ciddi kalabalıklar, izdihamlar vardı. Hatta biz de izdihamın içerisinde kaldık. Önce bir evlenme tehlikesi de geçirdik şeyde. Pazartesi günü teşhir sırasında, o caddelerdeki kuma doğru gidiş sırasında. Ya Amerikalılar, İsrailler gelsin de bize İran'a şey getirsin, demokrasi getirsin, bu işte mollaları da götürsün falan. Bunu diyen var azınlık. Yani çok az bir şey var, kesim var. Fakat bunun ötesinde insanlar bir devlet olgusunun yıkılmasının, bir düzen olgusunun yıkılmasının İran'ı uçurumun eşiğine getireceğini, parça parça yapacağının farkında. Şimdi bunu istememek doğrudan rejimi desteklemek anlamına gelmiyor. İkisini birbirinden ayırıyorum ben. Şimdi bunu ayırmadığımız zaman iş biraz birbirine giriyor.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Orta Doğu araştırmacısı Doktor Mehmet Akif Koç, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını yeniden başlatmasını yorumladı. Hamenei'nin cenaze törenine de katılan Koç, ABD ile İran arasında asla bir daha anlaşma olmaz, tarafların uzlaşmaları çok zor dedi. İran'ın güvensizlikten dolayı barış masasına uzak olduğunu söyleyen Koç, bugüne kadar yapılan anlaşmaların bozulması ve müzakerelerin defalarca kesintiye uğraması nedeniyle İran'ın yeniden masaya güvenmesi gerçekçi değil ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Olayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Hariçten gazel okuma. Günlük hayatta bazen öyle biri çıkar ki konuya ne hakimdir ne de ortamın parçasıdır ama konuşmadan da duramaz. İşte tam o anda ağızdan şu çıkar: hariçten gazel okuma. Peki bu söz nereden çıktı? Radyonun henüz icat edilmediği yıllarda meyhane ve gazino kültürü oldukça yaygındır. Müzikseverler bu mekanlarda toplanır, fasıl eşliğinde eğlenir. Bazen alkollü müşterilerden biri oturduğu yerden kalkmadan gazel okumaya kalkar. Sesi güzelse ne âlâ. Ama sesi çatallıysa, ölçü kaçmışsa, sahnedeki sanatçının havası bozulur, ortam dağılır. İşte bu yüzden bazı yerlerde saz heyetinin arkasına büyük harflerle bir uyarı yazılır: hariçten gazel okumak memnudur. Yani dışarıdan izinsiz ve yersiz gazel okumak yasaktır. Bu ifade zamanla bir deyime dönüşür. Bugün biri üstüne vazife olmayan bir konuda fikir yürütürse işte bu deyimle susturulur: hariçten gazel okuma. Atasözleri ve deyimler yerinde kullanıldığında sadece anlatımı güçlendirmekle kalmaz, geçmişi de bugüne taşır. Bugün hariçten gazel okuma deyiminin çıkışına ışık tuttuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Takvimler 11 Temmuz'u gösterdiğinde dünya basını üzeri örtülen bir katliamın ortaya çıkışını izleyecekti. Tespit edilebilen toplam 200 bin can kendi ömrünü tamamlayamamıştı. Bu soykırım 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yapılan en büyük katliam olarak hafızalara kazınacak, ancak doğa son kertede Srebrenitsa'yı yalnız bırakmayacaktı.

Srebrenica soykırımı sivil halkın Birleşmiş Milletler Güvence Bölgesi olarak kabul edilen Srebrenica'da güvenlik ve koruma taleplerinin karşılanamaması sonucunda meydana geldi. Felakette Hollandalı barış gücü birlikleri başrolü oynadı. Srebrenica'daki Birleşmiş Milletler üssü güvenlik ve koruma sağlama görevini yerine getirmekte yetersiz kaldı ve soykırıma zemin hazırladı. Soykırım insanlık dışı eylemlere sahne oldu. Srebrenica'ya sığınan binlerce Bosnalı Müslüman erkek toplama kamplarına götürüldü ve orada toplu olarak infaz edildi. Bu kişiler açlık, susuzluk ve fiziksel istismarla karşı karşıya kaldı. Ölüm yürüyüşleri adı verilen olaylar sırasında aileler parçalandı. Kamplarda tutulanlar için toplu mezarların kazıldığı ve ardından kurşuna dizildiği bir süreç yaşandı. Bir soykırım tüm gerçekliğiyle yine doğa sayesinde gün yüzüne çıkmıştı. Mavi kelebekler on binlerce Bosnalı insanın topraklarında hayat bulmuştu. Kelebeklerin toplu mezarlıkları ortaya çıkarması tarihte Srebrenica katliamı olarak geçecek ve yarım kalan hayatlar o kelebeklerle adalet isteyecekti.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Josip Broz Tito liderliğine kurulan Yugoslavya, bünyesinde birçok etnik köken ve dine sahip insanları barındırıyordu. Tito'nun Yugoslavya kristal bir küre, küreyi üfleyerek havada tutuyorum. Umarım nefesim bitince başkası görevi alır, yoksa küre tuz buz olur dediği ülke, onun ölümünün yaklaşık 10 yıl ardından tuzla buz oldu. Savaşın fitili 1991'de bağımsızlık ilanlarıyla başladı. Hırvatistan ve Slovenya, Yugoslavya'dan ayrılmak ve bağımsız devletler olarak var olmak istediklerini duyurdu. Ancak bu bağımsızlık ilanları Sırbistan'ın lideri Slobodan Milošević tarafından kabul edilmedi ve bu durum çatışmalara yol açtı. Savaş, Hırvatistan ve Sırbistan arasında yoğun çatışmalara sahne oldu ve Bosna-Hersek'in bağımsızlık ilanıyla daha da karmaşık bir hal aldı. Ertesi gün Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri artan gerilimi göz ardı ederek Bosna-Hersek'in bağımsızlığını tanıdılar. Göz ardı edilen bir diğer şey ise Bosnalı Sırpların her Balkan ülkesinin hayalinde yer alan büyük birliği kurma isteğiydi. Bosna-Hersek'in bağımsızlığı Büyük Sırbistan düşüğüyle tersti ve bu sebeple Sırbistan'dan alınan destekle Bosnalı Sırpların bölgede bir Sırp Cumhuriyeti kurulduğu ilan edildi. Sırp Cumhuriyeti, Yugoslavya gibi farklı etnik kökenleri kabul etmeyecekti. Hırvat ve Bosnalıların bölgeyi terk etmeleri istendi. Bu uğurda bir gün içinde 20 binden fazla Bosnalı zorla Srebrenica'dan çıkarılacaktı. Nisan 1992'de Srebrenica'nın yakınlarındaki Bratunac köyünde bir grup Bosnalı Müslüman Sırp güçleri tarafından öldürüldü. Bu olay ortaya çıktığındaysa üstünden aylar geçmişti. Tüm dünya hep bir ağızdan barış destekçisi olduğunu haykırdı, ancak bu barış desteği faaliyetlere yansımadı. BM'nin sözde bir ambargosuyla Sırpların ticaret kapasitesi azaltılsa da çeşitli taraflar Bosnalı Sırpları el altından destekledi. Bosnalıları destekleyenlerse destek adı altında toplanılan çoğu malzemeyi bu bölgeye ulaştırmadı. Ne silahlar sustu, ne işkenceler hafifledi, ne de öldürülen masum insanların sayısı azaldı. Bu dönemde Nasır Oriç liderliğindeki Müslüman Direniş Örgütü güç kazandı ve Sırplara karşı bazı başarılar elde etmeye başladı. Ancak Birleşmiş Milletler bu duruma son vermek için Dayton görüşmelerini başlattı. Sırplar bu görüşmelerde avantaj elde etmek için stratejik öneme sahip Gorojde ve Srebrenica kentlerine saldırdı. Srebrenica aslında BM tarafından güvenli bölge ilan edilmiş, bir grup Hollandalı asker Birleşmiş Milletler eliyle Srebrenica'ya yerleştirilmişti. Sırpların Srebrenica'ya yaklaştığını gören halk, Hollandalı Birleşmiş Milletler askerlerden kendilerini savunmalarını istedi. Ne var ki bu istekleri kabul edilmedi. Boşnaklar şehir güvenli bölge ilan edildiğinde ellerindeki silahları teslim etmişlerdi. Sırp ordusu yaklaşırken en azından bu silahların iade edilmesini istediler ama kabul ettiremediler. Dolayısıyla tamamen savunmasız kaldılar. Sırp milliyetçiliği ve bu milliyetçiliği besleyerek iktidarını sürdüren Slobodan Milošević'in hırsları Avrupa'da yapılan en büyük katliama zemin hazırlamış oldu. 1995 Temmuz'unda Sırp güçleri Srebrenica'daki Hollandalı Birleşmiş Milletler güçleriyle anlaşarak şehri hedef aldı. Savaş sırasında şehrin güvenliğini sağlayan Hollandalı komutan Tom Karemans kontrolü Sırplara teslim etti. Hollandalı askerler gözlerinin önündeki işkence ve cinayetler karşısında sessiz kaldı. İşkencelerle öldürülen Bosnalılar yine hayatta kalan Bosnalılar tarafından toprağa gömüldü. Bu olay tarihe Srebrenica katliamı olarak geçti. 5 gün içinde 8 binden fazla Bosnalı öldürüldü. Eli silah tutabilecek erkekler kamyonlara deyim yerindeyse istiflendi. Bu kamyonlar birbirinden çok farklı yerlere götürüldü. Gidilecek yerlere varıldığında Bosnalılar kendi toplu mezarlarını kendileri kazmak zorunda kaldı. Geride sağ kalan kadın ve çocuklara tecavüz edildi. Anne karnındaki bebekler öldürüldü.

Sırp güçleri kazdıkları toplu mezarların tespit edilememesi için mezarlara metaller yığdılar, mezarların yerlerini değiştirdiler, bölgenin bitki örtüsüyle mezar üstlerini kapattılar. Ancak mezarların bulunduğu bölgelerde Artemis ismi verilen çiçekler açmaya başladı. Artemis çiçekleri sadece mezarlarda yaşayabiliyordu ve Srebrenica soykırımının simgesi haline gelen mavi kelebekler ise sadece bu çiçeklerle besleniyordu. Bölgeyi araştırmak için giden birlikler katliamlara kanıt olabilecek hiçbir şey bulamamışken mavi kelebeklerin bazı bölgelerde çok yoğun sürüler halinde yaşadıklarını fark edip bunu araştırmaya başladı. Sırpların göz ardı ettiği doğanın ipuçlarıyla çözülmeye başlanan sırların ardından bölgeler kazıldı ve gelen heyetler aradıkları kanıtları buldu. Srebrenica katliamında öldürülenlerin kesin sayısı hala bilinmiyor. Bosna Sırplarının hükümetinin raporunda ölü sayısı 7779, Boşnak hükümetinin raporundaysa 8374'ten fazla olarak gösterildi. Şu ana kadar Srebrenica çevresinde 42 toplu mezar bulundu ve uzmanlara göre 22 bölgede daha toplu mezar olduğu tahmin edilmekte. BM'nin eski Yugoslavya Savaş Suçları Mahkemesi savcısı ise savaşta 7000 ila 8000 kişinin öldürüldüğünü belirtti. Şimdiye kadar 2070 kişinin kimliği kesin olarak tespit edildi ancak 7000'den fazla kişinin kimlik tespiti için çalışmalar hala devam ediyor. Her yıl katliamın yıl dönümü olan 11 Temmuz'da kimliği tespit edilebilenler törenlerle anıt mezarlığa gömülüyor. Srebrenica'da yaşananlar 500 yıl öncesine değil çok yakın geçmişe ait. Yaşananlarla ilgili elle tutulur deliller olsa da mahkemeler yıllarca devam etti. Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı 2007 yılındaki kararında eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenica ve civarında yaşananları soykırım olarak nitelendirdi. Sırp komutan Ratko Mladic görülen davada aralarında Srebrenica soykırımının da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edildi. Aynı mahkeme 2016'daki kararındaysa Bosnalı Sırpların savaş dönemindeki eski lideri Radovan Karadžić'e Srebrenica soykırımı dahil 10 ayrı suçtan 40 yıl hapis cezası verdi. Farklı mahkemelerde görülen Srebrenica davalarında bugüne kadar 45 Sırp toplam 699 yıl hapis cezası aldı. Öte yandan eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milošević de Srebrenica'daki soykırımla suçlandı ancak yargılanması devam ederken tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamını yitirdi. Acılı birçok anne bu katliamın simgesi haline gelen Srebrenica çiçeği örmeye başladı. Yeşil beyaz ipliklerle örülen bu çiçekteki 11 yaprak 11 Temmuz'u unutturmayacaktı. Çiçekteki beyaz renk masumiyeti, yeşil renk ise bir gün mutlaka adaletin yerini bulacağına dair inançlarını temsil ediyordu. Soykırımdan geriye sadece acılar kaldı. Kurtulabilenler yıllarca gördükleri işkenceleri unutamadı. Sayısı tahmin edilemeyecek kadar çok aile bölündü.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarında kavurucu sıcaklardan bunalanların ilk başvurduğu yöntemlerden biri vantilatör kullanmak. Ancak uzmanlara göre hava sıcaklığı belirli bir seviyenin üzerine çıktığında vantilatör serinletmek bir yana vücudun daha fazla ısınmasına ve sıvı kaybetmesine neden olabiliyor. Peki vantilatör hangi sıcaklıklarda riskli hale geliyor? Vantilatörler aslında havayı soğutmuyor. Yalnızca bulunduğu ortamda hava akımı oluşturuyor. Normal sıcaklıklarda bu hava akımı ciltteki terin buharlaşmasını hızlandırıyor ve vücudun serinlemesine yardımcı oluyor. Ancak sıcaklık yükseldikçe bu mekanizma aynı şekilde çalışmayabiliyor. Uzmanlar özellikle hava sıcaklığının 32 dereceyi aşmasıyla birlikte vantilatör kullanımında dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Çünkü çok sıcak bir ortamda vantilatör serin hava vermek yerine odadaki sıcak havayı doğrudan vücuda yönlendiriyor. Bu durum terlemenin ve sıvı kaybının artmasına, vücudunun ısı dengesinin bozulmasına yol açabiliyor. Sıcaklığın daha da yükselmesiyle vantilatörün oluşturduğu hava akımı serinletmek yerine adeta fırın kapağı açıldığında yüze çarpan sıcak hava etkisi yaratabiliyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler için aşırı sıcaklarda yalnızca vantilatöre güvenmek risk taşıyor. Bu nedenle uzmanlar temel amacın havayı hareket ettirmek değil, mümkün olduğunca ortam sıcaklığını düşürmek olması gerektiğini vurguluyor. Kliması olmayan evlerde ise pencerelerin doğru saatlerde açılması önem taşıyor. Günün en sıcak saatlerinde kapı, pencere ve panjurların kapalı tutulması dışarıdaki sıcak havanın eve girmesini azaltabiliyor. Akşam ve gece saatlerinde hava serinlediğinde ise pencereler açılarak doğal hava akımı oluşturulabiliyor. Bir diğer önemli nokta da sıvı tüketimi. Aşırı sıcaklarda susamı hissini beklemeden düzenli olarak su içmek gerekiyor. Çünkü artan terleme fark edilmeden ciddi sıvı kaybına yol açabiliyor. Sıcak havalarda sık yapılan hatalardan biri de soğuk duş almak. Uzmanlara göre çok soğuk su kan damarlarının büzüşmesine neden olabiliyor. Bu da vücudun içeride biriken ısıyı dışarı vermesini zorlaştırabiliyor ve duş sonrasında yeniden yoğun terlemeye yol açabiliyor. Bu nedenle aşırı soğuk su yerine ılık su tercih edilmesi öneriliyor. Kavurucu sıcaklarda serinlemek için kullanılan vantilatörler hava sıcaklığı belirli bir seviyenin üzerine çıktığında ters etki yaratabiliyor. Uzmanlar sıcak havanın doğrudan vücuda yönelmesinin sıvı kaybını artırabileceği ve vücudun ısı dengesini bozabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Çikolatanın ham maddesi olan kakao çekirdekleri ilk hasat edildiğinde tatları acıdır ve çikolataya benzemez. Kakao çekirdekleri fermente edilir ve bu işlem sonucunda çikolataya kendi has tadını veren kimyasal maddeler açığa çıkar. Çikolatanın içinde 600'den fazla aroma verici kimyasal madde vardır. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tabak Deresi Kanyonu'nda bulunan suyun binlerce yıllık aşındırmasıyla oluşan dev kazanları ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Antik çağlarda Lidya Krallığı'na başkentlik yapmış Sardes'in hemen yanı başında UNESCO Küresel Jeopark aile iç içe bir konumda yer alan bu doğal havuzların bir zamanlar Lidya Kralları ve efsanevi Kral Midas tarafından banyo yapmak için kullanıldığı düşünülüyor. Her yıl binlerce kişinin akınına uğrayan bölgede herhangi bir düzenli yürüyüş yolu veya seyir terası bulunmuyor. Manzarayı izlemeye veya vakit geçirmeye gelen kontrolsüz ziyaretçilerin geride bıraktığı plastik şişeler, ambalaj atıkları ve yiyecek atıkları dev kazanların çevresini adeta çöplüğe dönüştürüyor. Bölgedeki tehlike sadece çevre tahribatıyla sınırlı değil. Görselliğe aldanarak dev kazanlarının sularına girmeye ve yüzmeye çalışan vatandaşlar şelaleden düşme ve suda boğulma tehlikesi atlatıyor. Doğaseverler ve yöre halkı hem çevre felaketinin durdurulması hem de yaşanabilecek can kayıplarının önüne geçilmesi için alanda acil bir düzenleme yapılmasını talep ediyor. Bölgeye doğayla uyumlu yürüyüş yolları yapılması, atık yönetimi için çöp konteynerleri yerleştirilmesi ve suya girilmesinin tehlikeli olduğunu belirten uyarı levhalarının asılması bu mirasın geleceğe taşınması için hayati önem taşıyor. Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan ve Lidyalı kralların ve Frigya kralı Midas'ın yıkandığı rivayet edilen Tabak Deresi'ndeki dev kazanları kontrolsüz ziyaretçi akını nedeniyle can çekişiyor. Bölgedeki doğa harikası altyapı eksikliği ve duyarsızlık nedeniyle çöplüğe döndü. Bölge halkı ve doğa severler acil düzenleme talep ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radio Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarında artan sıcaklıklar yalnızca günlük yaşamı değil, beslenme alışkanlıklarını da değiştiriyor. Terleme ile birlikte vücut daha fazla su ve mineral kaybederken, sıcak havaların iştahı azaltması, öğün atlamadan yetersiz beslenmeye kadar birçok hatayı beraberinde getirebiliyor. Üstelik serinlemek için tercih edilen şekerli içecekler, ağır yemekler ve yalnız saklanan gıdalar, sıcak havaları daha da zor geçirmenize neden olabiliyor. Peki yaz aylarında en sık yapılan beslenme hataları neler? Listenin ilk sırasında yeterince su içmemek var. Sıcak havalarda terleme yoluyla kaybedilen sıvı yerine konulmadığında halsizlik, baş ağrısı, konsantrasyon kaybı ve kas krampları görülebiliyor. Bu nedenle su içmek için susamayı beklememek, gün boyunca düzenli aralıklarla sıvı tüketmek gerekiyor. Sıcakların etkisiyle azalan iştah, özellikle öğle saatlerinde yemek yemekten kaçınmaya neden olabiliyor. Ancak uzun süre aç kalmak kan şekeri dengesini bozabiliyor ve akşam saatlerinde kontrolsüz yemeği beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle ağır tabaklar yerine daha hafif ve dengeli öğünler öneriliyor. Yaz aylarında dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da dondurma ve şekerli tatlı tüketimi. Dondurma ölçülü tüketildiğinde sorun oluşturmasa da sık ve büyük porsiyonlarda yenildiğinde fazla kalori alımına, kan şekerinde hızlı yükselişlere ve kilo artışına neden olabiliyor. Bu nedenle tatlı tüketiminde porsiyon kontrolü önem taşıyor. Serinlemek isteyen birçok kişi tercihini gazlı ve şekerli içeceklerden yana kullanıyor. Yüksek miktarda şeker içeren bu içecekler susuzluğu gidermek yerine gereksiz kalori alımına ve kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açabiliyor. Su, ayran, kefir, şekersiz içecekler ise daha uygun seçenekler arasında gösteriliyor. Yaz mevsimi sebze ve meyve çeşitliliğinin en fazla olduğu dönemlerden biri. Ancak buna rağmen işlenmiş gıdalara yönelmek, vitamin ve lif alımını azaltarak sindirim sistemini olumsuz etkileyebiliyor. Domates, salatalık, kabak, semizotu, karpuz, kavun ve şeftali gibi mevsim ürünlerine sofralarda daha fazla yer verilmesi öneriliyor. Sıcak havalarda ağır ve yağlı yemekler sindirim sistemini zorlayabiliyor. Kızartmalar ve yüksek yağ içeren yemekler yerine ızgara balık, tavuk, zeytinyağlı sebzeler, salatalar ve yoğurtlu tarifler daha hafif seçenekler olarak öne çıkıyor. İştahın azalmasıyla birlikte yapılan bir başka hata ise protein tüketimini düşürmek. Oysa yeterli protein alımı kas kütlesinin korumasına ve daha uzun süre tok kalmaya katkı sağlıyor. Yumurta, yoğurt, peynir, balık, tavuk ve baklagillerin günlük beslenmede dengeli biçimde yer alması gerekiyor. Yaz aylarında yalnızca ne yediğiniz değil, yiyecekleri nasıl sakladığınız da önem taşıyor. Sıcak havalarda gıdalar çok daha hızlı bozulabiliyor. Özellikle mayonezli ürünler, et ve tavuk yemekleriyle sütlü tatlılar uygun koşullarda muhafaza edilmediğinde gıda zehirlenmesi riskini artırabiliyor. Fazla tuz tüketimi sıcak havalarda ödemi artırabiliyor, susuzluk hissini güçlendirebiliyor ve özellikle tansiyon sorunu yaşayan kişiler için risk oluşturabiliyor. Listenin son sırasında ise yetersiz mineral alımı var. Çünkü terleme ile birlikte vücut yalnızca su değil, sodyum, potasyum ve magnezyum gibi önemli mineralleri de kaybediyor. Bu nedenle yaz aylarında yalnızca daha fazla su içmek değil, dengeli ve çeşitli beslenerek kaybedilen mineralleri yerine koymakta büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre sıcak havaları daha rahat geçirmek için temel kural, yeterli sıvı tüketmek, öğün dengesini korumak ve ağır, şekerli ve kolay bozulan gıdalara karşı daha dikkatli olmak. Artan sıcaklıklarla birlikte vücudun su ve mineral kaybı artarken değişen beslenme alışkanlıkları da sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor. Yetersiz su tüketiminden öğün atlamaya, şekerli içeceklerden ağır yemeklere kadar yaz aylarında sık yapılan 10 beslenme hatası sıcak havaları daha da zorlaştırabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa'da yürütülen yeni bir araştırmaya göre iki ya da daha fazla dil konuşan kişilerin beyinleri yalnızca tek dil konuşanlara kıyasla daha genç görünüyor. Üstelik araştırma, konuşulan dil sayısı arttıkça beyin yaşlanmasının daha da yavaşlayabileceğine işaret ediyor. İspanya, Şili, Arjantin ve İrlanda'dan araştırmacıların yürüttüğü çalışmada çok dillilikle beynin biyolojik yaşı arasındaki ilişki incelendi. Avrupa Sinir Bilim Dernekleri Federasyonu Kongresi'nde sunulan sonuçlara göre iki dil konuşan kişilerin beyinleri tek dil konuşanlara kıyasla yaklaşık 6 yıl daha genç görünüyor. Bu fark 3 dil konuşanlarda yaklaşık 7 yıla, 4 dil konuşanlarda ise 13 yıla kadar çıkıyor. Bilim insanları yaş ilerledikçe beyin hücreleri arasındaki bağlantıların zayıflayabildiğini belirtiyor. Bu süreç hafızanın gerilemesine ve düşünme hızının yavaşlamasına yol açabiliyor. Yeni araştırma ise birden fazla dil kullanmanın beyindeki bu yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini gösteriyor. Araştırma kapsamında İspanya'nın Bask bölgesinde yaşayan 728 kişinin beyin aktiviteleri incelendi. Katılımcılar İspanyolca, Baskça, Fransızca ve İngilizce dillerinden birini ya da birkaçını konuşuyordu. Beyin aktiviteleri manyetoensefalografi yani MEG yöntemiyle

0: çalışıyor. Çalışmanın yazarlarından Doktor Lucia Amoruso, ikinci dili erken yaşta öğrenen ve dili daha iyi düzeyde kullanan kişilerde beyin yaşlanmasının daha yavaş seyrettiğini belirtiyor. Çalışmada yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi gibi değişkenler dikkate alınsa da yaşam tarzı, sosyal etkileşim ve çevresel faktörlerin etkisi tamamen dışlanamadı. Çünkü birden fazla dil konuşan kişiler aynı zamanda daha fazla kitap okuyor, yaşam boyu öğrenmeye devam ediyor ya da müzik gibi zihinsel faaliyetlerle daha fazla ilgileniyor olabilir. Bu nedenle beynin daha genç görünmesinin yalnızca çok dillilikten kaynaklandığını söylemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Avrupa'da yürütülen yeni bir araştırma, birden fazla dil konuşmanın beynin yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini ortaya koydu. Bulgulara göre iki ya da daha fazla dil konuşan kişilerin beyinleri tek dil konuşanlara kıyasla daha genç görünürken, konuşulan dil sayısı arttıkça aradaki fark 13 yıla kadar çıkabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber. Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kurulan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Test İstasyonu, ilaçlama makinelerini bilimsel yöntemlerle kontrol ettirmek isteyen üreticilerin yoğun ilgisini görüyor. Yapılan testlerle hem gereksiz pestisit kullanımının önüne geçilmesi hem de özellikle sofralık üzüm ihracatında kalıntı riskinin azaltılması hedefleniyor. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Test İstasyonu'nda üreticilerin kullandığı ilaçlama makineleri ayrıntılı şekilde test ediliyor. Testlerde püskürtme performansı, pülverizatör başlık debileri, basınç değerleri, damla dağılımı, hava akımı ve atomizasyon yapısı bilimsel yöntemlerle incelenirken elde edilen tüm sonuçlar kayıt altına alınıyor. Yetkililer yapılan kontroller sayesinde bitki koruma ürünlerinin doğru dozda, uygun miktarda ve doğru tekniklerle uygulanmasının sağlandığını belirterek bu sayede gereksiz pestisit kullanımının önüne geçildiğini ifade etti. Uygulamanın çevre ve insan sağlığının korunmasına önemli katkı sunduğunu vurgulayan yetkililer, özellikle Sarıgöl'ün dünyaca ünlü sofralık üzüm üretiminde pestisit kalıntısı riskinin azaltılarak ihracatta kalite ve güvenilirliğin artırılmasının amaçlandığını kaydetti. İlaçlama, alet ve makinelerini test ettirmek isteyen üreticilerin Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurmalarının yeterli olduğu bildirildi. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hizmete giren Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Test İstasyonu, üreticilerin ilaçlama makinelerini bilimsel yöntemlerle kontrol ederek gereksiz pestisit kullanımını önlemeyi hedefliyor. Uygulamayla hem çevre ve insan sağlığının korunması hem de dünyaca ünlü Sarıgöl sofralık üzümünde kalıntı riskinin azaltılarak ihracatta kalite ve güvenilirliğin artırılması amaçlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kars'ın simge yapılarından Kars Kalesi bugün kentin en önemli tarihi mirasları arasında yer alıyor. Asırlardır ayakta kalan kalenin UNESCO Dünya Mirası listesine alınması için çağrı yapıldı. Kars'a hakim bir noktada yükselen tarihi kale, geçmişten günümüze birçok medeniyete tanıklık etti. Kentin panoramik manzarasını ziyaretçilerine sunan yapı, özellikle yaz aylarında tarih meraklıları ve fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgisini çekiyor. Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi öğretim üyesi, tarihçi Profesör Doktor Yaşar Kop da Kars Kalesi'nin yalnızca kent için değil, Anadolu ve Türk İslam tarihi açısından da önemli bir kültürel miras olduğunu belirtiyor. Kalenin geçmişi yaklaşık 1000 yıl öncesine uzanıyor. Tarihi kaynaklara göre Kars Kalesi 1152 yılında Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Rükneddin Mesud'un isteği üzerine yapıldı. Yaklaşık 250 metre uzunluğundaki kalede 220 burç bulunuyor. Mescit, cephanelik, hamam ve koğuş gibi yapıların da yer aldığı kale geniş bir tarihi kompleks niteliği taşıyor. Kentin panoramik merkezlerinden birinde bulunan yapı, Kars'ın tarihi dokusunu ve çevresindeki önemli yapıları aynı noktadan görme imkanı sunuyor. Ancak 1000 yıldır ihtişamını koruyan Kars Kalesi, bugün ne UNESCO Dünya Mirası listesinde ne de UNESCO Geçici Miras listesinde yer alıyor. Kars'ta yaklaşık 810 tescilli kültür varlığı bulunduğuna dikkat çeken Profesör Doktor Yaşar Kop, tarihi kalenin UNESCO listelerinde bulunmamasını önemli bir eksiklik olarak değerlendiriyor. Kop'a göre savaşlara, kuşatmalara ve yıkımlara rağmen ayakta kalmayı başaran Kars Kalesi'nin taşıdığı tarihi ve kültürel değer artık uluslararası ölçekte de tescillenmeli. Her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan kale, Kars'ın kültürel hafızasının önemli simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. Tarihi yapıya çıkan ziyaretçiler, kalenin geçmişten günümüze taşıdığı izleri keşfederken, Kars Çayı, tarihi taş köprü ve kent merkezini kapsayan geniş manzarayı da izleyebiliyor. Yaklaşık 1000 yıldır kentin üzerinde yükselen Kars Kalesi için yapılan çağrı ise bu tarihi mirasın UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmesi. Kars'ın simge yapılarından yaklaşık 1000 yıllık Kars Kalesi, savaşlara, kuşatmalara ve yıkımlara rağmen ihtişamını koruyor. Her yıl binlerce ziyaretçi ağırlayan tarihi yapının UNESCO Dünya Mirası listesine alınması için çağrı yapıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Güneş, gök adamızın merkezi etrafındaki dönüşünü 230 milyon yılda tamamlıyor. Yaklaşık 4,6 milyar yaşında olan Güneş'in oluşumundan itibaren yörüngesini 20 defa tamamladığı düşünülüyor. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Emekli hava pilot tümgeneral Beyazıt Karataş, NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinde yeniden gündeme gelen F-35 savaş uçakları ile ilgili Radyo Sputnik haber müdürü Fethi Yılmaz'a konuştu. Karataş, F-35'lerin çalışma prensibinin ABD'ye savunma anlamında bağımlılığını artıracağını ve 5. nesil uçakların işletme maliyetlerinin 100 milyonlarca lirayı bulacağını şöyle anlattı.
2: Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri, S-400 alırsan seni F-35 programından çıkartırım diye bize önce bir tehdit mesajı yolladı.
3: Evet.
2: Ama biz 2019 yılında S-400'leri, yani uzun menzilli yüksek tipi hava füze savunma sistemini almaya başlayınca da bizi zaten programdan çıkarttı. Şimdi ilk tartışmalar başladığında 2017'de almaya karar verdik, işte 2018-2019'da geldi dediği anda ben de şunu dedim. Şimdi siz S-400'den dolayı Türkiye'yi, bir nedenden dolayı Türkiye'yi çıkartmaya çalışıyorsunuz. O zaman sizin şu meşhur F-35 uçağınızın özellikleri nedir? Türkiye'yi nasıl bağlayacak? Veya Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm dünyadaki kendi müttefikleriyle beraber kurmayı planlandığı ağ içerisinde F-35'ler nasıl bir rol oynayacak diye anlatmaya başlayınca görüldü ki Amerika Birleşik Devletleri'nin planı şu. Her şeyi kendisinin kontrol edebileceği uçan bilgisayar dediğimiz F-35'in her türlü bilgilerini Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ağ içerisinde, yani bulut tabanlı bir teknoloji içerisinde toplamaya karar vermiş. Özetle şu, uçağı kullanabilmek için, yani motorunuzu çalıştırıyorsunuz pilot uçağın içerisinde, uçağın sistemlerine login olabilmek için aynı evinizdeki bilgisayarınızı açtığınız gibi kullanıcı adı, şifre veya parola girmeden uçağınızın sistemlerine erişim sağlayamıyorsunuz. Ve bu uçağın kullanıcı adı ve şifresi veya parolası diyelim, bunu da her gün, her sorti için, her uçuş için Amerika Birleşik Devletleri tarafından üretilerek size geliyor. Ve bu özetlediğim sadece uçağın başlangıçtaki bölümü. Evet, şu anda bizi dinleyenler için tekrar belirteyim. Elinizdeki cep telefonu gibi veya bilgisayarınız gibi aynen güncelleme isteyen, üzerinde devamlı çalışılabilen, ağ tabanlı olarak, yani internet tabanlı olarak sizi kontrol edebilen bir sistemden bahsediyoruz. 5. nesil uçaklarda yazılım size ait olmadığı müddetçe özetle şöyledir. Amerika Birleşik Devletleri isterse uçarsınız, istemezse uçamazsınız. Nasıl cep telefonunun sahibi veya güncellemeyi yapan, diyelim ki firma isimlerine göre söylüyorum, oraya aitse, aynı şekilde veya bilgisayarınızda, günlük bilgisayarınızda kullandığınız yazılım kime aitse, bu uçağında yazılımı, yani onu komuta eden, onu kontrol eden Amerika Birleşik Devletleri olduğu için ters uçarsınız, istemezse uçamazsınız tabirini. Şunun için kullanıyorum, PKK'ya karşı kullanamazsınız. Başka bir ülkeye karşı herhangi bir şekilde harekat yaparken ben istersem kullanırsınız. Nedeni de şu, uçağınızı yerden kaldıramazsınız. Uçağınızı yerden kaldıramadığınız için elinizde uçan bir çöp olarak kalır. Bazen çöp tabirini kullanıyorum ama bunu ben sadece söylemiyorum. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde projeye karşı olan ve projenin pahalılığından şikayet eden Amerikalı yetkililerin ağızlarından söylüyorum. Bu bir çukurdur diyor. Buradan çıkmamız gerekir diyor. Fare çukurudur diyor. Daha kaba bir şekilde küfür ederek F-35 uçağıyla ilgili bilgiler paylaşıyor. Ben şöyle söyleyeyim, biraz önce bahsetmiştiniz. Aslında Kaan'la ilgili olarak devam eden süreç içerisinde Kaan'ın hangardan çıkması, motor çalıştırması, testlerine yapılmaya başlaması ve uçuş için geriye saymasıyla birlikte F-35 benim için gündemden düştü.
3: Evet.
2: Ama F-35 benim için gündemden düştü derken, bunları kamuoyuyla paylaşırken kamuoyunda da büyük bir farkındalık oluştu ve F-35 uçağının Türkiye için yarattığı tehlikeleri görmeye başladı. Ben sadece burada uçağın çalışmasıyla ilgili söyledim ama hemen şöyle biraz daha geriye döneyim.
3: Tabii.
2: Milli lojistiğinizi elinizden alıyor. Sizi kontrol etmeye başlıyor. Yani sizin tesislerinizi kullanıyor, size satıyor. Bunu hemen şöyle özetleyeyim. Hizmet alımı almak zorundasınız. 30 uçağınız, 40 uçağınız var. Diyorsunuz ki benim faaliyet oranım %75 olsun. %75 olması için diyor ki firma sana bir fatura çıkartıyor. O zaman diyor senin Eskişehir'deki fabrikanı kullanacağım diyor. TUSAŞ'ın bazı imkanlarını kullanacağım diyor. Burada bir depo açacağım diyor. Şimdi bunların hepsi bazen böyle anlatırken diyorlar ki Türkiye'ye iş payı verecekti. O 100 uçak üzerinden konuşulurken bir rakamdı. Siz artık 100 uçak almaya karar vermediniz. Takip edenler diyecektir, F-35 sayısını pahalılık nedeniyle 30 uçağa kadar düşürdünüz. Başlangıçta 30 uçak almayı planladınız Türkiye olarak. Diyelim ki 25 uçağınızı faaliyet uçacaksınız. O zaman sizin her şeyinizi kontrol ediyor. Hatta şöyle bir örnek daha vereyim ben. Diyor ki Eskişehir'de işte motor test bölümü kurulacak. İş payı kazanacaktı. İşte şöyle olacaktı, böyle olacaktı. çok basit bir şekilde radar görünürlüğü, radar kesit alanını azaltmaya yarayan radar emici diyelim, dalgalanan emici boyayı bile belli bir sortiden sonra, uçuştan sonra yeniden boyanması gerekiyor. O parçacıkları bile poşet içerisine koyup Amerika'ya götürüyor. Sizi sokmuyor. Yani size hizmet veriyor, paranızı alıyor, ülkenizin bütün imkanlarını kullanıyor ve bunların hiçbirinden sizi faydalanmayacak şekilde de kısıtlamalar getiriyor. Dolayısıyla bunları anlatmaya başlayınca dediler ki işte Türkiye 12 milyar, 15 milyar para kaybediyor, iş payı alacak değil. Hayır, değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin F-35 için, F-35 için mutabakat metnini imzaladığı Ocak 2007 yılında, 2008 yılında kanunlaşırken kanun teklifinde şu geçiyor. O zamanki uçak sayısına göre, yani yüksek uçak sayısına göre maksimum 5,5 milyar dolar iş payı veriliyor Türkiye'ye. Bu rakamların hepsi resmi belgelerde var. Yani böyle F-35'ten çıktık, öldük, kaldık, işte 12 milyar kaybettik. Halbuki o 5,5 milyar dolar ve 20 yıla yayılmış bir para iş payı alıyorsunuz. Peki bu tartışmayı yaptınız. Öldük kaldık. 12 milyar, 13 milyar kaybettik.
3: Evet.
2: Bir uçağın fiyatı yaklaşık olarak 100 milyon dolar şu anda. Bir F-35 uçağının fiyatı. Şimdi şöyle bir şey var. Bu konuştuğumuz etiket fiyatı şu anda. Basitçe söylüyorum. Ama ömür devri boyunca ne kadar kullanacaksınız bu uçağı? Amerikalılar yaklaşık 40 yıl kullanıyor. Biz ise 50 yıl civarında kullanıyoruz. 50 yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ne ömür devri olarak adlandırdığımız yedek parçası, işletmesi, şu su, bu su aklınıza ne geliyorsa, işte ne diyelim ona, yeni yüklemeler yapılacak, ondan sonra işte her seferinde yükseltmeler yapılacak, uçan bilgisayar vesaire dediğinizde bile 4 para ödemeniz gerekiyor. Yani 100 milyon dolara aldığınız uçağınız size yıllar içerisinde tanesi 400 milyon dolara geliyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Çarptığımız zaman iş payı da otomatik olarak ona göre düşüyor.
1: Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılmasıyla 12 milyar dolar kaybedeceğine ilişkin iddiaları yalanlayan Karataş, Türkiye maksimum uçak kapasitesine bile 5,5 milyar dolar pay veriliyordu. Bunlar resmi belgelerde var. Bunlar 20 yıla yayılmış paralar ayrıca, dedi. Karataş şöyle devam etti.
2: Yani siz öldük kaldık falan deyip bazı firmalara iş payı kazandırayım derken vergi mükellefi olarak bizler, yani sizler, bizi dinleyenler için söylüyorum, cebinizden başka paralar Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecekti. Dolayısıyla F-35 projesi benim için çok önceden, sizin de belirttiğiniz gibi, gündemden düşmüştü. Milli Muharip Uçağı biz zikretmeye ve ismini söylemeye başlayınca büyük bir heyecan duymaya başladılar. Milli Muharip Uçağı yaparız, edemeyiz, kalorifer peteğiydi, kesildiydi, edildiydi. Tartışmaların hepsine noktayı en güzel havacılıkta şöyle verilir. Uçarak verirsiniz, bilek gücüyle verirsiniz. Aradaki yol haritasını, çok fazla ayrıntılarına girmiyorum. Uçmak demek cevabı, yani karşıya tokat vurmak demektir. Bu Türkiye'nin milli kurtuluşudur. Çok önemli bir aşamadır. Bir havacı general olarak, emekli general olarak gururla söyleyebilirim. Bunun savunuculuğunu yaparken de inanın çok az kişi başlangıçta yanımızdaydı. İnanmıyorlardı. Şimdi önümüzde yine uzun bir süreç olacak. Uçmakta tabii elbette her şey bitmiyor. İstediğiniz özelliklere sahip olabilmek için biraz önce sizin konuşmanızın başında belirttiğiniz gibi o yol haritası içerisinde neler yapılacak derken tek tek uçağın isterlerine uygun, yani sözleşmesine uygun faaliyetler uçak üzerinde denenecek. Elbette uçaklar, biraz önce F-35'ten bahsettik, bunlar blok blok, yani üretim kademelerine göre ömür devri boyunca farklı modernizasyonlar görürler. Örneğin F-16'lar, hatırlayacaksınız şimdi ne diyoruz, yeni blok 70 diyoruz, bakın. Blok 15'te başlayıp blok 70'e kadar gelen, 70-72'ye kadar gelen T-16'da bile bir modernizasyon, yükseltme çalışmaları yarı sıra, bu uçakta da, yani Kaan'da da blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 olarak önümüzdeki dönem içerisinde üretimler başladıktan sonra iyileştirmeler, geliştirmeler yapılacak. Dolayısıyla yaşayan bir proje. Bu projenin en can alıcı noktası, elbette biz şimdi Kaan'dan bahsediyoruz, Türk havacılığının gelmiş olduğu tepe noktasından bahsediyoruz, ama altında, onun hatırlayacaksınız, hürjetler var, hürkuşlar var, diğer başka insansız hava araçları var, yani helikopter uçuşları var, aynı zamanda modernizasyon faaliyetlerine devam eden çalışmalar var havacılık açısından. Bütün bunlar dikkate alındığı anda itibaren her projenin, her işin bir duayeni, bir büyüğü veya örnek alınması gereken tepe noktası varsa, işte 5. nesil olarak adlandırdığımız Kaan da Türk havacılığının en tepe noktasındaki bir çalışmadır. Bu çalışma büyük bir hızla devam edecek. Şimdi şöyle bir konu var, onu da hemen yeri gelmişken belirteyim.
3: Tabii ki.
2: Şimdi bu proje, şimdi birçok kişi şunu söylüyor. Elbette siyasi iktidar Bakın bunu çok net olarak söylüyorum. Bu bir siyasi karardır, siyasi destektir. Şimdi bunu yaparken elbette siyasi iktidar bunun nemasını alacaktır. Öyle veya böyle. Bu kaçınılmazdır. Şimdi dikkat ederseniz bizler paylaşımlarımızı yaparken şöyle diyoruz. Kaan, Türk Kartalı, TF23 diyorum. Bunu belki ilk defa duyanlar olabilir bizi izleyenler. Bir kod adı veriliyor. Muhtemelen Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında hangardan çıkıp ismi verildiği için TP23 olarak adlandıracaktır veya başka bir rakam verecektir ama benim önerim TP23'tür. 23 rakamı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını temsil eder.
3: Kuruluş ve 100. yıl, evet.
2: Evet. Türk Kartalı TP23 tek başına hükümetin, Türk Hava Kuvvetleri'nin, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın TUSAŞ'ın değildir. Türkiye'nin, Türk milletinin projesidir. Bakın buna böyle yaklaşmak gerekir. Dolayısıyla bütün elbette şu anda çalışanlar, milli savunmada çalışanlar, savunma sanayide çalışanlar, savunma sanayi başkanı falan veya hükümetin diğer kanatları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde diye söylemek zorundadır. Elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan bu projenin desteklenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ama burada artık parçalanmış bir Türkiye'den ziyade biz emekli askerler hep şunu savunuruz. Bu şekilde yaklaşmayın. İnsanları küstürmeyin. İnsanları küstürürseniz bu sefer şöyle yaklaşır. Uçak kalktı, iniş takımlarını almayı unuttu der. Hayır değil, o bir testin aşamasıdır. Peki o zaman bunun motorunu nereden getiriyorsunuz? Bize milli palavraları yapmayın derler. İşte bu tartışmalara girmemek için birleştirici ve bir araya getirici açıklamalar yapmak gerekir.
1: F-35'in geliştirmesi en uzun süren uçak olduğunu belirten Karataş, gelişme sırasında uçağı sırlarının öğrenilemeyecek şekilde tasarlandığını, ABD'nin bilgisi dışında uçak havalansa bile uçuşa ya da silah sistemlerine müdahale edilebileceğini vurguladı. Karataş şunları söyledi.
2: F-35 programına girmek için şöyle söyleyeyim. Türkiye aslında biraz önce siz söylediğiniz 1.1 olarak bahsedildi, milyar dolar olarak. Sonra 1.7 oldu. Evet. Neyse, sonunda 1.4 milyar dolarla uzlaştılar diyelim Türkiye'yi yönetenler. Evet. Ortak üretim sırasında Türkiye kendisine düşen 1.4 milyar dolarlık yaklaşık bir miktar parayı bu projeye yatırdı ve şimdi o paranın alınmasıyla ilgili olarak zaten görüşmeler devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne kolunuzu kaptırırsanız öyle hiçbir şeyi kolay kolay alamazsınız. Bunu da hemen yeri gelmişken altını vurguladım. İkincisi, Yunanistan'a F-35 almalarını özellikle tavsiye ediyorum demiştim. Nedeni şu, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bakın üreticisi olmasına rağmen kesinlikle faaliyet oranını %50 diyeyim. Bakın en iyimser olarak söylüyorum. Aslında %29'lara düşüyor, %51'lere çıkıyor ama faaliyet oranı %50. Yani 4 uçağınız varsa ikisini uçurabiliyorsunuz. Bir de çok pahalı bir uçak. İşletmesi de pahalı. Şu andaki Türkiye eğer F-35A modeli ki bizim istediğimiz olarak dikkati çekmişti. 6 uçağını teslim almıştık. Daha sonra programdan çıkınca 6 uçak da Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldı. Yaklaşık 110 milyon dolar civarında bir uçağın fiyatı, bakın bir uçağın fiyatı. Siz ömür devri boyunca kullanacaksınız. Şimdi bu etiket fiyatı diyelim. Yani gidiyorsunuz F-35'i alıyorsunuz, 110 milyon dolar ödüyorsunuz. Bunun içerisinde eğitim pakette dahil. 40 veya 50 yıl kullandığınızda siz bunu 3'le veya 4'le çarpın birim olarak. O zaman ne oluyor? Bakın 110 milyon dolarlık bir uçak size 40 yıl sonra yaklaşık 400 milyon dolara geliyor. Hı hı. Çok pahalı bir sistem. Bu pahalı olması nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri bu uçağı yaratırken, hemen yeri gelmişken söyleyeyim, bağımlılık yaratacak şekilde bir uçak ürettiler. Yani siz bu uçağı alırsanız artık bu uçağa bağımlı hale geliyorsunuz. Bir de bu uçak 5. nesil olduğu için Amerika Birleşik Devletleri isterse bu uçağı yerde dahil olmak üzere çalışmaz duruma getirebilir. Havadayken de müdahale ederek sizin görev yapmanızı engelleyebilir. Bakın en büyük risk Türkiye için bu. Yani siz diyelim ki uçağı çalıştırdınız, kullanıcı adı ve pin kodu giriyorsunuz. Ondan sonra bilgisayarlarına hakim oluyorsunuz. Diyelim ki uçtunuz, kalktınız, uçuyorsunuz. Uydular vasıtasıyla üzerine yerleştirilmiş olan modülleri etkileyecek şekilde sizin uçuşunuzu etkileyebilir. Atışlarınızı yaptırmayabilir, uçağınızı düşürebilir ve görev yapamazsınız. Yani bu uçağı şimdi kendisiyle müzahir olan diğer ülkelere satabilir. Onlar çok akıllı, biz biraz sak mıyız anlamında çok soru geliyor bize. Onlar mecburen alıyorlar. Ne aldıklarını bilmiyorlar mı? Ne aldıklarını biliyorlar. Fakat Amerika Birleşik Devletleri silahlarını satarken hem şirin yüzünü kullanır, hem buna soft power diyelim, yani yumuşak gücünü kullanır, bir de sert gücünü kullanır. Yani bu silahı alırsın, almazsın. Öbür türlü her türlü ekonomik diğer yaptırımları sana uygularım der. Onun için F-35 bağımlılık yaratan 5. nesil bir uçaktır. Çok tehlikelidir. 3-5 tane alalım onun sırlarını öğreniriz falan. Hayır, öyle bir güzellik yok. Hiçbir zaman F-35'in sırlarını alamayacak şekilde geliştirilmiş bir uçaktır. Geliştirme safhası en uzun süren uçaklardan bir tanesidir. Bu nedenle de bu şekilde böyle bir bilgiyi de yine bizi dinleyenler için paylaşmış olayım.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi nedeniyle Türkiye yaptığı ziyareti yılan hikayesine dönen F-35'lerin satışına ilişkin gündem tekrar masaya geldi. Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz'a konuşan emekli hava pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, uçağın alınsa dahi ABD'den izinsiz hiçbir şey yapamayacağını, ayrıca işletme maliyetinin çok yüksek olduğunu söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele kapsamında Fatsa'da toplam 60 bin samuray arısı doğaya bırakıldı. Çalışma, zararlı kokarcayla kimyasal ilaç kullanmadan mücadeleyi güçlendirmeyi amaçlıyor. Klasik biyolojik mücadele yöntemi kapsamında yurt dışından getirilen ve 2022 yılında Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde üretimine başlanan samuray arıları daha sonra diğer tarımsal araştırma enstitülerinde de üretilmeye devam etti. Samuray arılarının kimyasal ilaçlardan en az düzeyde etkilenmesi amacıyla salımlar tarım arazilerinin sınırlarında bulunan ağaçlık ve çalılık alanlarla diğer meyveli kültür bitkilerinin bulunduğu bölgelerde ve ilaçlama yapılmayan fındık bahçelerinde gerçekleştirildi. Yetkililer kahverengi kokarcayla mücadelede doğal düşman olan samuray arısının kullanımının hem çevrenin korunmasına hem de tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağladığını belirtti. Fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününe zarar veren kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadele sürüyor. Ordu'nun Fat

haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ABD'nin saldırılarına yaşamını yitiren İran dini lideri Ali Hamani için düzenlenen cenaze töreni İran ve Irak'ın 5 şehrinde 6 gün boyunca sürdü. İran Devlet Televizyonu, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hamani için düzenlenen veda törenine 40 milyondan fazla kişinin katıldığını bildirdi. Haberde bu katılımın dünya tarihinin en kitlesel cenaze merasimi olduğu ifade edildi. Hamani için İran ve Irak'ın Tahran, Kum, Necef, Kerbela ve Meşhed şehirlerinde 6 gün süren resmi veda törenleri düzenlendi. Dini liderin naaşı, Cuma sabahı doğum yeri olan Meşhed kentinde toprağa verildi. Haberde çok sayıda bağımsız sağ kaynağı ve hükümet verilerine dayanan resmi tahminler bu tarihi etkinliklere 41 ila 43 milyon arasında insanın katıldığını doğruluyor ifadelerine yer verildi. Ali Hamani 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybetmişti. Mart ayı boyunca devam eden bombardımanlar ve saldırılar nedeniyle veda törenleri zamanında gerçekleştirilememişti. İranlı yetkililer hem güvenlik önlemlerini almak hem de gerekli altyapıyı hazırlamak adına törenleri ileri bir tarihe erteleme kararı almıştı. ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hamani için İran ve Irak'ta 6 gün boyunca düzenlenen veda törenlerine 40 milyondan fazla kişinin katıldığı bildirildi. İran televizyonu 5 şehirde gerçekleştirilen organizasyonun dünya tarihinin en kitlesel cenaze töreni olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye ard arda gelen sıcak hava dalgalarıyla mücadele ediyor. Özellikle batı bölgelerde sıcaklıkların yeniden yükselmesi beklenirken klima ve vantilatör gibi soğutma cihazlarına olan talep de hızla artıyor. Ancak bu yoğun talep siber dolandırıcıları da harekete geçirdi. Tanınmış markaları taklit eden sahte internet siteleri cazip indirimlerle tüketicilere hedef alıyor. Sıcak hava dalgalarıyla birlikte klima, vantilatör ve taşınabilir hava soğutucularına yönelik ilgi artıyor. Bu durumu fırsata çeviren siber dolandırıcılarsa soğutma cihazı arayan tüketicileri sahte kampanyalarla tuzağa düşürüyor. Yöntemse oldukça profesyonel. Dolandırıcılar tarafından tanınmış markaların internet siteleri neredeyse birebir kopyalanıyor. Gerçek ürün fotoğrafları kullanılıyor, sahte müşteri yorumları ekleniyor ve güvenilir bir alışveriş sitesi izlenimi yaratılıyor. Tuzağın en dikkat çekici noktası ise yüksek indirimler. Piyasa fiyatının çok altında gösterilen ürünler yalnızca bugün geçerli ya da son birkaç ürün kaldı gibi mesajlarla satışa sunuluyor. Bazı sahte sitelerde geri sayım sayaçları kullanılıyor. Bazılarında ise ürünü aynı anda onlarca kişinin görüntülediği öne sürülüyor. Amaç tüketicinin düşünmeden ve hızlı şekilde ödeme yapmasını sağlamak. Küresel bir siber güvenlik şirketinin incelediği örneklerden birinde taşınabilir hava soğutucuları üreten gerçek bir markanın kimliği taklit edildi. Sahte e-ticaret sitesinde ürünlerin gerçek fotoğrafları kullanıldı. Güvenilirlik algısını güçlendirmek için gerçeğe yakın görünen sahte müşteri yorumlarına yer verildi. Ardından sınırlı indirimler devreye sokuldu. Ödeme yapan kullanıcılarsa sipariş ettikleri ürünü hiçbir zaman teslim alamadı. Üstelik tehlike yalnızca ödenen paranın kaybedilmesiyle sınırlı değil. Sahte sitelere girilen kredi kartı ve kişisel bilgiler de dolandırıcıların eline geçebiliyor. Ele geçirilen bu bilgiler daha sonra farklı dolandırıcılık girişimlerinde de kullanılabiliyor. Uzmanlar özellikle sıcak hava dalgaları sırasında hızla artan klima ve vantilatör talebinin dolandırıcılar için yeni bir fırsat alanı oluşturduğuna dikkat çekiyor. Tüketicilerin alışveriş yapmadan önce internet sitesinin adresini kontrol etmesi, gerçek olamayacak kadar yüksek indirimlere şüpheyle yaklaşması ve e-posta ya da mesaj yoluyla gönderilen bağlantılara doğrudan tıklamaması öneriliyor. Çünkü sıcaklardan korunmak için yapılan hızlı bir alışveriş hem paranızın hem de kişisel bilgilerinizin kaybedilmesine neden olabilir. Sıcak hava dalgaları ile birlikte klima ve vantilatörlere talep artarken siber dolandırıcılar da harekete geçti. Tanınmış markaları taklit eden sahte internet siteleri cazip indirimler ve sahte kampanyalarla tüketicilerin ödeme ve kişisel bilgilerini hedef alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 11. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır, Anca Özetler. Rusya ve Türkiye S-400'leri görüştü. Avrupa Parlamentosu'nun kararına Türkiye'den tepki. CHP'li Çankaya Belediyesi'ne operasyon, ayrıntılar bültenimizde. Kremlin sözcüsü Peskov, Türkiye'nin envanterindeki Rus yapımı S-400 sistemlerinin olası yeniden satışı konusunda görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı. Süper hassas bir konu olduğunu da altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde konuştu, sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi.
2: Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez. Milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. İç kalemizi sağlam tutacağız. Özellikle ülkemizi yaklaşık yarım asırlık bir sorundan kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla inşallah içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız.
1: Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk askerinin müdahalesini çarpıttığı Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye'yi hedef alan bir kararı kabul etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'na ilişkin kararına sert tepki gösterdi.
3: Avrupa Parlamentosu maalesef Rum kesiminin propagandalarına alet edilmiştir. Hiçbir temeli olmayan bu iddialar bizim nazarımızda hiçbir kıymete sahip değildir. Rum kesiminin ve bir takım lobilerin yaptığı bu çalışmaların tuzağına düşmemeli. Barış Harekatı'ndan bu yana aşağı yukarı 52 yıl geçti. Ve bütün bu süreçte ada huzur içinde. Avrupa Parlamentosu biraz tarihe baksın. Bu tür polemikler yapanlar önce İsrail'de, Gazze'de yaşanan soykırıma baksınlar.
1: CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 27 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından operasyon açıklaması geldi. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve üyeliği, rüşvetli ihaleye, fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtildi. Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın anjiyo sonucu temiz çıktı. Başbakan Ünal Üstel de Erhürman'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Dış gelişmelere bakalım. ABD Başkanı Trump, İran'ın müzakerelerin sürdürülmesi yönündeki talebini kabul ettiklerini ancak ateşkesin sona erdiğini Tahran yönetimine bildirdiklerini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı ABD'yi mutabakat zaptını ihlal etmekle suçladı. Abbas Arakçı 9. maddeyi ihlal eden ABD Hazine Bakanı'nın aksine İran bugüne kadar verdiği sözü tutmuştur dedi. Öte yandan Trump, İran'ın kendisine yönelik bir suikast girişiminde bulunması halinde ülkeye daha önce hiç görülmemiş düzeyde askeri karşılık verilmesi yönünde bir talimat verdiğini söyledi. Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4.118'e yükseldi. Yaralı sayısı 16.740 olarak açıklandı. Selanik'ten Almanya'ya giden Ryanair'a ait Boeing 737 uçağının yolcu camı kalkıştan kısa bir süre sonra yerinden çıktı. Cam kenarındaki yolcu dışarı çekilme tehlikesi yaşadı. Çin'de sel bir barajı yıktı, su altındaki çiftlikten 900 yılan kaçtı. Aralarında ölümcül kobraların da bulunduğu yılanların sardığı Dengvei köyünde acil durumu ilan edildi.
0: Kupanın günlüğü.
1: ...2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında İspanya dün Belçika'yı 2-1 mağlup ederek yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu. Norveç ile İngiltere'nin karşı karşıya geleceği çeyrek final maçı ise bu gece saat gece yarısı 00:00'da başlayacak. Zorlu mücadele Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak. Arjantin'de çeyrek final maçında İsviçre ile karşılaşacak. Zorlu mücadele yarın sabaha karşı 04:00'da başlayacak. Kritik maçı Portekizli hakem Pinheiro yönetecek. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
4: Melih Zeynmen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
5: Şirketler Concordato ilan ediyorlar. Gene okuyamadıklarım ve söyleyemediklerim arasında. Yani Concordato'nun Concordato papalık ile devletler arasında aslında zamanda yapılan bir anlaşma. Birincisi Concordato talebini iş yeri yapıyor. Concordato, ben her seferinde her söylediğimde muhtemelen yanlış söyleyeceğim. Dili dönmeyen kelimelerden biri benim için. Concordato hala gene her seferinde o kadar fazla kelimeyi kullandıkça daha da kötüye gidiyorum. Aferin bana. Benim dilimim dönmedi.
6: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın başlıyor.
7: Merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu haftada ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen sizlerle birlikteyim. Ne yapacağız? Artık ne oluyor ne bitiyor hepimiz çok hakimiz ama en azından bir bilenden de dinleriz ya. Şaka bir yana bu enflasyonlar ne olmuş, kime ne olmuş, kim batıyor, kim çıkıyor. Bir aramızda bir konuşalım istiyorum ama önce tabii ki WhatsApp numaramı veriyorum. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 ne olur numaradan bizlere yazabilirsiniz. İsterseniz sorularınızı ya da en kötü bir selam verebilirsiniz diye düşünüyorum. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz. Şimdi aslında bildiğiniz hakim olduğunuz bir konu ama gene de ben detaylarına gireceğim. Bu emekli enflasyon fark ödemeleri için çeşitli tarihler belli oldu. Ve biliyorsunuz en düşük emekli ailenin yükseltilmesi mevzusu da var. Şimdi Temmuz ayı ile birlikte milyonlarca emekli ve memurun beklediği maaş artışları artık netleşti. Bunu biliyoruz. SSK ve Bağkur emeklileri için %17.76, memur ve memur emeklileri için de bu fark %13.52 oranında artış sağlayacak. Ama burada her zaman dönemde olduğu gibi birçok ayrıntı oluyor. Yani bu tip dönemlerde çünkü bir veri açıklandığı andan itibaren bir ay boyunca aynı konu konuşulmak zorunda kalıyor. Zam oranlarımız açıklandı diye herkes aynı oranda maaş artışları görmeyecek. Çünkü sistem hala kök maaş üzerinden çalışıyor. Ve özellikle en düşük emekli aylığı alan vatandaşlarımız için iş biraz maalesef farklı ilerliyor. Şimdi en çok bana gelen sorular üzerinden ben bu konuları aslında bugün hazırladım. En çok sorduğunuz sorular benim maaşım ne zaman yatacak ya da işte fark ne zaman yatacak? Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz itibariyle almaya başlayacak. SSK emeklileri tahsis numaralarına göre alırlar. Tahsis numarası 17 ile 26 Temmuz arasında Bağkur olan SSK'lar, Bağkur emeklileri ise 25 ile 28 Temmuz arasında zamlı aylıklarını alacaklar. Ancak en düşük emekli aylığı en düşük emekli maaşı daha doğrusu alan yaklaşık 5 milyon üzerinde, bakın her sene artıyor bu ha. İlk 1 milyondu, 2 oldu, 3 oldu, artık 5 milyonun üzerinde. Çünkü biliyorsunuz hesaplama sisteminin sıkıntısı yüzünden. Neyse, en düşük emekli aylığı içinde bu vatandaş için biraz süreç farklı ilerleyecek. Çünkü burada yasal düzenlemenin TBMM'den geçmesi gerekiyor. Yani artış oldu diye maaşınız en düşük emekli aile alanlar yüksek maaş almıyorlar. Bunun için bir kanun çıkıyor. Bu kanun görüşülüyor, onaylanıyor. Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede yayınlanıyor. Ancak o zaman her hakkını biliyoruz ama bu süreçler olmadan yayınlanma olmuyor. Yani 23 bin küsur oldu, 23 bin 250 ne oldu. Bu hani direkt yatmıyor. Bu şeyin mevzuatın şeyden geçmesi gerekiyor. Yani bazı emekliler maaşı zammı aslında görürken diğerleri hala bekliyor olacak. Ama aradaki fark daha sonra yatırılabiliyor. Ama kanun çıkmadan da tabii güncellenmiş olmuyor gibi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi aslında bu tablo bize yıllardır konuştuğumuz bir gerçeği yeniden tekrar ve tekrar her 6 ayda bir gösteriyor. Türkiye'de artık emeklilik tartışması sadece zam oranı üzerinden yapılmıyor. Asıl tartışma maaşların satın alma gücü üzerinden yapılıyor. Çünkü vatandaş sadece yüzde kaç zam aldım diye bakmıyor. Markete gittiğinde ne alabileceğine, kirasını ödeyip ödeyemediğine, faturalarını çıkarıp çıkaramadığına, bunlara bakıyor yani mantıken. Bence mantıklı olan bu zaten. Zam oranı ne kadar yüksek görünse görünse yani. Eğer günlük hayatımızda herhangi bir maliyeti karşılayamıyorsa ve cebimizde farklı bir hissiyat varsa değil mi? Yani baktığınız zaman. Bir başka önemli konu kök maaş meselesini tekrar şey yapacağım. Bu konudaki düzenleme şimdi ciddi bir kafa karışıklığı oluşturdu gene. Diyelim ki sizin gerçek emekli maaşınız yani kök aylığınız düşük. Devlet size belirlenen taban maaş tamamlıyor. Enflasyon zammı önce kök maaş uygulanıyor. Eğer hesaplanan yeni maaş yine taban aylığın altında kalıyorsa vatandaş yine taban maaş alıyor. Yani nasıl oluyor? Şu gibi sizin normalde şu an zamlı maaşınız 23.552 diyelim. Tamam mı? Ama en düşük emekli aylığı da 23.552. Geri en düşük emekli aylığını alıyorsunuz. Valla alınca kalbimize gülüyorum. Benim gülmeme de kimse de laf edemez. Valla sizi kerateyle döverim. Çünkü yani mantık hiçbir zaman mantık ilerlemiyor. Yani adam maaşı yükseldikçe kök aylığa düşüyor. Yani bu saçmalığı düşünebiliyor musunuz? Bence hiç mantıklı değil ama işte henüz bir düzenleme gelmedi. Aslında yani işte dediğim gibi 3 milyonlar, 1 milyonlardan 3 milyonlar, 5 milyonlara en düşük emekli aylığı artış olduysa kişi sayısı açısından burada da bir sorun olduğunu düşünmek gerekiyor bence. Şimdi en düşük emekli maaşının 23.552 liraya yükselmesinde yine tek başına yürürlüğe dediğim gibi girmeyecek. Meclisten yasal düzenleme şu an bekliyoruz. İşte resmi gazetede yayınlanacak da maaşlara yatacak. Yani. Bu zam sadece emekli maaşlarını da etkilemiyor tabii. Şimdi memur maaş kat sayısıyla birlikte değişen birçok destek ödemesi var. Genelde şöyle biliniyor biliyorsunuz. Çoğu ödeme işte kıdem tazminatları dahil asgari ücrete göre arttığını ya da SSK'ya göre arttığı düşünülüyor ama hayır. Memurun artışı yani şu %13 küsur 57 ile artıyor. Nedir bunlar? Evde bakım yardımı, işte 65 yaş aylığı, engelli aylıkları, kronik hastalık yardımları ve kıdem tazminatı tavanı gibi tavani öyle derler ya. Kıdem tazminatı tavanımız artmıştır. İyi nereden buluyorsa cebinden çıkarıyor herhalde. Okey de taş çalanlar gibi. Birçok hem de bu kasaya bağlı olacak. Yani Temmuz ayı aslında sosyal güvenlik sisteminin neredeyse tamamını etkileyen büyük bir güncelleme dönemi oldu. Yani altını çizmek istiyorum burada özellikle şunun. Enflasyon kadar zam yapılması maaşların otomatik olarak refah seviyesinin yükselmesi anlamına gelmiyor gördüğünüz gibi. Çünkü enflasyon geçmiş 6 ayın kaybını telafi etmeye çalışan bir mekanizma ama onu da edemiyor. Yani kayıp telafisinde bile kayıp telafisi var. Yani kayıp telafisinde bile kayıp var öyle diyeyim. Doldurdukça boşalıyor. Mutlu o şişenin o pet şişenin dibinde bir delik var. Ne kadar su koyarsanız koyun sürekli aşağı iniyor. Şimdi de daha şimdiden bile düşünün yani birçok kişi önümüzdeki 6 ay ne olacak? İşte Ocak'tan sonra ne olacak? İşte seçim yaklaşacaksa seçim için yatırım olarak Ocak'ta daha çok zam verecekler gibi gibi yani dahilindeki parayı görmeden yetmeyeceğini bildiği için bunu düşünmeye başlıyor. Dolayısıyla zam oranı ne kadar enflasyon bundan sonraki seyri de büyük önem taşıyacak. Ama tabii burada dediğim gibi bir ay 2-4 küsür çıkıyor enflasyon. Bir sonraki ay 2 küsür çıkıyor. Bir anda 0.99'a düşüyor. Yani bu da çok mantıklı değil yani. Bir ay içinde %3'lük gerileme olması hele bizim gibi bir ülkede yani şeyi bilen bilir. Yani mesela Almanya'da yemek saatinde birine uğrarsanız yemek yedikleri için eve bile davet etmezler. Bizde misafir kültürü var, alışveriş kültürü her zaman iki katıdır. Yani çoluk gelir, çocuk gelir, torun gelir, işte komşular gelir, birinin nişanı vardır, sözü vardır. Yani bizde öyle biz yemeğimizi yiyoruz sonra gelin olmaz yani. Bizde ne varsa çıkarılır, ekstra alışveriş demektir bu ama neyse enflasyon bir günde aşağı maalesef. Yine maalesef değil yani iyisi tabii de hani yansıma açısından tabii ki maalesef. Yani sonuç olarak Temmuz zammı ya da enflasyon artışı ya da artış artık ne diyorsanız rakamsal olarak netleşti. Ancak vatandaş açısından hiçbir şey hala belli değil. Yani yatacağı tarih belli olması, oranın belli olması. Bunlar sizin için çok önemli bilmiyorum ama neticede haftaya peyniri istediğim kiloda ya da gramda alabilecek miyim, alamayacak mıyım? Bence vatandaş için en önemli olan şey bu. Ödeme takvimleri de önümüzdeki günlerde net bir şekilde açıklayacaklar. Onu da bekliyoruz. Yani 14'ünde mi galiba toplanıyorlar, öyle bir şey. Ondan sonra netleşir. Ay soğuk burası ya. Yine harikasınız yazmışlar. Çık gelirim XX. Şu şeyleri okuyamam ya. Ay üşüdüm. Siz terliyorsunuz şimdi, ben üşüdüm diye kızacaksınız ha. Normalde burası yanar hep. Bugün diye bu kadar soğuk. Yükseltiriz ya. Boş boş. Uğraşmayın. Ama biraz bayağı soğuk. Demek ki bak tamir etmişsiniz. Aferin. Şimdi en çok gelen bu soruların tabii emekli maaşım ne kadar olacak, yetim ailem, dul ailemin yanında Temmuz ayında kıdem tazminatı tavanı arttığı için beni nasıl etkileyecek, bana ne olacak, ne zaman artacak, ne olacak, bunları bir konuşalım. Çünkü çok fazla bunda da mesela soru geliyor. Şimdi çalışma hayatındaki tabii herkesi bu yakından ilgilendiriyor. Önemli bir konu çünkü bunu bekleyen de var. İşte ileride atılırsam ne olacağı da düşünen var. Ha beni atmak üzereler, ha zor tutunuyorum, tavan artsın diye bekliyorum diyenler vardı. Şimdi Temmuz ayı ile birlikte sadece emekli maaşlarının memur katkıları da tabii değişmedi. Aynı zamanda kıdem tazminat tavanı da yükseldi. Bu da özellikle kimi ilgilendiriyor? Özellikle asgarinin üzerinde yüksek ücretle çalışanlar açısından önemli bir gelişme oluyor. Çünkü bayağı bir fark oluşturuyor. Şimdi bu kıdem tazminatı tavanı arttı haberlerini görmek tabii yeterli olmuyor. Bunun bana ne faydası var diye soruyor insanlar. Aslında bu sorunun tam cevabı maaşlarda gizli. Yani şöyle düşünelim, kıdem tazminatı normalde çalışanın son brüt ücreti üzerinden ödeniyor, hesaplanıyor. Ancak kanun diyor ki ne kadar yüksek maaş alırsanız alın devletin size belirlediği bir tazminat var. Yani 150 bin alıyorsun da gidip 150 bin üzerinden alamıyorsun. İşte bu nedenle bu yüksek gelir grubunda çalışanlar için de özellikle bayağı bir fark yaratıyor. Şimdi bunu somut bir örnekle anlatacağım. Daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Mesela çalışanımız kim olsun? Abdurrezzak emmi olsun. O zor söylenir. Ayşe abla olsun. Tamam mı şimdi? Ayşe abla isim çalışanımız 11 yıldır aynı iş yerinde çalışıyor diyelim. Pardon 15 yıldır diyelim. Ve aylık ücreti brüt olarak söylüyorum. Cebine giren değil, bakın hani şeye SGK'ya yansıyor. 90 bin lira. Eğer bu Ayşe ablamız Haziran ayında ya da Temmuz ayından önce herhangi bir zamanda işte ayrılsaydı ya da çıkarılsaydı, o dönemde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı 64.948 liraydı. Dolayısıyla 15 yıllık çalışma için 974 bin lira alacaktı. Şey küsuratını koymadım yani 974.5 bin diye, 975 bin kıdem tazminatı diyelim. Ama aynı zamanda mesela Temmuz ayında işten çıkarıldı diyelim. Yani birkaç gün çalışsa da işte geçerli oluyor ya, bana göre ay tamamlanmalı. Çünkü iş yeri itiraz edebiliyor ama neyse oraları ayrı. Temmuz işte bu belirlendikten sonra çıktı diyelim. Yeni kıdem tazminatı tavanıyla alakalı diyelim. Ne oldu? 73.729 liraya çıktı, tamam mı? Bu durumda ne oldu? Ayşe ablacığım 15 yıllık çalışma için alacağı kıdem tazminatı tavanı, tazminatı yaklaşık 1 milyon 105 bine yükseliyor. Yani arada yaklaşık 130 bin liradan fazla bir fark var. Ne zenginlik be. Yani sadece işten ayrılma tarihi nedeniyle düşünün, bu kadar fark, %30'dan fazla, aman 130 bin liradan fazla bir zam çıkıyor. Ancak burada en önemli bir ayrıntının altını çizmek gerekiyor. Bu artış herkes için geçerli değil. Neden? Eğer çalışanın brüt ücreti zaten kıdem tazminatının tavanın altındaysa, yani işte asgari ücret gibi diyelim. Zaten asgari ücret üzerinden alacak yani. Onun brütünden 31 bin küsürden alacak. Onu ilgilendirmiyor ama bu rakamların yani 73.729'un üzerinde bir brüt olan biri bu rakam üzerinden alacak. Altından değil, üstünden değil, bu rakam üzerinden alacak. Bu yüzden kıdem tazminat tavanındaki bu artış daha çok brüt maaşı tavan üzerine olan çalışanları ilgilendiriyor diyebiliriz. Özellikle yönetici pozisyonda çalışanlar, mühendisler, uzmanlar, artık onlar ilgilendiriyor aslına bakarsanız. Tabii bir yerde dikkat edilmesi gereken diğer konu da şu. Tavan yükseldi, evet. Hemen işten çıkayım daha fazla para alayım şeklinde düşmek de çok doğru değil. Çünkü kıdem tazminatı Ancak kanunda belirlenen haklı sebeplerle tabii ki biliyorsunuz olabiliyor. Yani denkte kimse çıkamıyor. Kendi isteğinizle istifa edeceğiniz zaman belli sebeplere dayalı olması gerekiyor. Ya da iş yeri sizi çıkarıyor olması lazım. Ayrıca da özel sebebimiz biliyorsunuz emeklilik, askerlik, evlilik. Bunun dışındaki istisnalar, bunlar istisna oluyor. Onun dışında sizin tek yapabileceğiniz kanunda belirtilen süreleri ve zamanları doldurmuş olmanız gerekiyor. Yani kafanıza göre çıkmayın ha, para geldi, üf yükseldi falan diye. Hala bunu bilmeyen var, şaka zannediyorsunuz biliyorsunuz değil mi? Yani aynı iş yerinde de 10 yıldır çalışıyorum diyor. Ben şimdi yarın çıksam diyor, sıkıldım buradan diyor, beni de biraz mobbing yapıyorlar diyor. Alır mıyım diyor. Mobbing ne? Niçin yapıldı? Kime yapıldı? Ne zamandır var? Yani bunların hiçbirine hakim, sadece kıdem tazminat tavanı arttı diye yararlanmak. Yani bunu şaşırıyorsunuz ama var. İnanın var yani. Sonuç olarak Temmuz ayında kıdem tazminat tavanın artması özellikle yüksek ücretli çalışanların için önemli bir avantaj oluşturdu. Aynı zamanda süreyle zaten işten ayrılma tarihindeki değişiklik bile yüz binlerce fark tabii yaratmaya başladı artık. Bu nedenle iş sözleşmesini sona erdirmeyi düşünen çalışanların hak kaybı yaşamamak için özellikle buna dikkat etmeleri ve maddi farkın işte kanunsal olarak da okeylenmesiyle birlikte. O yüzden yani normalde şey diyorlar işte 1 Temmuz'da bir gün bile çalışırsan işte geçerlidir ama daha maaşlar ödenmedi, memur maaş farkına göre oluyor, onayı resmi gazetede yayınlanmadı vesaire. Bununla ilgili işveren yani çok amiyane olacak ama çakal yapmak istiyorsa yapıyor. Sonra onu uğraştır. Yok işte ihtiyacak, yok arabulucuya git, yok işte bilmem ne. Yani o yüzden Temmuz sonunu beklemek, eğer kıdeme hak kazandıysanız, bu yazıyı alabiliyorsanız şu an daha mantıklı gibi görünüyor canlarım benim. Şimdi ben şunu mu değinsem diyelim bakayım. Şu uzun da arada şuna gireyim. Şu gene biliyorsunuz ben sosyal medyada yayınlanan birçok haberi tabii gördüğüm için ister istemez doğrusunu yanlışını düzgününü altını üstünü anlatmak istiyorum. Şimdi arada şöyle bir şey var, sosyal medyada dolaşan yeni bir Yargıtay kararı diyelim. Şöyle diyor Yargıtay kararı, yeni bir kararla güya SGK sizi hizmet birleştirmeye zorunlu tutmayacakmış. Yani bu ne demek oluyor? SSK ve Bağkur işte iki hizmetiniz var. İşte bunları birleştirince bazen ne oluyor? Bağkur araya gelince daha geç emekli olabiliyorsunuz gibi gibi. İşte SGK sizi buna zorunlu tutamayacak. Kararın detayında haberi okuyorum öncelikle, bakın yorum kısmına gelmedim daha. İşte karara göre irade esas alınacak. Yani SGK artık hizmetlerin birleştirilmesi için kişiyi zorlayamayacak. Siz hangi işte kurumdan daha yüksek maaş ve erken emeklilikse orayı seçebileceksiniz. İşte mağduriyet bitti, vatandaş aleyhine her şey. Tarihi emsal kararı. Bakın haberin tamamı bu. Bu tarihi emsal kararı. Ben zaten 5 yıldır açıyorum. Bakın bunun duyurulması güzel bir şey. Yeni bir şeymiş gibi ama bu daha önce vardı. Yeni bir şey değil. Biz buna Bağkur aferin, çok güzel kelimeyi unuttum. Yıllardır açıyorum dediğim şeyini unuttum ya. İmtina. Genelde Bağkur için açılırdı. Bağkur imtina ya da SSK imtina ya da emekli sandık imtina. İmtina davası, yani istemiyorum. Neden? Şimdi ben detayını anlatayım size bu davaların neydi yani konu. Eğer emekli olmaya diğer hizmet günleriniz yetiyor ise, mesela SSK günlerinizin tamamı yetiyor ama arada fazladan 2000 gün Bağkur olduğu için Bağkur'a düşmek zorunda kalıyorsunuz gibi diyelim. Mahkeme genelde bunu götürüyorduk, biz bunu mahkemeye diyorduk ki benim bu günlerim SSK yeterli, Bağkurları istemiyorum deyip davayı çok rahat açıp yürütebiliyorduk. Çünkü önemli olan amaç aslında kişinin emekliliğe esas kanunda belirlenen günleri, yaşı, yılı neyse doldurup zamanın netleşmesi. Bu kanunu bana SGK belirliyor, ben de görev olarak bunları dolduruyorum. Fazlası gereksiz ise illa bunları alacaksın, işte bu olmadan olmaz, emekliliğinde şöyle geriye atacağım gibi, aslında hizmet birleştirmeleri yapan bir kurumun belirlemesi doğru değil. Yani kişinin iradesi daha önemli hukuk nezdinde. Çünkü baktığınız zaman şöyle düşünün, kurum sizin için ne yapıyor? Kurumun görevi nedir? Kanun maddelerini hadi belirlediler diyelim. Sizin için bu işlemleri yapmak, değil mi? Yani sizin emekliliğinize müdahale edemez. Söyler, bunun için bu, bunun için bu, bunun için bu. Benim fazladan günüm var ama ben SSK'dan emekli olabiliyorum. Fazladan Bağkur günlerini istemiyorum. Al senin olsun ya da iade et ya da etme denildiği zaman buna aslında müdahale edememesi gerektiğini söyler hukuk. Ve genelde de zaten Bağkur imtinalar kazanılırdı. Yeni haber gibi koymuşlar ama genelde bu şekilde. Yani çok ekstra bir durum olmadığında istemediğimiz günler bazen bu mesela emekli sandığı için de olabilir. Emekli sandığı günleri yetiyordur ama işte biraz daha çalışayım, paraya ihtiyacınız var diye SSK çoğunluğu yapmışsanız bunun için de açılabiliyor. Bugünlere ihtiyacım yok şeklinde. O yüzden dediğim gibi her SSK, aman her şey haberine ne yapıyoruz? İnanmıyoruz arkadaşlar. Ya da sorguluyoruz arkadaşlar. O yüzden lütfen bunlara dikkat edin. Şimdi yeni bir araştırma var ve araştırmanın dışında zaten sizin de farkında olduğunuz ve esnafla ilgili durumda şöyle bir sistemsel başlık, ya kepenk kapatma ya yeni bir yapılandırma talebi diye. Bu bilgilerden bir size bahsedeceğim. Çünkü ya siz ya etrafınız ya dostunuz kardeşiniz biri mutlaka bu şekilde mağdur olduğunu düşünüyorum. Ama bir şarkı molası veriyorum, ondan sonra giriyorum size esnafın durumuna.
6: Melis Elmen'le çalışma hayatım devam edecek.

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet, tekrar ben sosyal güvenlik uzmanı

Çünkü geçen söylediğim gibi biz fakirler aramızda konuşuyoruz gibi oldu artık burası. Şimdi bu yeni araştırma ve zaten herkesin de gördüğü esnafların zor durumda olmasını da bir konuşacağım. Çünkü herkes tabii dönem olduğu için sürekli emekli maaşları azaldı, çoğaldı, onu öyle oldu, nüfus ortalaması arttı, çocuk doğdu, çocuk doğmadı konuşulduğu için. Ama esnafın konuları pek gündemde olmuyor. Yani en önemli konulardan biri aslında. Ve ekonominin göstergesi gibi bir durum bence. Çünkü bazen borsa yükselir, bazen enflasyon düşer ya da faiz değişir. Ama ekonominin gerçek nabzını tutan yer özellikle mahalledeki esnaftır. Yani büyüklerden bahsetmiyorum. Her zaman bizim gibi esnaflar diyelim. Eğer bu ülkede esnaf rahat nefes alıyorsa vatandaş da alışveriş yapabiliyor demektir. Ama esnaf dükkanını kapatmaya başlıyorsa orada bir durup düşünmek lazım. Ne oluyor diye, değil mi yani? Şimdi Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, yani TESK'in açıkladı. Nasıl konfederasyon dedim ama bak, muhteşem Türkçemle. TESK'in açıkladığı son verilerde tam olarak aslında maalesef bu yılın ilk 5 ayında geçen zor bir dönemi ve yeni açılan esnaf işletmelerinin sayısının %10 azalmış olduğu, yani her seneye göre, buna karşılık faaliyetlerini sonlandıran yani kepenk indiren işletme sayısının da %8'in üzerinde arttığını gösteriyor. Yani ülkedeki büyüme %2 bile değil aslında karşılaştırdığın zaman. O %2'nin de hani %1'i öyle böyle, hani zaten büyümeyecek olanlar. Yani bir gibi bir şey ve bu çok komik, çok acayip garip bir rakam. Özellikle Mayıs ayında yeni bir iş yeri açılışlarında yaşanan yaklaşık %29'luk düşüş ayrı bir dikkat. Yani şimdi burada sadece şu kadar dükkan açıldı, bu kapandığı konuşmuyorum aslında baktığınız zaman. Yani böyle deyip de zaten geçmek doğru olmaz. Çünkü bu rakamların arkasında ciddi bir ekonomik hikaye var. Ne var, açılır açılmaz, işte dükkan yeri yoktu, işte şöyleydi, ne açacağımı bilemedi falan gibi mevzu değil bu. Bu bir iş yeri açmak demek, geleceğe güven demek. İnsanın parasının, emeğinin, yıllarının birikimini ortaya koyuyor ve eğer insanlar yeni dükkan açmaktan çekiniyorsa bu biraz da önünü göremediğinin göstergesi oluyor. Yani bu sadece öyle böyle bahanelerle kapatılacak bir durum değil. Ya en kötü hani bu şeyler olur diye işte böyle küçük küçük, hani ne denir, herkesin şey, lokmacı gibi diyelim. Binlerce açılırdı şey olsun diye, ama açılabilirdi değil mi? Çünkü gençler açardı, heyecanlanırdı bilmem ne. Hiç yani artık hiçbir şey açılmıyor, üzerine bir de kapanıyor. Peki bunların en önemli nedenleri neler? Bir kere öncelikle maliyetler. Son birkaç yılda kira giderleri ciddi bir şekilde arttı. Bakın iş yeri, evler için değil, iş yerleri için de öyle. Ya adam bir yerden bir şey tutmaya çalışıyor. Eskiden 20'ye tutuyordu, şimdi 120'ye tutuyor. Tutamıyor. Yani çünkü gözünden çıkarabileceği rakam çok büyük. Bunun elektriği var, doğalgazı var, personel maliyetlerin artışı var, vergisi var, muhasebeci tutması var, üt düdüsü var, kapıya gelen kediyi beslemesi var, o kedinin maması var. Küçük esnafın yani sabit giderleri her geçen gün yükseliyor. Ve aynı hızda artmayan tek bir şey var, müşteri sayısı ve satış hacmi ve iş hacmi. Ha, bu konuşuyor diyorsunuz, yalan mı? Bir bakın etrafınıza. Ya bakın ya, insanlar oturuyor artık, bunun şeyi yapılmaya başladı yani. Bir şey geyiği yapılmış ya, vergi denetimi geliyor, sifta vergi atıyor, onu da vergisini alıyor gibi. Hakikaten öyle, herkes oturuyor. Bu bizim gibi insanlar için de geçerli. Yani ben kendi iş hacmim ve yükümü biliyorum, yıllardır bu işi yapıyorum. Hayır, ben de bayağı oturuyorum. Artık sıkıntı geliyor yani. Hadi oturuyorsun, kendini geliştir. Daha nereye geliştireceksin? İşte başka bir şey yapmaya çalış, yan dal olarak yapamıyorsun. Onun da iş hacmi seninle birlikte bağlantılı olduğu için zaten. Yani vatandaş da haklı olarak harcamalarını kısmaya başlıyor. Her konuda bakın, danışmanlık, peynir, kedi, köpek, kahve, her konuda yani. Eskiden ihtiyaç dışında alışveriş yapan insanlar artık iki kez düşünüyor. Yani hani ihtiyaç listem vardır da araya iki tane çikolata bir şey, çikolata almaya, bir şey almaya çalışırdın. Onu da almıyor insanlar, fiyatına bakıyor. Değişik bir çikolata gelmiş diyor. Bir bakıyorsunuz fiyatı 250 lira. Hadi be diyorsunuz. Onu da almıyorsunuz. Ama belki eskiden o 250 liranın karşılığı 50 liraydı. Koymuyordu size. Alıyordunuz abuk sabuk bir çikolata, deniyordunuz kötü de olsa. Şimdi onu bile almıyor insanlar. Yani bugün birçok aile önce market alışverişini planlayarak artık yapmak zorunda. Çok ciddi planlarla, hesaplarla. Sonra diğer ihtiyaçları erteleniyor çünkü yemek öncelik ihtiyaç haline geliyor. Böyle

0: Sonuçta da en büyük darbeyi tabii küçük esnaf hissediyor. Çünkü küçük esnafın gideriyle, kira şeyle büyük zincir marketler tabii her zaman yarışamıyor biliyorsunuz. Buna insanlar biraz daha ucuz olsun diye büyük esnafa gidince mahalle bakkalı, terzisi, kuaförü, ayakkabı tamircisi ya da küçük işletme sahibi için birkaç aylık iş kaybı bile ciddi bir risk artık oluşturmaya başladı. Yani bir başka deyişle aslında dikkat çekici en nokta bu. Kimse girişmiyor arkadaşım. Ha, yani girişen var da esnaf olarak kimse girişmiyor diyelim. Normalde ekonomik canlılık olduğunda insanlar yeni iş kurmak isterdi değil mi? Hani kendi işin patronu olayım, olmayın, olayım. Ancak bugün birçok kişi tamamen tersine döndü. Yani bu dönemde açılabilecek dükkan maliyetleri garip bir noktaya geldi. Yani o maliyetle aslında iş kurulup insan çalıştırılacak, ülkenin birçok şeyinde katkı, ekonomik katkı oluşturabilecek bir sistemin oluşturulacak bakiyesi bankaya yatırılınca getirdiği faiz daha çok oluyor. Ne oluyor? Adam kimse işe almıyor çünkü açmıyor. Diyor ki atıyorum 4 milyon harcayacak. 4 milyon diyor bana banka faizi şu kadar. Onun yerine ben dükkan açacağım, yorulacağım, eleman alacağım. Bana ne diyor? Evde oturuyor. Ne oluyor? Tembellik ruha işliyor ister istemez. Kafa çalışması bitiyor. Bu da ileriye dönük gelişmeleri azaltıyor. Neden? İnsan düşünmedikçe yeni fikir üretemiyor. Yeni fikir üretemeyince başkasına aktaramıyor. Ve bu da aslında bakın sosyolojik bir etki de var bunun yanında. Yani sadece ben burada sosyal güvenlik ekonomik kısmını konuşurken sosyolojik bir etkiye de dönüşüyor. Yani dünyanın en akıllı insanında evde hiçbir şey düşünmeden oturtursanız sadece hazır para gelecek diye hazır bir ödül gelecek diye onun bile artık düşünme şeyi düşer, kapasitesi düşer. O yüzden niye çocuklarınızı, evlatlarınızı sürekli bir hareket halindedir. Kendini geliştirmek için siz de yardımcı olursunuz. Zekası çalışsın. İşte şu oyunu oynasın ki biraz daha ilerlesin zeka. Yavrum sen evladını böyle geliştirmeye çalışırken Legolarla diye bir ağız açıp Lego'ya bakıp işin parasını sadece yemek tabii o yandan da haklı, o yandan da herkes haklı yani iş açmanın riskleri sebebiyle. Şimdi burada tabii her kapanan iş yeri mutlaka iflas ettiği anlamına da gelmiyor. Bu ayrımı da ayrıca yapacağım. Emeklilik nedeniyle kapatan da var, sektör değiştiren de var ve birleşen işletmeler de var. Tabii bir kısmı da böyle. Ama tabii bu yüzde nasıl diyeyim size yani 10 falandır öyle düşünün. Ama rakamların genel eğilimine baktığımızda yeni açılan işletme sayısının azalması ve kapananların artması ticari hayatın artık hız kestiğini aşağı yukarı gösteriyor yani. Şimdi TESK verilerine göre Türkiye'deki kayıtlı esnaf sayısı 2.286.000. Sayıları böyle okuyorum ki bazen yuvarlayınca da çok mantıklı olmuyor. Ben çünkü 2 milyon küsür diyorum ya. Aslında mantıklı olmuyor. Esnaf iş yeri sayısı işte bu civarda. İstanbul iş yerinde aman İstanbul'a baktığımız zaman da açık ara ilk sırada İstanbul var tabii. İzmir, Antalya ve Ankara takip ediyor. Yani bu tablo aslında ülkenin tamamını ilgilendiren bir ekonomik görünümü ortaya koyuyor. Tabii her zaman biliyorsunuz büyük şehir denilen İstanbul'dan yürüyor ama diğer küçük şehirlerde açılmadığı zaman daha çok etki bence oluyor. Şunu da unutmamak gerekiyor. Esnaf sadece ticaret yapan kişi değil. Yani aynı zamanda ne yapıyor? İşçi alıyor. Yani ekonomik olarak birilerini geliştiriyor. Çalışma hayatını destekliyor. Yanında çırak çalıştırıyor, kalfa çalıştırıyor, muhasebeci çalıştırıyor, tedarikçiyle konuşuyor, nakliyeci. Herkes bir farklı iş sektöründe olsa da ortada bir havuzda toplanılıyor. Dolayısıyla bir esnafın kepek kapatması ya da açmayı düşündüğü işi açmaması ekonomi zincirlemede bir etki yaratıyor. Zaten bugüne kadar gelen ve önemsenmeyen konu bu. Yani bir zincirin olduğunu kimse düşünmüyor. Hep diyorlar ki ama pilavcı açtı, her yer pilavcı önden battı. Arkadaşım o pilavcının batması kapanması hemen değil işte. Onun tedarik zinciri var, pilavı aldığı, tavuğu aldığı, yanında çalıştırdığı çırağı var, ailesiyle ilgili geçim var, bir öğrencinin daha uygun fiyatlı yemek yemesi var. Bütün zincir kırılıyor. Böyle düşünmek gerekiyor. Artık bencil kısmından da aslında biraz kurtulmak gerekiyor. Çünkü ekonomik olarak hepimizi etkiliyor. Önümüzdeki aylarda şöyle düşünüyorum. En çok takip edilmesi gereken bence göstergelerden biri yine bu olacak. Hani bu işte yok enflasyon zammı şu kadar oldu, yok işte Ahmet amca bu kadar aldı, Mehmet amca onu dövdü diğer maaşıyla falan yerine enflasyondaki bu gelişmeler, faiz politikaları, tüketici harcamaları ve finansmana erişim kolaylaştırılması yeni iş yeri açılmasına aslında yeniden bir hareketlendirme oluşturur. Ama sen bir kısmı açık adama krediye %7 küsürden verirsen adam onu da alamaz. Oturur evinde yani. Ama bunun için esnafın maliyet yükünün hafifletilmesi ve vatandaşın da alım gücünün tabii güçlenmesi için dediğim gibi bir teklifte bulunuldu. Bu teklifte şu şekilde, yani kepenkler hani kapatılmasın. Hali hazırda biliyorsunuz bir yapılandırma çıkmıştı ama sadece hani faizli bir şekilde faizli yapılandırmaydı bu. Hani bu esnafın faizin silinmesi, özellikle küçük esnafın yapılandırmadaki faiz düzenlemesinin daha aşağı çekilmesi gibi bir teklif sunuldu ama tabii onaylanır mı onaylanmaz mı bilemiyorum. Yani siyasi açıdan bakıldığında hani sıcak bakılıyor deniliyor ama durumun henüz hareketini göremiyoruz. Çünkü gene siyasi durumlara bağlanıyor bunlar. Hani seçim konuşmaları, erken seçimler, Ocak'ta hareketlilik olacak mı? Yeni finansman paketleri açılacak mı? Gibi işte hükümetten ne gibi adımlar gelecek? Tabii bunları hep gözleyeceğiz ama 6 ay içinde bence mümkün olacak. Henüz yeni bir gelişme olmayacak gibi duruyor. Yani sonuç olarak açıklanan rakamlar bize sadece kaç dükkanın açıldığı ya da kapandığını anlatmıyor. Aynı zamanda ekonomide güvenin, tüketimin ve yatırımın iştahının hangi noktada olduğunu gösteriyor. Ve bakın zorunlu harcamalar da buna dahil. Hani bu ekstra harcamalardan bahsetmiyorum. Yani zorunlu tüketim malzemesi de dahil bu konunun içine. Esnafın yüzü gülse çarşı canlanır. Çarşı canlansa ekonomik hareketlenir. Bu nedenle önümüzdeki günlerde esnafı destekleyecek adımlar hem ticaret hem de gelişme açısından bence büyük bir önem taşıyor. Yani bu ülkenin ve çoğu ülkenin de gelip özellikle ziyaret ettiği bu kapalı çarşı dediğimiz yeri düşünün. Ya bir Türk alışveriş yapan insan yok. Sadece turistik bir yer haline gelmiş. Ama sadece turistin alacağı iki lokum değil ki. Adamın yıllardır orada dükkanı var. Lokumun yanında baharatı var, o su var. Yıllarca baharatı satarak insanlar ne yapardı? Eminönü'ne giderdi daha uygundur diye baharatını oradan alırdı. Hem de bir gezme olurdu. Özellikle belli bir yaş üzerine. Şöyle bir Eminönü'nün havasını alır, gezer. Şimdi kimse gitmiyor Eminönü'ne. O yani turiste karşı olan bir kere davranışı. Adamlar desteklenmediği için küçük esnaf sadece onlara yönleniyor. En azından diyor işte 1 euroya satacağım 5 euroya satıyorum diyor. Bizim insanımız gitmiyor derken değeri bilinmeyen bir yer haline bile geldi. Bence bu şahsi fikrimdir bu arada. Şimdi yeni şunu kimse bilmiyordur muhtemelen. Şimdi resmi gazetede yayınlanan aslında bir torba kanun var. Bu sadece muhasebecileri ya da vergi uzmanlarını da ilgilendirmiyor. Bunu çoğumuz hani yerel insan olarak okumamışızdır. Halk olarak diyeyim. Hani sanki sadece muhasebecileri işte vergi uzmanlarını ilgilendirecek şey konu gibi görünüyor ama bunun içinde taksiciden öğrenciye, esnaftan araç alıp satan vatandaşa kadar aslında milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir düzenleme var. Gelin ben bunları size tek tek anlatayım. Günlük hayatınızda neler değişecek? Çünkü bunları kimse konuşmuyor. İşte okumuyor. Aa diyor bu vergisel bir şey sanırım diyor. Geçiyor mesela. Bilmem yapıyor. Aa diyor ya hayır. Her şey bize dokunur. O vergi sizin bir yerinizden, cebinizden çıkacak ise bize bir şekilde dokunur arkadaşım. Şimdi ilk dikkat çeken düzenleme taksi, dolmuş, minibüs ve servis plakalarıyla ilgili. Artık gerçek usulde vergilendirilen bu esnaf kanun yürürlüğe girmeden önce sahip olduğu herhangi bir ticari plakası var ise ve bunu sattığında bu satıştan doğan bir kazanç oluşur ya, bunun için gelir vergisi ödemeyecek. Bu aslında yıllardır sektörde beklenen bir düzenlemeydi. Çünkü birçok plaka sahibi emekli olurken ya da işini bırakırken elinden plakayı tabii satıyor. Ama yüksek bir vergi yüküyle karşılaşıyor. Çünkü plakayı aldığı tarihle yeni tarih arasında bir kazanç sıkıntısı oluyordu. Şimdi diyor ki bu tarih düzenleme girdi, 1 Temmuz'da girdi. Bu Temmuz'dan önce vardıysa satacaksan sana diyor vergi uygulamayacağım diyor. Yine taksiciler için önemli başka bir değişiklik daha var. İsteyen taksiciler belirli şartları sağlamaları halinde 3 yıl boyunca hasılat esaslı vergilendirme sistemine geçebilecek. Yani gelir gider hesabı yerine daha sade ve pratik bir vergilendirme modeli uygulanacak. Özellikle küçük ölçekli işletmelerde ya da taksicilerimizde muhasebe yükünü ve bürokrasiyi azaltacak. Bunlarla ilgili tabii detaylar çok yoğun olduğu için buradan o kadar aktaramıyorum ama vergicilerinize diyorum, muhasebenize, mali müşavirinize, bu konuyla ilgilenenlerle ya da bizler gibi insanlarla konuşabilirsiniz. Şimdi bir de gençleri ilgilendiren güzel bir düzenleme var. Sinema, tiyatro ve konser gibi biletli etkinliklerde 18 yaş altındaki gençler ile öğrenimi devam eden 25 yaş altındaki öğrenciler için düzenlenen giriş biletlerinde belediye eğlence vergisi alınmayacak. Yani belki tek başına bilet fiyatı çok büyük ölçüde düşürmeyecek ama devlet burada şu mesajı veriyor. Gençlerin kültür ve sanat etkinliği katılımını teşvik etmek. Yani ufak bir rakam olacak ama en azından vergi almıyoruz gibi olacak. Bir diğer önemli başlık ise elektronik tebligat sistemi. Sizi çok ilgilendirmiyor ama gene de Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonra sistem yeniden düzenlendi. Biliyorsunuz artık kimlerin e-tebligat kullanmak zorunda olduğu doğrudan kanunda huy diye yazıyor. Yani kurumlar vergisi mükellefleri gerçek usulde vergi kazanç gibi mesleki kazanç sahipleri, bu hukuki düzenleme de ortadan kalktı. Böylece aslında vatandaş lehine sayılabiliyor, istisnalar geldi. %90 ve üzeri engelli olan kişiler tamamen muaf tutuluyor. Tabii ki bu düzenlemede 65 yaşını dolduran vatandaşlar ise isterse sistemden çıkabilecek. Bu da özellikle teknolojik kullanımda zorlanan vatandaşların uzun süredir dile getirdiği bir sistem. Yani e-tebligat, e-sistemler, e-başvurular, bunların hepsi bazen zorluyordu. Bunun zorunluluğunu da aynı şekilde kaldırdılar. Geçici KDV istisnası uzatıldı 2028 sonuna kadar. Araç alım satımı yapanları ilgilendiren bir değişikliğe bahsedeyim. Araç devrinden sonra trafik tesciliyle ilgili bildirim süresi artık 3 iş günü değil 15 iş günü olacak. Böylece vatandaşların işlemlerini tamamlaması için daha bir hani geniş zaman aralığı düzenlenmiş olacak. Bu da bir kolaylık olacak. Kanunda kısa ama etkili başka değişiklikler de tabii var ama hani belediye ve il özel idareleri taşınmazlarını etkiliyor. İşte resmi ilan kayıtlarını etkiliyor. Yani bizi çok şey yapmıyor yani. Sahte ve işte yanıltıcı belge düzenlemeleriyle ilgili cezalar mesela çok arttı. Kayıt dışılığı arttırmak için. Yani sonuç olarak bu torba kanun ilk bakışta hani teknik bir vergi düzenlemesi gibi görünse de aslında günlük hayatın pek çok alanına dokunuyor. Yani taksicinin öğrenci çocuğuna, öğrencinin taksici babasına, esnaftan şirketlere kadar farklı biçimde kesimleri ilgilendiriyor. Yani kolaylıklar ve bazı alanlardaki bu sıkı denetimler bizim her yandan bir yerimize dokunuyor. Önümüzdeki özellikle günlerde bu düzenleme uygulama gibi sıkı denetimlerin bence şu işte enflasyon farkları ona yattı buna yattı kısmı çıktıktan sonra çok fazla ortada olacağını düşünüyorum. Yani bu teknik bilgiler aynı zamanda ekonomik hayatın işleyişini kolaylaştırıyor ve bazı alanlarda da bürokrasiyi azalttığı için güzel bir paket haline geliyor aslında bakarsanız yani. Evet, bir sorulara bakayım. Necdet ben yazmış. Necdet Bey, öncelikle yayınlar, teşekkürler. Bütün ekibimize teşekkürler. 2027'de kademeli emeklilik çıkma ihtimali var mı düşünüyor musunuz? Yani kademeli için valla seçime son 3 gün kala falan çıkarsa anca öyle olur. O yüzden hani erken seçim ne zaman yapılacak? Tercihler ne zaman olacak? Bu zaman dilimleri geldiği zaman aslında bakmamız lazım ama benim şahsi fikrim 2027 falan kademeli çok zor. Şey denklemiyor. Bence çıkmalı bu arada. Ben de kendim onu bekleyen biriyim. Öyle düşünün. Sistem oturmuyor. Yani o ekonomi paketleri 2028 sonunda bitiyor. Kemer sıkma politikalarımıza hep bir sıkıntı geliyor. İşte borsa ile ilgili mesela bir şeyler oldu. Ben çok hızlı bir şekilde çıkacağını düşünmüyorum kademelinin. Biraz daha 2028'e kayacağını düşünüyorum. Ali Bey yazmış, Bursa'da yayın kesikmiş. Haberleri varmış. Arkadaşlar çalışıyormuş. Sırf bir İskender yollamadığınız için de yapmış olabilirler. Ben çok güvenmiyorum ya bunlara. Bakalım. Ay. Mustafa Kemal Bey yazmış. İyi yayınlar meyhesan. Teşekkürler. Çok güzel konulara değindiniz. Bayağı verimli bir yayın oldu. Teşekkür ederim. Bilgilendirmeniz ve emeğinize, ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler, saygılar dilerim demiş. Biz de aynı şekilde bir mukabele. Bir mukabele değil mi? Aha, aynen. Amacımız bu ya. Zaten hani beni tanıyan tanıyor hani az çok. Biraz hani esprilerini de yaparım ama ana konulara da değinmek önemli. Yani çünkü dediğim gibi çok bilgi kirliliği var ister istemez. Aydın Bey yazmış. Selam, yurt dışında çalışmam Türkiye'de sigorta günümü ekletme durumu olabiliyor mu? İyi yayınlar. Tabii ki oluyor. Yani bunun prim transferleri var. Yurt dışı borçlanmalar var. Vesaire vesaire. Bu tamamen bir şey. Danışmanlık oldu mu? Bunu tabii burada konuşurum, anlatırız. Mümkün değil ama çeşitli yollarla bu mümkün. Hem Türkiye'den emekli aylığı almak hem de yurt dışından emekli aylığı almak gibi durumlar mümkün. Ya da tek bir ülkeye sadece çekmek mümkün. İşte bunların kime ne faydası var? Ne kadar maaş size sağlar? Cebinizden ne kadar çıkar? Bunlar tamamen danışmanlığa dönüyor. Ulaşırsanız bize telefonlarımızdan yardımcı oluruz. Benim telefonum ulaşın ha. Levent Bey selam söylemiş. Takipteyim, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum size de. Şimdi yeni bir bu bürokrasiyle ilgili bir değişikliğe değineceğim. Var mı dakikam? Tamam, bürokrasi kolaylaşması ile ilgili demin hani dedim ya, işte çıkan bu güncellemeler, yani aslında sadece teknik gibi görünen. Şimdi bu eskiden mağluliyet sevk talebi almanız gerekiyordu. Yani sizin raporu alabilmeniz için mağlul olup olduğunuz olmadığınıza dair kuruma gidiyordunuz. Tedavi gördüğünüz hastaneyi söylüyordunuz ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun uygun gördüğü hastaneyi söylüyordunuz. Başvurunuzu yapıyordunuz, sırada bekliyordunuz. Size evrak çıkmasını bekliyordunuz. Sevk talebi çıkıyordu. Bunu şimdi değiştirdiler. Dijitalleştirme hızını arttırmak için kamuda yeni bir sistem açtılar. SGK'nın E-Devlet üzerinden, E-Devlet'i biliyorsunuz, onun üzerinden kullanımı açtı. Yani şimdilik güzel yürüyor gibi. Burada ne yazıyorsunuz E-Devlet'e girip? Mağluliyet ve hastaneye sevk talep başvurusu. Mağluliyet ve hastaneye sevk talep başvurusu hizmeti oldu. Yani zaten mağluliyet yazsanız da altta seçenekler çıkıyor. Hani çok akılda tutmaya da gerek kalmıyor ama neticede sistem buradan başladı. Eskiden dediğim gibi sosyal güvenlik merkezine gitmeniz, evrak hazırlamanız, sıra beklemeniz gerekiyordu. Şimdi E-Devlet üzerinden bir formu doldurarak bu başvuruyu yapabileceksiniz. O da sizi bir hastaneye yönlendirme bilgisini verecek. Peki bu neden önemli? Çünkü mağluliyet süreci zaten sağlık sorunu yaşayan bir vatandaşı ilgilendiren bir şey değil mi? Yani mantıken durduk yere ben mağlul muyum diye. Ha, artık tabii bu akli melekelerimizi kaybettiğimiz için de başvurabiliriz tabii, durduk yere, o ayrı, şaka bir yana. Tabii kimseye göstermesin ama sağlık sorunu yaşayan bir vatandaşın bu süreçte hareket kabiliyeti kısıtlı. Ciddi rahatsızlıklarla mücadele ediyor ve bunun üzerine kurum kurum dolaşmak zorunda kalıyordu. Ve başlıca tabii bir yük oluyordu. Bu sebeple dijital başvuru sayesinde en azından sürecin ilk adımı evden çıkmadan tamamlanabilmiş olacak. Yani burada küçük ama önemli bir ayrıntıyı da paylaşalım. Bu uygulama doğrudan mağlulen emekli olduğunuz anlamına gelmiyor bu arada. Sadece mağluliyet tespitinin yapılabilmesi için SGK'nın sizi yetkili bir hastaneye sevk etmesi amacıyla başvurunun elektronik ortamda yapılmasını sağlıyor. Yani başvuru dijital ama değerlendirme süreci, sağlık kur raporları SGK'nın incelemesiyle devam ediyor. Yani siz bu mağlulen emekli başvurusu, ya daha sonra mağluliyet tespitine başvurunuz diye hastane ismi çıkıyor ama size randevu da almıyorlar. O randevuyu siz alacaksınız. Örnek veriyorum, işte Bağcılar Devlet diyelim örnek. Oraya size sevk etti. Oradan kurula girmek için sağlık kuruluna siz randevuyu alacaksınız. Bu sadece ilk başvuru süreci. Yani aslında bu uygulama hem vatandaşın işini kolaylaştırıyor hem SGK'nın iş yükünü aslında azaltıyor. Kurumlarda oluşan bu yoğunluğu, çok fazla artık yoğunluk var. Başvurularda daha düzenli ve elektrik bir ortamdan en azından takip edilmesi sağlanıyor. Özellikle farklı şehirlerde yaşayan veya sağlık nedeniyle kurumu gitmekte zorlanan kişiler için de bir zaman tasarrufu aslında sağlamış oluyor. Tabii unutulmamız gereken bir konu da var. Yani mağlulen emeklilik için sadece hastalığın bulunması yeterli değil. Yani kanunda belirtilen çalışma gücü kaybı oranı, işte sigortalık süresi, prim günü gibi şartlar gerekiyor biliyorsunuz. Dolayısıyla E-Devlet üzerinden başvuru yapmak bazen süreci de uzatabiliyor. Yani sevki alıyorsunuz, rapor alıyorsunuz ama mesela gün sayınızı tam bilmediğiniz için doğru bir şekilde başvuru yapmamış oluyorsunuz ve gün doldurana kadar o süreç geçmiş oluyor. Yani kısacası teknolojik sosyal güvenlik alanında hem kolaylaştırmalar var hem bilgi açısından pratiklik azalmış gibi oluyor. Bu tip durumlarda da tabii ki sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen ayağınıza geldi. Şimdi bu bütün konuları aramızda konuştuk ettik. Yine dediğim gibi sorularınızı yollayabilirsiniz. Çünkü bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya kadar kendinize çok çok çok iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere.
1: Melis Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programının tekrarını dinlediniz.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 12. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan için kritik eşik aşıldı. İran Trump'ın açıklamasını yalanladı. Netanyahu'nun oğlu ismini değiştirdi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Kaan savaş uçağında kullanılacak F-110 motorları satışında kritik aşama aşıldı. ABD Kongresi 15 günlük incelemede engelleme kararı almadı. Satış süreci devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Trump'ın kaldıracağını duyurduğu Katsa yaptırımlarına ilişkin konuştu.
2: Uzun bir zamandır bize yapılan, ilan edilmemiş ve edilmiş yaptırımlar vardı Avrupa başkentlerinde veya Amerika'da. Bunları sistemli bir şekilde kaldırmaya yönelik çok ciddi diplomatik çalışmalarımız oldu. Amerika'da yasayla bağlanmış bir iki tane konu var. Katsa bunlardan biri. F-35 ile ilgili konu da bunlardan biri. Şimdi bu irade burada olduğu sürece iki liderde de biz bakanlar olarak bunları çözme konusunda uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız.
1: Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP MYK'sı daha önce feshedilen 22 il başkanlığından 15'ine yeni atamalar yaptı. 7 ilde de il ve merkez ilçe yönetimleri görevden alındı. CHP'li Çankaya Belediyesi'ne soruşturma. Aralarında Başkan Hüseyin Can Güner'in de olduğu 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, üye olma ve rüşvet suçlarından gözaltı kararı verildi. Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy hakkında 266 yıl hapis cezası istendi. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi papara sahibi Ahmet Faruk Kars'ın tahliyesini bozdu. Kars'ı yasa dışı bahis soruşturmasında yeniden gözaltına alındı. Kapalı Çarşı kara para soruşturmasında 369 şirket inceleme altında, 504 şüpheliye yönelik de iddianame düzenlendi. Yasa dışı gelirlerin paravan şirketlere aklanmaya çalışıldığı vurgulandı. Dış gelişmelere bakalım. ABD Başkanı İran'ın kendisine yönelik bir suikast teşebbüsü halinde çok ağır karşılık verileceğini söyledi. Trump, İran'a doğrultulmuş ve ateşlenmeye hazır 1000 füze bulunduğunu öne sürdü. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ABD Başkanı'nın İran'ın müzakerelerin sürdürülmesini istediği yönündeki açıklamasını yalanladı. Bekai, İran ABD ile müzakerelere yönelik herhangi bir talepte bulunmadı dedi. ABD Başkanı Trump ara seçimlere aylar kala oy verme sistemlerini denetleyen bağımsız federal komisyonun tüm üyelerini görevden aldı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 4.118'e yükseldi. 190 binanın yıkıldığı bölgede çalışmalar sürüyor. İsrail Başbakanı'nın büyük oğlu Yair Netanyahu adını Jonathan Hun olarak değiştirdi. ABD'de yaşayan Hun, iş bağlantıları ve ailesinin ilişkileri nedeniyle inceleme altındaydı. İngiltere'de eski bakan Anne Widdecombe evinde ciddi darbeler almış şekilde ölü bulundu. Bir şüpheli gözaltında. 82 yaşında uzaya çıkan en yaşlı kadın Wally Funk 87 yaşında hayatını kaybetti. 2021'de Blue Origin'ın New Shepard aracılığıyla uzaya seyahat eden Funk tarihe adını yazdırmıştı. Spor. Süper Lig Kulüp Başkanları Kulüpler Birliği Vakfı'nın mevcut başkanı Ertuğrul Doğan'la yola devam etme kararı aldı. Galatasaray John Duran transferinde Al Nassr'la yaşanan zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle görüşmeleri askıya aldı. Yönetim şartların değişmesini bekliyor. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Fogon'la karşı karşıya gelecek. Maç saat 20.30'da. Beşiktaş Slovakya'daki hazırlık maçında dün Matersburg'u 1-0 yendi. Siyah beyazlar günün ikinci hazırlık karşılaşmasında ise Videk Vuc'a 2-0 mağlup oldu. Barcelona Dortmund'un yıldızı Karim Adeyemi'yi kadrosuna kattı. Kulüpler arasında 22 milyon euro bonservis ve 7 milyon euro bonuslar karşılığında anlaşmaya varadı. Portekiz'in İspanya'ya eğlenmesinin ardından Roberto Martinez istifa etmişti. Portekiz Futbol Federasyonu milli takımın başına 71 yaşındaki Jorge Jesus'un getirildiğini duyurdu. Amiri Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde 3. etap maçında bugün saat 13.20'de Türk baş antrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile karşı karşıya gelecek.
3: Hava durumu.
1: Yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları bugün 3-4 derece artıyor. Haftaya da aşırı sıcakların etkili olması bekleniyor. Bugün bazı illerimize baktığımızda ise günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Ankara az bulutlu 31, İstanbul 30, Bursa ve Balıkesir 32, İzmir sıcak 35, Antalya parçalı bulutlu 31, Samsun ve Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Kayseri az bulutlu 32, Elazığ sıcak 37, Gaziantep ise 39 derece olacak. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
4: Ben Sputnik vasıtasıyla Sputnik izleyicilerine sesleniyorum. Sputnik'i izleyen bu coğrafyadaki bütün dinleyenlere sesleniyorum.
5: Bu kurultayda katakulli oldu mu? Bu işi sizce kim örgütledi? Nedir durum, son durum bu tahıl konusunda? Gerçekten dünyayı kandırdı mı Batı?
6: Ülkemizi büyütmek, güçlendirmek istiyoruz. Bundan Batı rahatsız oluyor, evet. Amerika rahatsız oluyor, evet.
5: Muhtemelen önümüzdeki günlerde bazı görüntüler falan da çıkabilir.
7: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türk lokumundan helvaya, çikolatadan dondurmaya. Türkiye'nin şekerli mamulleri dünyanın dört bir yanında ağızları tatlandırıyor. Yaklaşık 198 ülkeye ulaşan sektör geçen yıl 4,5 milyar doları aşan ihracatla tüm zamanların rekorunu kırdı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin şekerleme ve çikolatalı ürünler sektörü son yıllarda hızla büyüyor. Lokum ve helva gibi geleneksel ürünlerin yanı sıra çikolata, reçel, kek ve dondurma gibi ürünler de ihracatta öne çıkıyor. Türkiye'nin dünya kuru meyve ve sert kabuklu yemiş üretimindeki güçlü konumu da sektöre önemli bir avantaj sağlıyor. Rakamlar ihracattaki yükselişi açıkça ortaya koyuyor. Şekerleme sektörünün ihracatı 2021'de 2.9 milyar dolara yaklaşırken 2024'te 3.4 milyar dolara çıktı. 2023'te yaklaşık 3.7 milyar dolara, 2024'te ise 3.9 milyar dolara yükseldi. Geçen yıl ise %16 artışla 4.5 milyar doları aşarak rekor kırdı. Aynı dönemde 1.2 milyon ton ürün ihraç edildi. İhracattaki güçlü seyir bu yılda devam ediyor. Yılın ilk 5 ayında şekerli mamul ihracatı 1.7 milyar doları aştı. Dış pazarlarda özellikle çikolata, dondurma, reçel ve kek gibi ürünler dikkat çekiyor. Peki Türk şekerlemelerini en çok hangi ülkeler tercih ediyor? Geçen yıl ilk sırada 719 milyon doları aşan ihracatla Irak yer aldı. Irak'ı 515 milyon dolarla ABD, 271 milyon dolarla Almanya izledi. İngiltere'ye yaklaşık 194 milyon dolarlık ihracat yapılırken Rusya 153 milyon dolara yaklaşan dış satışla 5. sırada yer aldı. Bugün Türkiye'den yaklaşık 198 ülkeye çeşitli şekerleme ürünleri gönderiliyor. Geleneksel tatlardan yenilikçi atıştırmalıklara uzanan geniş ürün yelpazesiyle sektör hem ihracatını hem de küresel pazardaki payını büyütmeye devam ediyor. Türkiye'nin şekerli ve çikolatalı ürünler sektörü geçen yıl ihracatını %16 artırarak 4,5 milyar doların üzerine taşıdı. Lokumdan helvaya, çikolatadan dondurmaya uzanan geniş ürün yelpazesiyle Türk şekerlemeleri yaklaşık 198 ülkeye ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Takvimler 11 Temmuz'u gösterdiğinde dünya basını üzeri örtülen bir katliamın ortaya çıkışını izleyecekti. Tespit edilebilen toplam 200 bin can kendi ömrünü tamamlayamamıştı. Bu soykırım 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yapılan en büyük katliam olarak hafızalara kazanacak, ancak doğa son kertede Srebrenitsa'yı yalnız bırakmayacaktı.

Srebrenica soykırımı, sivil halkın Birleşmiş Milletler Güvence Bölgesi olarak kabul edilen Srebrenica'da güvenlik ve koruma taleplerinin karşılanamaması sonucunda meydana geldi. Felakette Hollandalı barış gücü birlikleri başrolü oynadı. Srebrenica'daki Birleşmiş Milletler üssü güvenlik ve koruma sağlama görevini yerine getirmekte yetersiz kaldı ve soykırıma zemin hazırladı. Soykırım insanlık dışı eylemlere sahne oldu. Srebrenica'ya sığınan binlerce Bosnalı Müslüman erkek toplama kamplarına götürüldü ve orada toplu olarak infaz edildi. Bu kişiler açlık, susuzluk ve fiziksel istismarla karşı karşıya kaldı. Ölüm yürüyüşleri adı verilen olaylar sırasında aileler parçalandı. Kamplarda tutulanlar için toplu mezarların kazıldığı ve ardından kurşuna dizildiği bir süreç yaşandı. Bir soykırım tüm gerçekliğiyle yine doğa sayesinde gün yüzüne çıkmıştı. Mavi kelebekler on binlerce Bosnalı insanın topraklarında hayat bulmuştu. Kelebeklerin toplu mezarlıkları ortaya çıkarması tarihte Srebrenica katliamı olarak geçecek ve yarım kalan hayatlar o kelebeklerle adalet isteyecekti.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Josip Broz Tito liderliğinde kurulan Yugoslavya, bünyesinde birçok etnik köken ve dine sahip insanları barındırıyordu. Tito'nun Yugoslavya kristal bir küre, küreyi üfleyerek havada tutuyorum. Umarım nefesim bitince başkası görevi alır, yoksa küre tuz buz olur dediği ülke, onun ölümünün yaklaşık 10 yıl ardından tuzla buz oldu. Savaşın fitili 1991'de bağımsızlık ilanlarıyla başladı. Hırvatistan ve Slovenya, Yugoslavya'dan ayrılmak ve bağımsız devletler olarak var olmak istediklerini duyurdu. Ancak bu bağımsızlık ilanları Sırbistan'ın lideri Slobodan Milošević tarafından kabul edilmedi ve bu durum çatışmalara yol açtı. Savaş, Hırvatistan ve Sırbistan arasında yoğun çatışmalara sahne oldu ve Bosna Hersek'in bağımsızlık ilanıyla daha da karmaşık bir hal aldı. Ertesi gün Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri artan gerilimi göz ardı ederek Bosna Hersek'in bağımsızlığını tanıdılar. Göz ardı edilen bir diğer şey ise Bosnalı Sırpların her Balkan ülkesinin hayalinde yer alan büyük birliği kurma isteğiydi. Bosna Hersek'in bağımsızlığı Büyük Sırbistan düşüğüyle terste ve bu sebeple Sırbistan'dan alınan destekle Bosnalı Sırpların bölgede bir Sırp Cumhuriyeti kurulduğu ilan edildi. Sırp Cumhuriyeti Yugoslavya gibi farklı etnik kökenleri kabul etmeyecekti. Hırvat ve Bosnalıların bölgeyi terk etmeleri istendi. Bu uğurda bir gün içinde 20 binden fazla Bosnalı zorla Srebrenica'dan çıkarılacaktı. Nisan 1992'de Srebrenica'nın yakınlarındaki Bratunac köyünde bir grup Bosnalı Müslüman Sırp güçleri tarafından öldürüldü. Bu olay ortaya çıktığındaysa üstünden aylar geçmişti. Tüm dünya hep bir ağızdan barış destekçisi olduğunu haykırdı, ancak bu barış desteği faaliyetlere yansımadı. BM'nin sözde bir ambargosuyla Sırpların ticaret kapasitesi azaltılsa da çeşitli taraflar Bosnalı Sırpları el altından destekledi. Bosnalıları destekleyenlerse destek adı altında toplanılan çoğu malzemeyi bu bölgeye ulaştırmadı. Ne silahlar sustu, ne işkenceler hafifledi, ne de öldürülen masum insanların sayısı azaldı. Bu dönemde Nasır Oriç liderliğindeki Müslüman Direniş Örgütü güç kazandı ve Sırplara karşı bazı başarılar elde etmeye başladı. Ancak Birleşmiş Milletler bu duruma son vermek için Dayton görüşmelerini başlattı. Sırplar bu görüşmelerde avantaj elde etmek için stratejik öneme sahip Gorojde ve Srebrenica kentlerine saldırdı. Srebrenica aslında BM tarafından güvenli bölge ilan edilmiş, bir grup Hollandalı asker Birleşmiş Milletler eliyle Srebrenica'ya yerleştirilmişti. Sırpların Srebrenica'ya yaklaştığını gören halk, Hollandalı Birleşmiş Milletler askerlerden kendilerini savunmalarını istedi. Ne var ki bu istekleri kabul edilmedi. Boşnaklar şehir güvenli bölge ilan edildiğinde ellerindeki silahları teslim etmişlerdi. Sırp ordusu yaklaşırken en azından bu silahların iade edilmesini istediler ama kabul ettiremediler. Dolayısıyla tamamen savunmasız kaldılar. Sırp milliyetçiliği ve bu milliyetçiliği besleyerek iktidarını sürdüren Slobodan Milošević'in hırsları Avrupa'da yapılan en büyük katliama zemin hazırlamış oldu. 1995 Temmuz'unda Sırp güçleri Srebrenica'daki Hollandalı Birleşmiş Milletler güçleriyle anlaşarak şehri hedef aldı. Savaş sırasında şehrin güvenliğini sağlayan Hollandalı komutan Tom Karemans kontrolü Sırplara teslim etti. Hollandalı askerler gözlerinin önündeki işkence ve cinayetler karşısında sessiz kaldı. İşkencelerle öldürülen Bosnalılar yine hayatta kalan Bosnalılar tarafından toprağa gömüldü. Bu olay tarihe Srebrenica katliamı olarak geçti. 5 gün içinde 8 binden fazla Bosnalı öldürüldü. Eli silah tutabilecek erkekler kamyonlara deyim yerindeyse istiflendi, bu kamyonlar birbirinden çok farklı yerlere götürüldü. Gidilecek yerlere varıldığında Bosnalılar kendi toplu mezarlarını kendileri kazmak zorunda kaldı. Geride sağ kalan kadın ve çocuklara tecavüz edildi. Anne karnındaki bebekler öldürüldü.

Sırp güçleri kazıkları toplu mezarların tespit edilememesi için mezarlara metaller yığdılar, mezarların yerlerini değiştirdiler, bölgenin bitki örtüsüyle mezar üstlerini kapattılar. Ancak mezarların bulunduğu bölgelerde Artemis ismi verilen çiçekler açmaya başladı. Artemis çiçekleri sadece mezarlarda yaşayabiliyordu ve Srebrenica soykırımının simgesi haline gelen mavi kelebekler ise sadece bu çiçeklerle besleniyordu. Bölgeyi araştırmak için giden birlikler katliamlara kanıt olabilecek hiçbir şey bulamamışken mavi kelebeklerin bazı bölgelerde çok yoğun sürüler halinde yaşadıklarını fark edip bunu araştırmaya başladı. Sırpların göz ardı ettiği doğanın ipuçlarıyla çözülmeye başlanan sırların ardından bölgeler kazıldı ve gelen heyetler aradıkları kanıtları buldu. Srebrenica katliamında öldürülenlerin kesin sayısı hala bilinmiyor. Bosna Sırplarının hükümetinin raporunda ölü sayısı 7779, Boşnak hükümetinin raporundaysa 8374'den fazla olarak gösterildi. Şu ana kadar Srebrenica çevresinde 42 toplu mezar bulundu ve uzmanlara göre 22 bölgede daha toplu mezar olduğu tahmin edilmekte. BM'nin eski Yugoslavya Savaş Suçları Mahkemesi savcısı ise savaşta 7000 ila 8000 kişinin öldürüldüğünü belirtti. Şimdiye kadar 2070 kişinin kimliği kesin olarak tespit edildi ancak 7000'den fazla kişinin kimlik tespiti için çalışmalar hala devam ediyor. Her yıl katliamın yıl dönümü olan 11 Temmuz'da kimliği tespit edilebilir.

hapse mahkum edildi. Aynı mahkeme 2016'daki kararındaysa Bosnalı Sırpların savaş dönemindeki eski lideri Radovan Karadžić'e Srebrenica soykırımı dahil 10 ayrı suçtan 40 yıl hapis cezası verdi. Farklı mahkemelerde görülen Srebrenica davalarında bugüne kadar 45 Sırp toplam 699 yıl hapis cezası aldı. Öte yandan eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milošević de Srebrenica'daki soykırımla suçlandı ancak yargılanması devam ederken tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamını yitirdi. Acılı birçok anne bu katliamın simgesi haline gelen Srebrenica çiçeği örmeye başladı. Yeşil beyaz ipliklerle örülen bu çiçekteki 11 yaprak 11 Temmuz'u unutturmayacaktı. Çiçekteki beyaz renk masumiyeti, yeşil renk ise bir gün mutlaka adaletin yerini bulacağına dair inançlarını temsil ediyordu. Soykırımdan geriye sadece acılar kaldı. Kurtulabilenler yıllarca gördükleri işkenceleri unutamadı. Sayısı tahmin edilemeyecek kadar çok aile bölündü.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul'da binlerce kişi aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Maltepe'de düzenlenen organizasyonda 5000 kostümlü folklorcu yaklaşık 3 dakika boyunca aynı anda horon oynayarak dünya rekoru kırdı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu öncülüğünde düzenlenen rekor denemesi Maltepe etkinlik alanında gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 5000 kostümlü folklorcu "Horon Bizimdur" sloganıyla aynı anda horon halkası oluşturdu. Yaklaşık 3 dakika süren performansın ardından Guinness hakemleri değerlendirmelerini tamamladı. Guinness Türkiye temsilcisi Şeyda Subaşı, Türk Halk Oyunları kategorisinde rekorun başarıyla kırıldığını açıkladı. Rekorun tescillenmesinin ardından alandaki binlerce folklorcu ve katılımcı büyük sevinç yaşayarak yeniden horon oynadı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler ise gelecek yıl İzmir'de 15 bin kişinin katılımıyla bu kez zeybek kategorisinde yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırmayı hedeflediklerini söyledi. İstanbul Maltepe'de düzenlenen organizasyonda 5000 kostümlü folklorcu aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Yaklaşık 3 dakika süren performansının ardından Türkiye, Türk Halk Oyunları kategorisinde yeni bir dünya rekoruna imza attı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye hava üslerinden radar sistemlerine, Kara Kuvvetleri Komutanlığından lojistik altyapıya kadar birçok NATO tesisini topraklarında barındırıyor. Bu tesisler resmi olarak ortak savunma amacıyla faaliyet gösterse de yıllardır egemenlik tartışmaları, yabancı askeri varlık ve Türkiye'nin bölgesel krizlerin merkezine sürüklendiği yönündeki eleştirilerin odağında yer alıyor. Türkiye'deki en tartışmalı NATO bağlantılı tesislerin başında İncirlik Hava Üssü geliyor. Soğuk Savaş'tan bu yana ABD ve NATO operasyonlarında kullanılan üs, Körfez Savaşı, Afganistan, Irak ve Suriye'deki birçok askeri faaliyette lojistik merkez olarak görev yaptı. Üs, zaman zaman ABD'ye ait nükleer silahların burada bulunduğu iddialarıyla da gündeme gelirken, Türkiye'nin yabancı askeri operasyonların önemli bir parçası haline geldiği yönündeki eleştirilerin odağında bulunuyor. Malatya'nın Kürecik bölgesindeki radar sistemi, NATO'nun balistik füze savunma kalkanının en kritik unsurlarından biri olarak gösteriliyor. Radar, olası füze tehditlerini erken tespit ederek NATO komuta sistemine veri aktarıyor. Özellikle İran'la yaşanan gerilimlerde Kürecik sık sık gündeme gelirken, uzmanlar bu tesisin Türkiye'yi bölgesel güç rekabetinin doğrudan parçası haline getirdiğini savunuyor. İzmir'de bulunan Landcom, NATO'nun kara kuvvetlerinin en üst düzey komutanlığı. Burada ittifakın kara harekatları planlanıyor, eğitim ve tatbikat faaliyetleri koordine ediliyor. İstanbul'un Ayazağa bölgesinde konuşlu NATO süratli intikal kol ordusuysa, NATO'nun yüksek hazırlık seviyesindeki en önemli kara kuvveti karargahlarından biri olarak faaliyet gösteriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3. Kol Ordusu temel alınarak oluşturulan karargah, NATO'nun kriz bölgelerine kısa sürede sevk edilebilecek kara kuvvetlerini planlıyor ve koordine ediyor. Daha önce Afganistan başta olmak üzere çeşitli NATO operasyonlarında komuta görevi üstlenen NATO Süratli İntikal Kol Ordusu, Türkiye'nin ittifak içindeki askeri rolünü güçlendiren yapılardan biri olarak öne çıkıyor. Konya Hava Üssü de NATO'nun AVAX erken uyarı uçaklarının kullanıldığı üslerden biri. Üs özellikle Irak ve Suriye çevresindeki operasyonlarda keşif, gözetleme ve koordinasyon görevlerinde öne çıktı. Bu nedenle Konya'da NATO'nun bölgesel askeri faaliyetlerinde stratejik merkezlerden biri olarak değerlendiriliyor. Türkiye'yi uluslararası gerilimlerin odağına sürüklemekle eleştirilen NATO tesislerine yenilerinin eklenmesi için de planlamalar yapılıyor. Planlamaya göre Adana'da konuştu 6. Kol Ordu Komutanlığı bünyesinde çok uluslu Kol Ordu Türkiye adıyla yeni bir NATO karargahı oluşturulacak. Karargahın Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu'da yaşanabilecek kriz senaryolarında NATO kuvvetlerinin sevk ve idaresinde görev alması öngörülüyor. Kurulması planlanan bir diğer yapılanma ise İstanbul'da konuşlandırılacak NATO Deniz Unsur Komutanlığı olacak. Karadeniz'deki güvenlik faaliyetlerinin koordinasyonunda görev üstlenmesi planlanan komutanlığın deniz ulaştırma hatlarının güvenliği, mayın tehdidiyle mücadele ve çok uluslu deniz operasyonlarının planlanmasında etkin rol oynaması hedefleniyor. Ancak kamuoyunda bölgesel ilişkileri zedeleyebileceği ve boğazların statüsünü tartışmaya açacağı gerekçesiyle sert şekilde eleştiriliyor. Türkiye, NATO'nun güney kanadındaki en kritik ülkelerden biri olarak hava üslerinden radar sistemlerine, komutanlıklardan lojistik altyapıya kadar çok sayıda NATO tesisine ev sahipliği yapıyor. Mevcut askeri yapılanmalara yenilerinin eklenmesi planlanırken, bu genişleme yalnızca savunma politikalar açısından değil, Türkiye'nin egemenliği, dış politika bağımsızlığı ve bölgesel güvenliği açısından da tartışmaları beraberinde getiriyor. Yabancı askeri unsurların ve NATO komuta yapılarının Türkiye'de giderek genişlemesi kamuoyunda eleştirilere yol açıyor. Bu durumun Türkiye'yi kendi ulusal güvenlik önceliklerinin ötesinde bölgesel ve küresel krizlerin doğrudan tarafı haline getirebileceği, olası çatışmalarda stratejik hedef konumuna taşıyabileceği ve dış politika kararlarında hareket alanını daraltabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Türkiye'nin NATO varlığı mevcut üs ve karargahların yanı sıra kurulması planlanan yeni askeri yapılanmalarla daha da genişlemeye hazırlanıyor. Bu genişleme egemenlik tartışmalarını derinleştirirken yabancı askeri varlık ve Türkiye'nin bölgesel krizlerdeki konumuna ilişkin eleştirileri de artırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 13. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz'dan Avrupa Parlamentosu'na tepki. Polislerin mesai saatlerine düzenleme geliyor. 15 Temmuz'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de ulaşım hizmeti ücretsiz olacak. Ayrıntılar bültenimizde. Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk askerinin müdahalesini çarpıttığı Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye'yi hedef alan bir kararı kabul etti. Türkiye'den de peş peşe tepkiler yükseldi. Dışişleri Bakanlığı kararın yok hükmünde olduğunu ifade etti. AK Parti sözcüsü Çelik de karar kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'na ilişkin kararına sert tepki gösterdi.
2: Avrupa Parlamentosu maalesef Rum kesiminin propagandalarına alet edilmiştir. Hiçbir temeli olmayan bu iddialar bizim nazarımızda hiçbir kıymete sahip değildir. Rum kesiminin ve bir takım lobilerin yaptığı bu çalışmaların tuzağına düşmemeli. Barış Harekatı'ndan bu yana aşağı yukarı 52 yıl geçti. Ve bütün bu süreçte ada huzur içinde. Avrupa Parlamentosu biraz tarihe baksın. Bu tür polemikler yapanlar önce İsrail'de, Gazze'de yaşanan soykırıma baksınlar.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığı'na da 2. Başkan İsmail Hakkı Arıkan atandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından 7 ilde il ve merkez ilçe yönetimleri görevden alındı. İzmir, Giresun ve Trabzonlu il başkanları da ihraç talebiyle disipline sevk edildi. CHP'de yeni atanan il başkanlarına destek amacıyla saha çalışmalarının başlatılması planlanıyor. Olağan kurultay süreci kapsamında ise 16 Eylül'de üyelik listelerinin askıya çıkarılacağı öğrenildi. Yeni bir parti kurup kurmayacağı soruları gündemdeki yerini korurken Özgür Özel hazırlıkların sürdüğünü kaydetti. Temelde bir yeni parti kuruluş süreci var dedi. Çankaya Belediyesi'ne operasyon yapıldı. CHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi suç örgütü kurma, üye olma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Teşkilatı'nda görev yapan polis memurlarının çalışma saatlerine ilişkin çalışmalar yapıldığını açıkladı.
3: Biz polisi mesai konusunda da rahatlatmak için artık 12-24 veya 12-36 diye biliniyor. Çalışma saatlerini buna göre düzenlemek istiyoruz. Buna geçtikten sonra da mesai saatleri konusunda bir düzenlememiz olacak. 12-24, 12-36'ya geçtikten sonra fazla çalışma yapanlar varsa onlara da fazla çalışma ücretleri ödeyebilmek için bir çalışmamız var. Bir başka çalışmamız da Emniyet Teşkilatı'nın yeniden düzenlenmesiyle ilgili. 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu var. Emniyetin de artık başkanlık şeklinde örgütlenmesi gerekiyor.
1: Savcılık uyuşturucu soruşturmasında eski Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran ve Spiker Elar Bümeysa Cebeci için 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep etti. Yeni doğan çetesi davasında Adli Tıp Kurumu raporu mahkemeye sunuldu. 10 bebeğin ölümünde tıbbi ihmal tespit edildi. Fırat Sarı ve ilgili sağlık personeli de sorumlu tutuldu. Şair Ahmet Telli 79 yaşında hayatını kaybetti. Devrimci 78'liler Federasyonu ve Bilim Sanat Edebiyat Derneği Telli'nin 8 Temmuz'da entübe edildiğini duyurmuştu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara, İstanbul ve İzmir'de bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatları ücretsiz olacak.
0: Ekonomi.
1: Merkez Bankası Başkanı Karahan, JP Morgan Türkiye Ekonomi Forumu'nda sunum yaptı. Enflasyon hedeflerinden sapma görülmesi halinde para politikasını sıkılaştıracaklarını açıkladı. Türkiye Kanada Merkezi yeni kurulacak Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası'na katılmama kararı aldı. İstanbul'da artan nüfus nedeniyle mezarlıkların çoğu doldu. Merkezi mezarlıklarda doluluk %90'a ulaşırken boş yer kalmadı. Mezar yeri fiyatları 330 bin lirayı aştı. Doğa sisteminde ilk 10 günde 19 milyona yakın ambalaj toplandı. Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı 1 milyon 992 bin 6'ya yükseldi. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
4: Eksenden merhabalar efendim. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Hafta içi her gün olduğu gibi gündem yüklü, yine Orta Doğu'dan, Ukrayna'dan önemli haberler, perde arkası gelişmeler ve notlarım var, sizlerle paylaşacağım. Tabii çok ağır insan kayıpları var. Notları aktaracağım size. Anthony Blinken'ın bölge turuyla ilgili açıklamaları var. Amerikan yönetimi BM Güvenlik Konseyi'ni Kızıldeniz'le ilgili toplamaya çalışıyor. Bununla ilgili bilgiler var. Yanıltma operasyonu olduğuna dair haberler var Yemen bağlamında. Bunları da aktaracağım. Bütün bir halkı Batı çıkarları için cepheye sürmeye hazırlanıyorlar.
5: İngilizler esasında Ukrayna'ya bu gemiyi veremezler. Eğer bir konuda bir şey söyleyeceksek adını doğru koymamız lazım. Batı'da oyunlar tükenmiyor.
4: Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşçakalın efendim.
0: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
6: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
7: Lafla peynir gemisi yürümez. Bir işi yapmadan önce bol keseden atar, büyük büyük konuşur ama iş harekete geçmeye gelince ortadan kaybolur. İşte böyle insanlara tek cümleyle cevap veririz. Lafla peynir gemisi yürümez. Peki bu söz nereden geliyor? Neden lafla gemi yürümez? Bir zamanlar İstanbul'da Edirneli Aksi Yusuf adında bir peynir tüccarı yaşarmış. Trakya'dan topladığı peynirleri İstanbul'da satar, artanı da gemilerle İzmir'e gönderirmiş. Ancak Yusuf'un huyu pek aksiymiş. Parayı ödemeye gelince hep o meşhur cümleyi kurarmış. Hele peynirler sağ salim varsın, istediğim parayı fazla fazla veririm. Ne yazık ki daha önce bu sözlere kanan birçok kaptan parasını alamadan kalmış. Ama bir gün deneyimli bir gemi kaptanı Yusuf'un oyununa gelmemiş. Yola çıkmadan önce, efendi tayfaya verecek param var, gemi kalkacak. Parayı peşin vermezsen saray burnunu bile dönmem demiş. Aksi Yusuf hemen bildiği ezberi okumaya başlamış. Hele peynirler sağ salim varsın, ama kaptan bu kez lafa gelmemiş. Efendi lafla peynir gemisi yürümez, bu işe kömür lazım, yağ lazım. O gün orada kurulan bu cümle zamanla halk arasında yerini bulmuş. Bugün hala biri çok konuşup hiçbir şey yapmadığında bir ses yükselir. Lafla peynir gemisi yürümez. Lafla peynir gemisi yürümez atasözünün dilimize hangi olayla yerleştiğini sizler için aktardık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarında kavurucu sıcaklardan bunalanların ilk başvurduğu yöntemlerden biri vantilatör kullanmak. Ancak uzmanlara göre hava sıcaklığı belirli bir seviyenin üzerine çıktığında vantilatör serinletmek bir yana vücudun daha fazla ısınmasına ve sıvı kaybetmesine neden olabiliyor. Peki vantilatör hangi sıcaklıklarda riskli hale geliyor? Vantilatörler aslında havayı soğutmuyor. Yalnızca bulunduğu ortamda hava akımı oluşturuyor. Normal sıcaklıklarda bu hava akımı ciltteki terin buharlaşmasını hızlandırıyor ve vücudun serinlemesine yardımcı oluyor. Ancak sıcaklık yükseldikçe bu mekanizma aynı şekilde çalışmayabiliyor. Uzmanlar özellikle hava sıcaklığının 32 dereceyi aşmasıyla birlikte vantilatör kullanımında dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Çünkü çok sıcak bir ortamda vantilatör serin hava vermek yerine odadaki sıcak havayı doğrudan vücuda yönlendiriyor. Bu durum terlemenin ve sıvı kaybının artmasına, vücudunun ısı dengesinin bozulmasına yol açabiliyor. Sıcaklığın daha da yükselmesiyle vantilatörün oluşturduğu hava akımı serinletmek yerine adeta fırın kapağı açıldığında yüze çarpan sıcak hava etkisi yaratabiliyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler için aşırı sıcaklarda yalnızca vantilatöre güvenmek risk taşıyor. Bu nedenle uzmanlar temel amacın havayı hareket ettirmek değil, mümkün olduğunca ortam sıcaklığını düşürmek olması gerektiğini vurguluyor. Kliması olmayan evlerde ise pencerelerin doğru saatlerde açılması önem taşıyor. Günün en sıcak saatlerinde kapı, pencere ve panjurların kapalı tutulması dışarıdaki sıcak havanın eve girmesini azaltabiliyor. Akşam ve gece saatlerinde hava serinlediğinde ise pencereler açılarak doğal hava akımı oluşturulabiliyor. Bir diğer önemli noktada sıvı tüketimi. Aşırı sıcaklarda susama hissini beklemeden düzenli olarak su içmek gerekiyor. Çünkü artan terleme fark edilmeden ciddi sıvı kaybına yol açabiliyor. Sıcak havalarda sık yapılan hatalardan biri de soğuk duş almak. Uzmanlara göre çok soğuk su kan damarlarının büzüşmesine neden olabiliyor. Bu da vücudun içeride biriken ısıyı dışarı vermesini zorlaştırabiliyor ve duş sonrasında yeniden yoğun terlemeye yol açabiliyor. Bu nedenle aşırı soğuk su yerine ılık su tercih edilmesi öneriliyor. Kavurucu sıcaklarda serinlemek için kullanılan vantilatörler hava sıcaklığı belirli bir seviyenin üzerine çıktığında ters etki yaratabiliyor. Uzmanlar sıcak havanın doğrudan vücuda yönelmesinin sıvı kaybını artırabileceği ve vücudun ısı dengesini bozabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun zaman kullanım araştırmasında yer alan verilere göre bireyler gün içinde zamanlarının yaklaşık 9 saatini uykuda geçirdi. Uykuyla birlikte yemek ve kişisel bakım 3 saat 15 dakika, istihdamsa 2 saat 25 dakika ile 24 saatli günün büyük bölümünü doldurdu. Bireylerin boş zaman olarak da tanımlanan faaliyetlere ayırdığı zamansa 4 saat 34 dakika olarak hesaplandı. Veriler cinsiyet bazlı incelendiğinde ise sanat ve hobiler için kadınların daha çok zaman ayırdığı dikkat çekti. Buna göre sanat ve hobilere erkeklerin zaman ayırma oranı %0,5 iken kadınlarda bu oran 5 katına çıkarak %2,5 oldu. Erkeklerin boş zaman aktivitesine oyun konsolu, bilgisayar ve masa oyunları gibi faaliyetleri içeren oyunlar kategorisi öne çıktı. Buna göre erkekler boş zamanlarında oyunlara vakit ayırırken kadınlar sanat ve hobiye ayırıyor. Boş zaman aktivitelerinden fiziksel egzersize erkeklerin ayırdığı zamanın oranı %4,7, kadınların oranı %3,3 olarak hesaplandı. Fiziksel egzersiz kategorisi çalışma durumlarına göre incelendiğinde ise çalışan kadınların çalışmayan kadınlara göre daha fazla egzersiz yaptığı görüldü. Erkeklerde ise tam tersi bir durum tespit edildi. Çalışan erkeklerde egzersiz oranı %4,6, çalışmayan erkeklerde ise aynı oran %4,9 olarak kayıtlara geçti. Kültürel aktivitelerden okuma kategorisinde de egzersize ayrılan zaman oranlarına benzer bir durum görüldü. Çalışan kadınların okumaya ayırdığı zamanın oranı %4,7 iken çalışmayan kadınlarda bu oran %2,8 seviyelerinde kaldı. Çalışan erkeklerde okuma oranı %1,8, çalışmayan erkeklerde ise %2 olarak hesaplandı. TÜİK'in yaptığı araştırmaya göre erkekler boş zaman olarak da tanımlanabilecek vakitlerinin %8'ini oyunlara ayırırken kadınlar daha çok hobi ve sanata ayırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kültür ve Turizm Bakanı öncülüğünde Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yürütülen kazı çalışmalarında 39 yaşındaki Kadir Demir'le 40 yaşındaki abi Cemal Demir İşkur üzerinden 7 yıl önce işçi olarak göreve başladı. Kardeşler doğup büyüdükleri Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bulunan Harran Selahattin Eyyubi Kale Sarayı'nın binlerce yıllık geçmişine tanıklık ediyor. Kazı alanında omuz omuza çalışırken toprak altındaki tarihi izleri ortaya çıkarmak için emek harcıyorlar. Kardeşlerden Cemal Demir yaşadıkları topraklara hizmet etmekten gurur duyduğunu söyledi. Kazı çalışmalarını severek yaptıklarını belirten Demir, ekip arkadaşlarıyla tarihi gün yüzüne çıkarmak için çaba gösterdiklerini belirtti. Harran'ın çok köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Demir, Harran binlerce yıl boyunca ticaret yollarının kesiştiği önemli merkezlerden biri olmuş. Burası Mezopotamya'nın en verimli, en kadim şehirlerinden biri. Böyle bir yerde tarihi ortaya çıkarmak bizi mutlu ediyor. Bu çalışma bize aynı zamanda iş imkanı da sağladı, diye konuştu. Kadir Demir de kazıda görev alarak hem ailesine katkı sunduğunu hem de tarihin gün yüzüne çıkarılmasına tanıklık ettiğini ifade etti. Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Önal, Harran'da 12 yıldır kazı çalışması yaptıklarını kaydetti. Kardeşlerin özveriyle çalıştığını ifade eden Önal şöyle konuştu. Cemal ve Kadir kardeşlerle 7 yıldır Harran kazısında omuz omuza çalışıyoruz. Kazılarımızda özellikle daha önce deneyim kazanmış kişileri tercih ediyoruz. Kendilerine de her fırsatta bunu söylüyoruz. Harran gibi iki kez başkentlik yapmış, İslam ve Türk uygarlığı açısından çok önemli kalıntılara ev sahipliği yapan bir yerde bu eserler sizin emeğiniz ve alın terinizle gün ışığına çıkıyor. Yarın çocuklarınıza, torunlarınıza burada ortaya çıkardığınız eserleri gösterip bu tarihi mirasın ortaya çıkarılmasında sizin de payınız olduğunu gururla anlatacaksınız. Harran Selahattin Eyyubi Kale Sarayı'nda sürdürülen kazılarda görev yapan Kadir ve Cemal Demir kardeşler 7 yıldır birlikte çalışarak tarihi mirası gün yüzüne çıkarıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor. Kupanın günlüğü başlıyor.
1: Radyo Sputnik'ten mutlu günler. Saatler 13.30'u gösteriyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tutuyor.

71. dakikada sakatlık sonrası maça devam edemeyen Belçika kalecisi Thibaut Courtois ise oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı. Hemen belirtelim, Fransa ile İspanya arasındaki yarı final mücadelesi Dallas'ta 14 Temmuz'da oynanacak. Dünkü Belçika maçına kadar şampiyonada gol yemeyen tek takım olarak yoluna devam eden İspanyollar bu unvanını kaybetti. İspanya kalecisi Unai Simon gol yememe serisine De Ketelare son erdirdi. Dünya Kupası'nda en uzun süre gol yememe rekorunu kıran Simon 650 dakika sonra kalesinde dün golü gördü. Dünya Kupası'nda bu maçtan önceki son golü ise 2022 Dünya Kupası son grup maçında Japonya karşılaşmasının tam 51. dakikasında Tanaka'dan yemişti. FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı Norveç ile İngiltere arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek. Zorlu maç 12 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 0-0'da başlayacak. Fransız hakem Turpin'in yöneteceği karşılaşma ise Hard Rock Stadyumunda oynanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde son şampiyon Arjantin ile İsviçre'de karşı karşıya gelecek. Kansas City Stadyumunda oynanacak mücadele ise yarın sabaha karşı Türkiye saatiyle 04'te başlayacak. Bu zorlu mücadele ise Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Pinheiro yönetecek. Arjantin'in 38 yaşındaki kaptanı Lionel Messi ise İsviçre maçında takımın en önemli kozu olacak elbette. 21 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olan yıldız futbolcu organizasyonda üst üste 9 maçta da fileleri havalandırmayı başarmıştı biliyorsunuz. Messi bu turnuvada çıktığı 5 maçta 8 gol sevinci yaşarken Fransız yıldız Mbappe ile birlikte de krallık yarışında zirvede yer alıyor. Kupadan haberlerle devam edelim. 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya elenen Portekiz'de teknik direktör Roberto Martinez'in görevi sona ermişti. Portekiz Futbol Federasyonu 71 yaşındaki Jorge Jesus'un teknik direktörlüğe getirildiğini açıkladı. Jesus'a basın toplantısında takım kaptanı Cristiano Ronaldo'yla henüz görüşmediğini ancak yıldız futbolcunun kendisi için herhangi bir sorun oluşturmayacağını altını çizdi. Dünya Kupası'nda Norveç milli takım formasıyla adeta fırtına esiren 1.95'lik Erling Haaland'ın Viking diyeti ise viral olmuş durumda. Norveç formasıyla biliyorsunuz harikalar yaratan Haaland'ın durdurulamaz performansının arkasındaki sırlar da bir bir ortaya çıkıyor. Diyetin bel kemiği işlenmiş gıdalardan uzak doğal besinler oluşturuyor. Günde yaklaşık 6000 kalori tüketiyor Haaland ve 1.95 metrelik dev fiziğini beslemek için de her gün 6 öğün yemek yiyor. Beslenme düzeninde tavuk, makarna, biftek, balık, yumurta, sebzeler, sakatat, çiğ süt ve bal bulunuyor. Ayrıca şekerli atıştırmalıklardan da uzak duruyor Haaland ve çoğunlukla da su içmeyi tercih ediyor diyetinde. Kaliteli bir uykuyu dalabilmek için de akşamları yapay ışığın zararlı etkilerinden koruyan bir mavi ışık engelleyici gözlüklerle takıyor, uyuyor. 25 yaşındaki golcü her gün düzenli olarak da 300 şınav çekiyor ve 1000 karın egzersizi yapıyor. Kolombiyalı Andres Escobar 1994 Dünya Kupası'nda kendi kalesine attığı gol yüzünden öldürülmüştü. Kolombiya'da 32 yıl sonra Escobar vakasının bir benzeri daha yaşanıyor. 2026 Dünya Kupası'nda İsviçre'ye penaltılarla elenen Kolombiya'da uzatmalarda kaçırdığı kritik pozisyon ardından hedef haline gelen Jamiton Campas sosyal medyada ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Tehditler o kadar ağır ki 26 yaşındaki futbolcu can güvenliği nedeniyle memleketine ve ailesinin yanına dönemiyor. FIFA 2026 Dünya Kupası finalinin oynanacağı stadın çimleri parça parça satışa çıkarılacak efendim. New York New Jersey Stadyumu çimlerinin fiyatı ise $450'dan başlayacak. Biliyorsunuz 19 Temmuz'da oynanacak final maçından sonra kargolanacak ve yalnızca
ABD, Birleşik Krallık'la Avrupa'daki alıcılara gönderilebilecek bu çimler ve çimlerin 900-1200

0: ve 3000 dolarlık farklı fiyatlardaki seçenekleri de olacak. Reçin içine gömülerek korunacak bu çimlerin satılması durumunda ise 11.2 milyon dolardan fazla gelir elde edilecek. 2026 Dünya Kupası finali ise müzik şölenine sahne olacak. Super Bowl devre arası şovu formatı ilk kez Dünya Kupası finalinde de olacak. 19 Temmuz'da New York New Jersey stadyumunda oynanacak finalin devre arası şovunda detaylar da bir bir belli olmaya başladı. Yaklaşık 11 dakikalık gösteri içinde Justin Bieber, Madonna, Shakira, K-pop ikonları, BTS'in de aralarında bulunduğu yıldızlar aynı sahneyi paylaşacak. Kupanın günlüğünde bugünkü sayfamızı şimdilik kapatıyoruz. Yarın yine aynı saatte 13.30'da 2026 Dünya Kupası'nın nabzını birlikte tutmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Simirna kazılarında Agora'nın kuzey caddesinde geçen yıl ortaya çıkarılan mozaikli oda olarak adlandırılan yapıdaki çalışmalar devam ediyor. Antik kentte yürütülen altyapı çalışmaları sırasında rastlanan mozaik tabanda iç içe geçmiş 12 köşeli panolarla bezeli desenler yer alıyor. Mozaikte farklı geometrik düzenlemelerin yanı sıra kalp biçimindeki sarmaşık yaprağı gibi çeşitli bilgisayar motifler de dikkat çekiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Profesör Doktor Akın Ersoy, çalışmaların Simirna Tiyatrosu ve Agora'sında yoğunlaştığını söyledi. Geçen yıl mozaiğin bir bölümünü ortaya çıkardıklarını belirten Ersoy, bu yıl yürütülen çalışmalarla mekanın tamamına ve ona bağlı başka bir bölüme de ulaştıklarını ifade etti. Ersoy, mozaiğin milattan sonra 4. ila 6. yüzyıllara tarihlendiği bilgisini vererek bununla bağlantılı olarak da mekanı sınırlayan duvar izlerine rastladık. Mozaiğin üzerinde 19. yüzyılda Osmanlı dönemine bir yapılaşmanın olduğu ve mümkün olduğunca da bu mozaik döşemeye zarar verilmeden yeni mekansal kurgunun oluşturulduğunu değerlendiriyoruz, dedi. Mozaikte yer alan motiflerin yalnızca süsleme amacı taşımadığını, aynı zamanda sembolik anlamlarında bulunduğunu belirten Ersoy, özellikle kalp formundaki sarmaşık yaprağının dikkat çekici olduğunu söyledi. Kalp sembolünün sevgi ve aşkla ilişkilendirilmesinin daha geç dönemlerde ortaya çıktığını ifade eden Ersoy, kalbin bilinirliği ve bunun sevgi ve aşkı ifade ettiği aslında erken dönemlerde çok açık değil. Rönesans'la birlikte kalbin resimlerde bir aşk sembolü olarak ortaya çıktığını görüyoruz, diye konuştu. Ersoy, sarmaşık yaprağının antik çağdan itibaren sadakatle ilişkilendirilen bir motif olduğunu anlatarak, sarmaşık yaprağı ağaçlara, duvarlara sarılır. Aslında sadakatle anlamlandırılmış ve antik çağdan başlayarak sonraki yüzyıllarda kullanılmış, dedi. Mozaikte yer alan Süleyman düğümü motifinin ise bilgeliği ve korumayı simgelediğini belirten Ersoy, bu sembolün zaman içinde farklı biçimlerde kullanılarak bugünlere ulaştığını söyledi. Ersoy, motiflerde defne yaprağının kutsallığını simgelediğine, dört yapraklı yonca motifinin ise inanç, sevgi ve bereket gibi anlamlar taşıdığına dikkat çekti. Ersoy, bitkisel motiflere ve geometriye insanoğlu farklı anlamlar yükleyerek, daha çok dinsel, koruma ve nazar anlamları vererek bugüne kadar taşıdı, ifadelerini kullandı. Ersoy, Osmanlı döneminde erken kültürlerin eserlerinin korunduğuna işaret ederek, dönemin insanının bilinçli olarak koruduğunu söyleyebiliyoruz çünkü çok az hasar var. Erken Cumhuriyet ve geç Osmanlı dönemlerine ait torbalar, tencereler, toprak kaplar bulduk. Mekan 1500 yıl sonra yeniden yaşatılmış, dedi. İzmir'deki Simirna Antik Kenti'nin ortaya çıkarılan yaklaşık 1500 yıllık mozaikte yer alan motifler, geç antik çağ insanının aşk, sadakat, kutsallık ve koruma anlayışını yansıtıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Sovyetler Birliği'nin 1945'te Nazi Almanya'sını bozguna uğratmasının ardından dünyanın neredeyse yarısı sosyalizmin ve demokratik halk cumhuriyetlerinin yönetimleri altına girdi. Bununla birlikte Amerika ve Batı tehlike çanlarının kendileri için çalmaya başladığını düşünüyordu. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü olarak da bilinen NATO tam da böyle bir sürecin sonunda kuruldu. ABD ve Avrupa ülkeleri Sovyet tehdidi dedikleri sosyalizme karşı mücadele edebilmek için NATO çatısı altında bir araya geldi.
2: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hakimiyetindeki Avrasya Adası sürekli parçalı halde tutulursa hegemonya devam edebilirdi. 1949 yılında kurulan NATO'nun asıl amacı Avrasya Adası'nın batısını Amerika Adası'na entegre etmek ve Sovyetleri Atlantik'le Akdeniz'de kuşatmaktı. 4 Nisan 1949'da Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin imzaladığı Kuzey Atlantik Anlaşması'yla NATO kuruldu. Aradan geçen yıllarda genişlemeyi sürdüren örgütün üye sayısı bugün 32'ye ulaştı.
1: Yani NATO 1949 yılında ABD'nin Avrupa'yı kendi etki alanında tutma amacıyla kuruldu. Bir yandan Almanya kontrol edilirken diğer yandan Akdeniz'e kıyısı olan Türkiye, Yunanistan, İtalya, Fransa ve İspanya gibi ülkeler komünizmden uzak tutularak Atlantik etki alanında kalacaktı. Böylece NATO askeriden çok siyasi yönü ağır basan bir örgüt olarak ortaya çıktı.
2: Günümüzde NATO, Soğuk Savaş sonunda kuruluş amacı sona erdiği halde varlığını devam ettiren bir ittifaka dönüştü. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler ve Amerikalılar, savaştan sonra da Nazileri ABD emrinde görevlendirdi. Amerikalı General Patton, savaştan sonra Bavyera askeri valisi oldu. ABD basınındaysa Nazileri kolladığı için eleştiriliyordu. Patton, Nazilerin NATO'ya değiştirilmesi işlerini yürütüyordu.
1: Savaştan sonra Amerika, anti-Sovyet dış politikasının parçası olarak eski Nazilerle çalışmak istiyordu. Daha önce Nazi Alman Silahlı Kuvvetleri'nde harekat şefi olan General Adolf Huizinger, daha sonra Nazilerden sorumlu Genelkurmay Başkan Vekili oldu. Yani kurulan Batı Alman ordusunun kontrolü kendisine verildi. Sonraki yıllarda ise NATO Askeri Komitesi Başkanı oldu.
2: Bir Nazi generali olan Hans Speidel, Soğuk Savaş'ın başlarında Batı Almanya'da önde giden askeri liderlerdendi. 1957-1963 yılları arasında NATO'nun Orta Avrupa'daki kara kuvvetlerinin yüksek komutanı oldu. Johannes Steinhoff, savaş sırasında savaş pilotu ve Nazi ordusunun en yüksek ödülünün sahibiydi. 1960'da NATO Askeri Komitesi'nde Alman askeri temsilcisi oldu. NATO'da Orta Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri Komutan Vekili görevine getirildi. 1971-1974 yılları arasında NATO Askeri Komitesi Başkanı oldu. Nazi Hava Kuvvetleri'nde 1000 savaş uçuşunda 176 uçak düşürdüğü iddia ediliyordu.
1: Wehrmacht 1942-1944 Yüksek Komutanlığı Genelkurmay Subayı Johann von Kilmansegg, Fontainebleau'daki NATO Orta Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı Kor Generali ve 1967-1968 yılları arasında NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanıydı.
2: Wehrmacht'ta bir general olan Jürgen Benek, 1968-1973 yılları arasında NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanıydı. Wehrmacht'ta binbaşı ve 1943-1945 yılları arasında Ordu Yüksek Komutanlığı'nın Teşkilat Bölümünün grup lideri ve 1. sınıf demir haç sahibi olan Ernst Ferber, 1973-75 arası NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanıydı.
1: Nazi Alman 6. Ordusu'nda 24. Panzer Tümeni Teğmen, Ordu Yüksek Komutanlığı yaveri olan Ferdinand von Senger und Eterlin, 1979-1983 yılları arasında NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanıydı. Bu isimler NATO bünyesinde görev yapmış Nazilerin yalnızca bazılarıydı. 1957'den 1983'e kadar NATO'nun ve NATO içindeki birden çok departmanın komutasında da en az bir tane eski Nazi bulunuyordu.
2: NATO komutanı ve Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Şefi pozisyonu 1965-1983 yılları arasında kesintisiz olarak sadece eski Naziler tarafından dolduruluyordu. Bugün de Batı, insan hakları ve demokrasi maskesinin içinden gerçek yüzlerini gösteriyor. ABD ve Batılı müttefikleri dünyanın birçok yerinde çatışmaların doğrudan tarafı.
1: İşte kuruluşundan bugüne kadar kanlı bir tarihle gelen NATO'nun kuruluşu böyle gerçekleşti. Uluslararası kamuoyunda NATO'nun küresel çapta askeri bloklaşmayı keskinleştirdiği ve askeri yığılmanın diplomasiyi zayıflattığı eleştirileri sıkça dile getirildi. Öte yandan Avrupa'nın savunma kapasitesini ABD'nin askeri ve nükleer şemsiyesine bağlaması da eleştirilerin odağı oldu.
2: Sovyetler Birliği, NATO'nun batı sınırlarını Sovyet topraklarına kadar genişletme ve ülkeyi çevreleme girişimi olduğu eleştirilerini yöneltti. Ayrıca NATO kurucuları arasında yer alan sömürge sahibi Avrupa devletlerinin ittifakı deniz aşırı sömürgelerdeki statükolarını korumak için kullanma ihtimali anti-emperyalist çevrelerce sert bir dille eleştirildi.
1: Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü olarak bilinen NATO, Sovyetler Birliği'nin etki alanını kısıtlamak ve emperyalist çıkarları korumak amacıyla Nazilerin deneyimlerinden faydalanarak kuruldu. Peki NATO nasıl kuruldu? Kanlı tarihinde neler var? Kurucular arasındaki Naziler kimler? NATO'nun kanlı tarihini Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 14, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa'da yakında sonuç olacağız dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den polislere müjde. ABD Savunma Bakanlığı UFO'lara ait yeni görüntüleri yayımladı. Ayrıntılar bültenimizde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın kaldıracağını duyurduğu Katsa yaptırımlarına ilişkin konuştu.
2: Uzun bir zamandır bize yapılan, ilan edilmemiş ve edilmiş yaptırımlar vardı Avrupa başkentlerinde veya Amerika'da. Bunları sistemli bir şekilde kaldırmaya yönelik çok ciddi diplomatik çalışmalarımız oldu. Amerika'da yasayla bağlanmış bir iki tane konu var. Katsa bunlardan biri. F-35 ile ilgili konu da bunlardan biri. Şimdi bu irade burada olduğu sürece iki liderde de biz bakanlar olarak bunları çözme konusunda uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız.
1: Yeni bir parti kurup kurmayacağı tartışmaları gündemdeki yerini korurken Özgür Özel hazırlıkların sürdüğünü kaydetti. Temelde bir yeni parti kuruluş süreci var dedi. CHP'de kurultay takvimi netleşiyor. 16 Eylül'de üyelik listeleri askıya çıkarılacak, en az 4 ay sürmesi beklenen kurultay süreci resmen başlayacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı canlı yayında polislerin çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yapılacağını açıkladı.
3: Biz polisi mesai konusunda da rahatlatmak için artık 12-24 veya 12-36 diye biliniyor. Çalışma saatlerini buna göre düzenlemek istiyoruz. Buna geçtikten sonra da mesai saatleri konusunda bir düzenlememiz olacak. 12-24, 12-36'ya geçtikten sonra fazla çalışma yapanlar varsa onlara da fazla çalışma ücretleri ödeyebilmek için bir çalışmamız var. Bir başka çalışmamız da emniyet teşkilatının yeniden düzenlenmesiyle ilgili. 3201 sayılı emniyet teşkilat kanunu var. Emniyetin de artık başkanlık şeklinde örgütlenmesi gerekiyor.
1: Dış gelişmelere bakalım. ABD Başkanı İran'ın kendisine yönelik bir suikast teşebbüsü halinde çok ağır karşılık verileceğini söyledi. Trump, İran'a doğrultulmuş ve ateşlenmeye hazır 1000 füze bulunduğunu öne sürdü. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin 8-9 Temmuz saldırılarında 17 kişinin öldüğünü, 115 kişinin de yaralandığını açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı UFO'lar hakkında 40 dosyalık yeni materyali yayımladı. 2015'te Teksas'taki Pantex nükleer silah tesisinin hava sahasını ihlal ettiği belirtilen bir cisme ilişkin raporda yer aldı. Somali'de ABD bayrağını çiğneyen askerler gözaltına alındı. Hükümet bu davranışın kendi değerleriyle örtüşmediği ve ABD ile ittifaka değer verilmesi gerektiği dile getirildi.
4: Ekonomi.
1: Ticaret Bakanlığı yerli üretimi korumak, cari açığı azaltmak amacıyla 18 ürün grubunda gözetim uygulamalarını güncelledi. Petres'in ithalatına ise ton başına $120 koruma önlemi getirildi. Türkiye'nin nüfus karnesi açıklandı. 86,1 milyon nüfusla dünyada 18. sıradayız. Çocuk genç oranı dünya ortalamasının altında. Doğurganlık hızı 1,42 ile küresel ortalamanın gerisinde. İstanbul'da merkezi mezarlıklarda boş yer kalmadı. Doluluk oranı %90'a ulaşırken mezar yeri fiyatları 330 bin liraya aştı. Altın haftayı kayıpla kapattı. Jeopolitik gerilim güvenli liman talebini desteklese de yükselen ABD tahvil faizleri ve FED beklentileri altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Şimdi kapalı çarşıya uzanalım ve altın fiyatlarındaki son duruma bakalım. Gram altın 6.234 lira, çeyrek altın 10.196 lira, tam altın 40.555 lira, at altını ise 41.612 liradan alıcı buluyor.
4: Spor.
1: Fenerbahçe, Muriç ve Ake'nin ardından 3. transferini Mason Greenwood'la gerçekleştiriyor. 24 yaşındaki İngiliz futbolcunun bugün 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Galatasaray ise Como'dan 20 yaşındaki sağ kanat Aslan Diyo ile ilgileniyor. Sarı Kırmızılar, Senegalli futbolcunun son durumunu araştırıyor. Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki milli oyuncusu Oğuz Aydın'la Beşiktaş'ın ilgilendiği öğrenildi. Galatasaray, Gabriel Saray için 30 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transfer görüşmelerine başlamaya sıcak baktığını duyurdu. İtalyan basınına göre Dusan Vlahović, Beşiktaş'tan gelen teklifi şimdilik beklemeye almış durumda. Sırp oyuncu Juventus'a yeniden masaya oturmayı düşünüyor. Atletico Madrid Sporting'de forma giyen Danimarkalı orta saha Morten Hjulmand'le 40 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaştı. Manchester City ise Leicester City'den 15 milyon euro karşılığında Jeremy Mongo'yu kadrosuna kattı. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
5: Okulu vuran füze firmasıyla ödül gibi anlaşma yapıldı, hisseleri fırladı. New York Times bunu haber yapmış. ABD hassas vuruş füzesini ilk kullanımda İran'da bir okulu vurdu, 21 kişiyi öldürdü.
6: Öğrenciyi öldürdü.
5: Kısa adı PRSM. Bu füzeyle vuruş yapıldıktan sonra, yani 21 tane çocuk öldürüldükten sonra... Füzenin aslında hedef anlamında çok başarılı olduğu, başarılı olduğu görülüyor. Ve bu füzeyi bu arada kim üretiyor? Lockheed Martin, bu F-16'ları üreten firma. Normalde yılda 400 tane alınması planlanırken bir anda 1600'e çıkarılıyor bu. Yani %400'lük bir artış. Haliyle böyle olunca ne oluyor? Firmanın hisseleri de zirve yapıyor. Yani Amerika bu füzeyi kullanarak İran'da okul vurduğu, öğrenci öldürdüğü için kazancına kazanç katıyor efendim.
6: Kazancına kazanç katıyor.
5: İşte tam kandan beslenmek budur.
4: Fethi Yılmaz'la yazı yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
7: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
8: 4-3-1-2 dizilişi. 4-3-1-2 dizilişi futbolun taktiksel evriminde çok özel bir yere sahiptir. Orta sahayı kalabalık tutarak oyunun merkezini kontrol altına almak, kanatları ikinci plana atarak pas bağlantılarını içeriden kurmak ve ileri uçta çift forvetle ceza sahasında daha çok tehdit yaratmak amacıyla oluşturulmuş bir yapıdır. Bu sistem özellikle teknik kapasitesi yüksek ve taktiksel disiplini sağlam olan takımlar için çok uygundur. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli nokta genişliğin eksikliğidir. Çünkü bu dizilişte klasik kanat oyuncuları yoktur. Savunma hattı 4 kişiden oluşur. 2 stoper ve 2 bek. Bu noktada bek oyuncularının rolü çok kritiktir. Çünkü sistemde çizgiye yayılan bir kanat oyuncusu olmadığından genişliği sağlamak büyük ölçüde beklerin sorumluluğundadır. Bu da demektir ki 4-3-1-2 sisteminde bekler hem savunmada sağlam durabilmeli hem de hücuma çıkarken etkili ortalar yapabilecek beceriye sahip olmalıdır. Ancak bu ofansif katkı sırasında arkada büyük boşluklar kalabilir. Bu nedenle beklerin zamanlaması takımın dengeyi kaybetmemesi açısından hayati önemdedir. Orta sahada üçlü bir hat bulunur. Bu üçlünün düzeni farklı şekillerde olabilir. Biri defansif orta saha, biri merkezde yönlendirici, bir pas istasyonu, biri de box to box, yani iki yönlü oynayan orta saha olabilir. Bu yapıdaki oyuncular birbirini tamamlayacak şekilde yerleştirilir. Ön libero'nun görevi savunma hattının önünde güvenlik duvarı oluşturmak, diğer oyuncuların görevi ise topu ileriye taşımak, pas bağlantılarını sağlamak ve gerektiğinde ceza sahasında koşular yapmaktır. Bu hattın önünde ise dizilişin adını veren özel bir oyuncu vardır. 10 numara ya da Trequesta olarak da bilinen hücum hattıyla orta saha arasında serbest gezinen, yaratıcılığıyla fark yaratan oyun kurucu. Bu oyuncunun görevi çift forveti beslemek, topu rakip ceza sahasına taşımak, duran toplarda sorumluluk almak ve kilit paslarla savunmaları açmaktır. Yani takımın beyni burada yer alır. Bu oyuncunun teknik kapasitesi, görüş yeteneği ve karar verme becerisi çok yüksek olmalıdır. İleri uçta ise iki santrafor yer alır. Bunlardan biri klasik pivot rolünü üstlenebilir, yani sırtı dönük oynayıp topu saklayabilir. Diğeri ise daha çevik, daha hareketli, savunma arkasına sarkabilecek bir golcü olabilir. Bu ikilinin birbirini tamamlaması gerekir çünkü bu diziliş ceza sahasında çoğalmayı ve rakip stoperleri çift oyuncuyla tehdit etmeyi hedefler. Eğer bu ikili uyumlu çalışırsa savunmalara büyük sıkıntılar yaşatabilirler. 4-3-1-2 sisteminin en büyük avantajı merkezdeki yoğunluk sayesinde oyunun temposunu belirleyebilmesidir. Rakip takımlar bu merkez kalabalığına karşı zorlanır çünkü pas kanallarının çoğu kapatılır ve oyun içe çekilir. Ayrıca çift forvetle ceza sahası içinde sürekli bir tehdit oluşturur. Oyunun kontrolü genelde bu dizilişi kullanan takımda olur. Ancak zayıf yönleri de yok değildir. En belirgin handikap kanatlardaki genişliğin eksikliğidir. Rakip takımlar bu durumu fark ettiğinde oyunlarını kenara yayar ve beklere ciddi baskı uygular. Eğer bekler yeterince hızlı ve dayanıklı değilse bu bölgeden büyük açıklar verir. Ayrıca top rakipteyken kanat presi yapılamadığı için takım savunması geriye çekilmek zorunda kalır ve orta saha bozulabilir. Bu da 10 numaranın oyundan düşmesine sebep olur. Tarihte bu sistemin en iyi uygulayıcılarından biri Carlo Ancelotti'nin Milan'ıdır. 2000'li yılların başında Milan Pirlo'yu derinde, oyun kurucusu Gattuso'yu savaşçı, orta saha Seedorf'u ise box-to-box olarak kullanmış, onların önünde Kaka'yı serbest 10 numara rolünde oynatarak Inzaghi ve Shevchenko ile ileri ikiliyi kurmuştu. Bu yapı hem Avrupa'da hem de İtalya'da büyük başarılar getirdi. Yakın dönemde ise Juventus özellikle Serie A maçlarında bu dizilişe yakın yapılarla sahaya çıkmıştır. Pogba, Marchisio ve Pirlo üçlüsüyle orta sahayı kontrol eden Juventus, Tevez ve Morato gibi çift forvetle ceza sahasında etkili olmuş, 2015 Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselmişti. Türkiye'de bu diziliş doğrudan sık kullanılmasa da bazı büyük takımlar sezon içindeki belli dönemlerde bu yapıya yakın sistemler denemiştir. Özellikle Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımların bu yapıya yaklaştığı görülür. Sonuç olarak 4-3-1-2 dizilişi oyunun merkezini kontrol etmek isteyen, çift forvetle sonuca gitmeyi amaçlayan ve yaratıcılığını merkeze yoğunlaştırmak isteyen takımlar için ideal bir formasyondur. Ancak bu sistemin başarılı olabilmesi için beklerin çok çalışması, orta sahadaki üçlünün uyum içinde olması ve 10 numaranın baskı altında kaybolmaması gerekir. Aksi takdirde sistem hem hücumda tıkanır hem savunmada kırılgan hale gelir. Ancak doğru oyuncularla oynandığında bu yapı hem göze hoş gelen hem de oldukça etkili bir oyun anlayışına dönüşebilir. Bir futbol ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak üzere.
9: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Genişlemesini her geçen yıl sürdüren NATO silahlanmaya milyarlarca dolar harcıyor. 32 üye ülkenin savunma harcaması hedefi milli gelirin %2'sinden %5'ine çıkarıldı. Enerji krizi yaşayan Batı ülkeleri milyarlarca dolarlık yeni askeri harcamaların nasıl finanse edileceğini tartışıyor. İspanya, hedefin refah devletini zayıflatacağını savunurken küresel askeri harcamaların rekor seviyeye ulaştığını açıklayan Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, silahlanma yarışının hızlandığına işaret ediyor. Dünyada artan çatışmalar ve jeopolitik gerilimler ülkeleri her yıl daha fazla silahlanmaya itiyor. Bu silahlanma yarışta kısır bir döngü halinde yeni çatışmaları körüklüyor. NATO'nun yayımladığı 2014-2025 savunma harcamaları raporu da bu eğilimin üye ülkelerin bütçelerine nasıl yansıdığını ortaya koyuyor. Rapora göre NATO ülkelerinin toplam savunma harcaması 2025 yılında yaklaşık 1,58 trilyon dolara ulaştı. En yüksek savunma harcamasını yaklaşık 980 milyar dolarla Amerika Birleşik Devletleri gerçekleştirdi. ABD'yi yaklaşık 93,7 milyar dolarla Almanya, 90,5 milyar dolarla Birleşik Krallık, 66,5 milyar dolarla Fransa, 48,8 milyar dolarla İtalya ve 44,3 milyar dolarla Polonya takip etti. Kanada'nın savunma harcaması yaklaşık 43,9 milyar dolar, İspanya'nın 35,7 milyar dolar, Türkiye'nin ise 32,6 milyar dolar olarak hesaplandı. Hollanda, Norveç, İsveç, Danimarka, Belçika, Romanya ve Finlandiya'da milyarlarca dolarlık savunma bütçeleriyle listede yer aldı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün verilerine göre ise dünya genelindeki askeri harcamalar 2025 yılında 2,89 trilyon dolar oldu. Toplam harcamalar kadar ülkelerin ekonomilerinden savunmaya ayırdığı pay da dikkat çekiyor. NATO verilerine göre Polonya, gayri safi yurt içi hasılasının %4,48'ini savunmaya ayırarak ilk sıraya yükseldi. Litvanya %4 ile Polonya'yı izlerken Letonya %3,73, Estonya %3,38, Norveç %3,35 ve ABD %3,22 ile listenin üst sıralarında yer aldı. Türkiye'nin savunmaya ayırdığı pay %2,33 olarak hesaplandı. Artan askeri bütçelere rağmen NATO, üye ülkelerden savunmaya daha fazla kaynak ayırmalarını talep ediyor. Örneğin, Hollanda'nın La Haye kentinde düzenlenen zirvede alınan kararla uzun yıllardır uygulanan %2 hedefi yerini %5 hedefine bıraktı. Buna göre üye ülkelerin milli gelirlerinin %3,5'ini doğrudan askeri harcamalara, %1,5'ini ise güvenlik ve savunmayla bağlantılı altyapı yatırımlarına ayırması öngörülüyor. Yeni hedefin 2035 yılına kadar uygulanması planlanıyor. Yeni hedef, Avrupa'da bütçe önceliklerine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, savunma harcamalarının milli gelirin %5'ine çıkarılmasının ülkesinin sosyal modelini zora sokacağını belirterek, böyle bir artışın vergilerin yükseltilmesi ya da eğitim, sağlık ve sosyal harcamalarda kesinti yapılması anlamına gelebileceğini söyledi. Maddiyat yönetimi, NATO'nun talep ettiği askeri kapasiteyi milli gelirin %2,1 düzeyindeki harcamayla da karşılayabileceğini savunuyor. Küresel ölçekte de benzer bir tablo dikkat çekiyor. Son değerlendirmelere göre dünya genelindeki askeri harcamalar tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Enstitü, Avrupa'daki krizin, Orta Doğu'daki çatışmaların ve Asya-Pasifik'te artan güvenlik rekabetinin ülkeleri daha fazla savunma harcaması yapmaya yönelttiğini belirtiyor. Aynı değerlendirmede güvenlik kaygıları nedeniyle kamu bütçelerinde askeri harcamaların öncelik kazandığına dikkat çekiliyor. Ekonomistler ve kamu maliyesi üzerine çalışan araştırmacılarsa savunma bütçelerindeki sürekli artışın eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve iklim yatırımları gibi alanlara ayrılabilecek kaynaklar üzerindeki baskıyı artırabileceği uyarısında bulunuyor. Özetle NATO ülkelerinin silahlanma bütçesi son 10 yılda reel olarak %39, nominal olarak %77 arttı. Avrupa'daki NATO üyeleri ve Kanada'da ise artış çok daha sert oldu. Bu grubun savunma harcamaları reel olarak %106 arttı. NATO'nun savunma bütçesi her yıl büyümeye devam ederken, üye ülkelerin toplam askeri harcaması 1,58 trilyon dolara ulaştı. NATO üyesi ülkelerin silahlanmaya ayırdığı payın her yıl artması ve kamu kaynaklarının temel ihtiyaçlar yerine askeri harcamalara yönelmesi eleştirilere yol açtı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Of ships and shoes and sealing wax of cabbages and kings.
1: Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ...15 Temmuz ve NATO desteği. Türkiye'nin yakın siyasi tarihi, egemenlik haklarına ve milli iradeye yönelik dış destekli müdahalelerin ağır bedelleriyle doludur. Cumhuriyet tarihi boyunca gerçekleşen askeri darbelerin ve muhtıraların arkasındaki NATO koruyuculuğu ve örgütün gizli yapılanması olan Gladio'nun ayak izleri bugün artık gizlenemez birer tarihi gerçekliktir. Kuzey Atlantik İttifakı'nın stratejik çıkarları doğrultusunda Gladio eliyle zaman zaman Türkiye siyasetine kanlı ve karanlık müdahalelerde bulunulmuş, milletin kendi seçtiği irade antidemokratik yöntemlerle rehin alınmıştır. Bu kirli silsilenin taşeronluğunu yapan FETÖ marifetiyle sahneye konan son kanlı örneği ise 15 Temmuz darbe girişimi olmuştur. 15 Temmuz darbe girişimi özellikle İncirlik üstündeki ABD'li askerlerin rolü ve batılı ülkelerin bekle gör tutumu nedeniyle yoğun tartışmalara konu olmuştur. Şimdi 15 Temmuz ve NATO'nun rolüne ilişkin tartışmalara mercek tutmak için o günlere gidelim. 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'de Fethullahçı terör örgütü mensupları tarafından darbe girişiminde bulunuldu. Girişim sırasında İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok noktada köprüler, havaalanları ve kamu kurumları hedef alındı. Olaylarda 251 kişi hayatını kaybetti, 2000'den fazla kişi yaralandı. Darbe girişiminin ardından 15 Temmuz Türkiye'de Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edildi. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminde ABD'nin rolünün bulunduğunu söyledi. Soylu'nun ifadelerine dönemin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'tan şöyle yanıt geldi. 2016'da Türkiye'deki darbe girişiminde ABD'nin hiçbir dahli bulunmamaktadır ve darbe girişimini hemen kınadık. Türk yetkililer tarafından yapılan bunun aksi yönündeki son iddialar tamamen yanlıştır. Bu açıklamalar ve Türkiye'deki olaylarla ilgili ABD'nin sorumluluğuna ilişkin diğer temelsiz ve sorumsuz iddialar Türkiye'nin bir NATO müttefiki ve ABD'nin stratejik ortağı olma statüsüyle örtüşmemektedir. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, darbenin başarısız olduğu anlaşılana kadar sadece olan biteni kaygıyla izliyoruz demişti. ABD ancak darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşıldığı gecenin ilerleyen saatlerinde hükümetin yanında olduğunu

0: savaştan uzak durma ve itidal ricasında bulunduğu bildirildi. Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, FETÖ'nün darbe girişimini kınadıklarını söyledi. Batı'nın 15 Temmuz'da sergilediği tutum, duyarsız olduğu gerekçesiyle eleştirildi. Eski Devlet Bakanı Egemen Bağış, Avrupa Birliği'nden ABD'den beklediğimiz hassasiyeti göremedik. O akşam bir darbe kalkışmasının olduğunu anlar anlamaz telefonlara sarıldık. Bir yandan Dışişleri Bakanımız, bir yandan Avrupa Birliği Bakanımız, bir yandan da bizler tanıdığımız Avrupalı ve Amerikalı siyasetçileri aradık ve onlardan demokrasi yanlısı bir tavır sergilemelerini istedik. Yok demediler ama bir şekilde oyaladılar. Ne zaman ki Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak veren milyonlar meydanlara taştı, o zaman akıllarına demokrasi geldi ve demokrasiye yönelik demeçler yağmaya başladı, dedi. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk lider Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu. Ancak pek çok ülke pozisyon almadan önce darbe girişiminin gidişatını izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, "Maalesef bu Batı teröre destek veriyor ve darbelerin yanında yer alıyor. Bunların canı bizim gibi yanmıyor ama bizim canımız yanıyor," dedi. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalayan F-16'lara yakıt ikmali yapan tanker uçaklarının pilotlarından Üsteğmen Hızır Özyuva, kendilerine bu talimatı TSK'dan ihraç edilen eski Tuğgeneral ve İncirlik 10. Tanker Üst Komutanı Bekir Ercan Van'ın verdiğini belirtti. Darbe girişiminin başarısız olduğunu anladıktan sonra İncirlik üstündeki NATO Birliği'nde görevli ABD'lilere sığınan ve Almanya'ya kaçma planı yaptığı belirlenen Van, sabah saatlerinde Albay John Walker'ın odasından teslim alındı. Eski Tuğgeneral Bekir Can Van, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3901 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yaşanan gelişmeler, darbe girişiminin NATO ile ilişkili olduğu konusunda gazeteciler, köşe yazarları ve siyasetçiler tarafından eleştiri ve tartışmalara konu oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ'yü aparat olarak kullanan NATO'nun darbesi olduğuna, darbenin arkasında bizzat NATO'nun bulunduğuna dair çok sayıda eleştiri dile getirildi. Bazı askerlerin yurt dışındaki NATO görevlerinde bulundukları ülkelerde iltica başvurusunda bulunmaları, kamuoyunda NATO'nun rolüne ilişkin tartışmaları arttırdı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından batılı ülkelerin ilk açıklamaları, NATO bağlantısı iddiaları ve İncirlik Üssü üzerinden yürüyen tartışmalar yıllardır gündemdeki yerini koruyor. Peki o günün ardından neler yaşanmıştı? Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarında artan sıcaklıklar yalnızca günlük yaşamı değil, beslenme alışkanlıklarını da değiştiriyor. Terleme ile birlikte vücut daha fazla su ve mineral kaybederken sıcak havaların iştahı azaltması, öğün atlamadan yetersiz beslenmeye kadar birçok hatayı beraberinde getirebiliyor. Üstelik serinlemek için tercih edilen şekerli içecekler, ağır yemekler ve yalnız saklanan gıdalar sıcak havaları daha da zor geçirmenize neden olabiliyor. Peki yaz aylarında en sık yapılan beslenme hataları neler? Listenin ilk sırasında yeterince su içmemek var. Sıcak havalarda terleme yoluyla kaybedilen sıvı yerine konulmadığında halsizlik, baş ağrısı, konsantrasyon kaybı ve kas krampları görülebiliyor. Bu nedenle su içmek için susamayı beklememek, gün boyunca düzenli aralıklarla sıvı tüketmek gerekiyor. Sıcakların etkisiyle azalan iştah, özellikle öğle saatlerinde yemek yemekten kaçınmaya neden olabiliyor. Ancak uzun süre aç kalmak kan şekeri dengesini bozabiliyor ve akşam saatlerinde kontrolsüz yemeği beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle ağır tabaklar yerine daha hafif ve dengeli öğünler öneriliyor. Yaz aylarında dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da dondurma ve şekerli tatlı tüketimi. Dondurma ölçülü tüketildiğinde sorun oluşturmasa da sık ve büyük porsiyonlarda yenildiğinde fazla kalori alımına, kan şekerinde hızlı yükselişlere ve kilo artışına neden olabiliyor. Bu nedenle tatlı tüketiminde porsiyon kontrolü önem taşıyor. Serinlemek isteyen birçok kişi tercihini gazlı ve şekerli içeceklerden yana kullanıyor. Yüksek miktarda şeker içeren bu içecekler susuzluğu gidermek yerine gereksiz kalori alımına ve kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açabiliyor. Su, ayran, kefir, şekersiz içecekler ise daha uygun seçenekler arasında gösteriliyor. Yaz mevsimi sebze ve meyve çeşitliliğinin en fazla olduğu dönemlerden biri. Ancak buna rağmen işlenmiş gıdalara yönelmek, vitamin ve lif alımını azaltarak sindirim sistemini olumsuz etkileyebiliyor. Domates, salatalık, kabak, semizotu, karpuz, kavun ve şeftali gibi mevsim ürünlerine sofralarda daha fazla yer verilmesi öneriliyor. Sıcak havalarda ağır ve yağlı yemekler sindirim sistemini zorlayabiliyor. Kızartmalar ve yüksek yağ içeren yemekler yerine ızgara balık, tavuk, zeytinyağlı sebzeler, salatalar ve yoğurtlu tarifler daha hafif seçenekler olarak öne çıkıyor. İştahın azalmasıyla birlikte yapılan bir başka hata ise protein tüketimini düşürmek. Oysa yeterli protein alımı kas kütlesinin korumasına ve daha uzun süre tok kalmaya katkı sağlıyor. Yumurta, yoğurt, peynir, balık, tavuk ve baklagillerin günlük beslenmede dengeli biçimde yer alması gerekiyor. Yaz aylarında yalnızca ne yediğiniz değil, yiyecekleri nasıl sakladığınız da önem taşıyor. Sıcak havalarda gıdalar çok daha hızlı bozulabiliyor. Özellikle mayonezli ürünler, et ve tavuk yemekleriyle sütlü tatlılar uygun koşullarda muhafaza edilmediğinde gıda zehirlenmesi riskini artırabiliyor. Fazla tuz tüketimi sıcak havalarda ödemi artırabiliyor, susuzluk hissini güçlendirebiliyor ve özellikle tansiyon sorunu yaşayan kişiler için risk oluşturabiliyor. Listenin son sırasında ise yetersiz mineral alımı var. Çünkü terleme ile birlikte vücut yalnızca su değil, sodyum, potasyum ve magnezyum gibi önemli mineralleri de kaybediyor. Bu nedenle yaz aylarında yalnızca daha fazla su içmek değil, dengeli ve çeşitli beslenerek kaybedilen mineralleri yerine koymakta büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre sıcak havaları daha rahat geçirmek için temel kural, yeterli sıvı tüketmek, öğün dengesini korumak ve ağır, şekerli ve kolay bozulan gıdalara karşı daha dikkatli olmak. Artan sıcaklıklarla birlikte vücudun su ve mineral kaybı artarken değişen beslenme alışkanlıkları da sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor. Yetersiz su tüketiminden öğün atlamaya, şekerli içeceklerden ağır yemeklere kadar yaz aylarında sık yapılan 10 beslenme hatası sıcak havaları daha da zorlaştırabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Glasgow Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı çalışmaya göre 90 binden fazla kişi yaklaşık 10 yıl boyunca takip edildi. Araştırmanın sonucunda gün içinde 30 dakikayı aşan kesintisiz hareketsizlik kanserden ölüm riskinde artışla ilişkilendirildi. Araştırmacılar 30 dakikadan uzun süren hareketsiz kalma dönemlerinin kısa fiziksel aktivitelerle bölünmesinin riski azaltabileceğini belirtti. Uzmanlara göre ofiste kısa bir yürüyüş yapmak ya da ayağa kalkıp birkaç dakika hareket etmek bile sağlık açısından yararlı olabilir. Çalışmada yavaş yürüyüş, ev işi, ütü yapmak veya bulaşık yıkamak gibi hafif fiziksel aktivitelerinde hareketsiz sürenin yerini aldığında fayda sağlayabileceği belirtildi. Verilere göre günde 1 saatlik hareketsiz sürenin hafif fiziksel aktiviteyle değiştirilmesi kanserden ölüm riskinde %12 daha düşük oranla ilişkilendirildi. Katılımcılar ortalama 12 yıl boyunca takip edildi. Çalışma gözlemsel verilere dayandığı için uzun süre oturmanın doğrudan kansere neden olduğu kanıtlamıyor. Open University uygulamalı istatistik alanında Profesör Kevin McConvey, bulguların ilginç olduğunu ancak kesin sonuçlar için daha fazla çalışmaya ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Günde 30 dakikadan uzun süre hareketsiz durmanın kanserden ölüm riskini artırabileceği belirtildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saat 11, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenica mesajı. Sözleşmeler başverlerin kamuya geçişinde meslekler belirlendi. Hamaney'den babası Ali Hamaney için mesaj, ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenica soykırımının 31. yılı dolayısıyla mesaj yayınladı. Tarihin gördüğü en vahşi katliamlardan birine dikkat çeken Erdoğan, hayatını kaybedenleri andı. Eskişehir'de silahlı bir saldırgana müdahale ederken açılan ateş sonucu yaralanan uzman jandarma çavuş Mehmet Demirbaş şehit oldu. Saldırgan ise olay yerinde etkisiz hale getirildi. Özgür Özel bugün Adana'da vatandaşlarla bir araya geldi. Halk buluşmasında yaptığı konuşmada Çankaya Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyona da tepki gösterdi.
2: Güne yine bir kötü haberle uyandık. Çankaya Belediye'mize Hüseyin Can Güner'e sabahın 5.30'unda operasyon yaptılar. İlk kez Ankara'da ne oldu? Gizli tanık oldu. Kimliği belli değil. Bir sirayı atıyor, ortaya çıkmıyor. Onunla belediyemize operasyon yapıyorlar. Bunun nasıl bir siyasi operasyon olduğu apaçık ortadadır. Bizi durdurmaya çalışanlara dimdik ayaktayız. Bu da size dert olsun.
1: CHP'de kurultay takvimi netleşiyor. 16 Eylül'de üyelik listeleri askıya çıkarılacak. En az 4 ay sürmesi beklenen kurultay süreci de resmen başlayacak. Sözleşmeli er ve erbaşların kamuya geçiş şartlarıyla bazı kamu alımlarındaki yaş kriterleri yeniden belirlendi. Kanunla birlikte kamuya geçişte atanabilecek kadro unvanları da somutlaştırıldı. İstanbul Kağıthane'de bir iş yerinin önündeki Türk bayrağını söküp yere atan şüpheli yakalandı. Devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçundan adliyeye sevk edilen şüphelinin 11 suç kaydı olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı canlı yayında sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında konuştu.
3: Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle söylüyorum. Sahipsiz sokak hayvanlarının, başıboş hayvanların %91'i toplandı. Barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alındı. Kısırlaştırmalar yapılıyor, tedaviler yapılıyor. Bu konuyu hassasiyetle günlük olarak takip ediyorum ben. Bir takım güvenlik problemleri de yaşanıyordu biliyorsunuz. Çocuklara saldırdıkları oluyor, kadınlara saldırdıkları oluyordu bir araya geldiklerinde. Bu konuyu da inşallah bu sene Türkiye'nin gündeminden çıkartacağız.
1: Dış gelişmelerle devam edelim. ABD Başkanı İran'ın kendisine yönelik bir suikast teşebbüsü halinde çok ağır karşılık verileceğini söyledi. Trump, İran'a doğrultulmuş 1000 füze bulunduğunu öne sürdü. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin 8-9 Temmuz saldırılarında 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin de yaralandığını duyurdu. İran lideri Müçtaba Hamaney yazılı bir açıklama yayımlayarak babası Ali Hamaney'in intikamının alınacağını duyurdu. Bunun milletin talebi olduğunu aktardı. İsrail ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. En son Güney Lübnan'daki Deir Seryan, Kantara ve Furn beldelerini yoğun topçu atışlarıyla hedef aldı.
4: Kupanın günlüğü.
1: Dünya Kupası'nda ilk yarı finale eşleşmesi belli oldu. Çeyrek final maçında İspanya, Belçika'yı 2-1 yendi. Bu sonuçla adını yarı finale yazdıran İspanyollar Fransa'nın rakibi oldu. Dünya Kupası çeyrek final maçında Norveç ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Miami'nin turnuvadaki son maçına ev sahipliği yapacağı bu mücadele Türkiye saatiyle 00:00'da başlayacak. Arjantinli İsviçre'de yarın sabaha karşı 04:00'te yarı final bileti için karşı karşıya gelecek. Kritik maçı Portekizli hakem Pinheiro yönetecek. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
4: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın açılışında daha sizlerle birlikteyiz efendim. Yeni şeyleri konuşmak için. Bugün bol bol gerçekten de yeni şeyleri ucundan girip bucağından çıkacağız inşallah. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra haydi konuklarımıza merhaba demeye başlayalım, ben onları bekletmeyelim. İlk konuğumuz Chrome Teknoloji Ürün ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ilgaz. Merhabalar Mehmet Bey.
5: Merhaba, merhaba Serhat Bey.
4: Merhabalar. Mehmet Bey, konumuza ışık tutması açısından ve konuşacaklarımızı da biraz dinleyicilerimize anlatması açısından Chrome Teknoloji'yi tanıyarak başlayalım, ardından ilerleyelim isterseniz konumuzda.
5: Tamam, hemen başlayayım. Chrome Teknoloji 2007 yılında kurulmuş 19 yıllık bir şirket. 2011 yılında borsaya açılmış. 175 çalışanı olan, işte 35 ülkede 300'den fazla müşterisi olan bir şirket. Temel çözümleri öncelikle ürün şirketi. Ürünleri de telekom ve siber güvenlik alanda yoğunlaşmış durumda. Siber güvenlikteki de ayrıcalıklı erişim yönetimi dediğimiz bir ürün. En temel alanımız bu alan diyebilirim siber güvenlikteki ürün olarak.
4: Ayrıcalıklı erişim deyince ne anlamalıyız? Siber güvenliği hangi açıdan ele alıyorsunuz efendim?
5: Tamam, şöyle anlatayım. Herhangi bir şirkette orta boy, büyük boy, her şirkette olan bir ihtiyaç bu. Her şirketin serverları var, altyapısı var, üzerinde işletim sistemi, yazılımları ve bunların yanında admin dediğimiz yönetici, ayrıcalıklı yetkisi olan kişiler var. IT adminler olabilir, security yöneticiler olabilir. Bunların yaptığı her işlemin kayda altına alınması, yetkili bir şekilde çok daha detaylı yetkilendirilmesi ve kayda altına alınması gerekiyor. Ayrıcalıklı erişim yönetimi dediğimiz alan böyle bir alan. Globalde neredeyse bütün şirketlerin kullanması, kurması gereken bir altyapı diyebiliriz. Ayrıcalıklı erişim bu demektir. Yani kısaca şirketteki yetkili insanların, özellikle IT alanında, security alandaki yetkili insanların kendi altyapılarına erişmesinin kayda altına alınması. Sadece aslında çalışanlar içinde kalmıyor. Birçok şirket dışarıdaki partnerlerinden destek aldığı şirketler var. Oradan da gelip sistemlerine erişim olduğunda bundan da kayda altına ve kontrol altına alınması gerekiyor. Ürünümüz temel olarak bu alanda faaliyet gösteriyor.
4: Böylece kimin ne yaptığı, ne yapmadığı, kimin neyi yaptığı, eğer ortada bir sorun varsa nereden çıktığında herhalde bir şekilde böylece hızlıca görebiliyorsunuz diye anlıyorum.
5: Aynen öyle. Bu tam dediğiniz ihtiyaçlar için gerekiyor. Regülasyon da zaten bunu mecbur tutuyor. Evet. Zaten operasyon olarak her şirketin tutması, bu görmesi gereken bilgiler diyebiliriz.
4: Peki şunu sorayım ben size Mehmet Bey. Şimdi enteresan zamanlardan geçiyoruz. Yine teknolojinin böyle bir koşuya, depara kalktığı zamanlardan geçiyoruz. Özellikle yapay zekanın çıkmasıyla. Şimdi yapay zeka gelince başta insanlar bunu uçan kediler çizmek ya da işte ne bileyim şarkılar yapmak gibi yüksek entelektüel işler için kullanmaya başladılar. Ama olayın arka planında teknolojinin her alanına dokunması vardı. Sanırım ya benim de okuduğum bütün haberlerin içinde böyle şeyler geçiyor. Güvenlik alanına dokunmamış olmasını düşünemiyorum ben. Herhalde dokunmuştur değil mi?
5: Tabii kesinlikle güvenlik alanı hem savunma teknolojileri açısından hem de atak yapan hackerlar açısından ciddi şekilde hem riskler getiriyor hem de ciddi yetkinlikler getiriyor diyebiliriz. Bizim açımızdan da tabii savunma teknolojileri üretiyoruz diyebiliriz. Ve burada bizi en önemli etkileyen konu ne derseniz şöyle anlatabilirim. Hepimiz Gemini kullanıyoruz, işte Cloud kullanıyoruz. Buna yani ChatGPT ile sembolleşen bir kullanımımız var. Soru soruyoruz, cevap alıyoruz. Ama 2025'te çok daha büyük bir değişim başladı ve özellikle şirketlerde olan bir değişim bu. AI ajanlar dediğimiz veya agentik AI dediğimiz bir dönüşüm başladı. Burada soru sorup cevap al değil, görev ver sonucu al yaklaşımı başlamış oldu. Siz görev veriyorsunuz, evet. Yapay zeka ajanının şirket içindeki sistemlerin hepsine erişerek hatta yapay zekaya da sorarak sonuç alamazsa tekrar ederek, yeniden denerek bir insan gibi davranarak çalışmaya başladı. Bu yeni bir çalışan tipi oluşmaya başladı şirketlerde ve yetkin bir çalışan tipi bu. Aynı IT edimleri, security edimleri gibi. Bunların da kimliklerinin yönetilmesi gerekiyor, erişimlerinin yönetilmesi gerekiyor. Bu da bizim PAM dediğimiz, demek ki ayrıcalık ve erişim yönetim domaininin altına düşen bir alan oldu. Ve bu hem bizim sorumluluklarımızı artırıyor hem de ciddi bir fırsat alanda doğuyor. Artık şirketlerin bunun bu alanda şöyle ifade ediliyor. 144 ajana karşı bir insan oluşmaya başladı sistem altyapılarında. Yani eskiden bir IT'niz varsa artık yanında 144 tane de yetkili AI ajanı var ve bu 144 ajanda erişimlerin, yetkilerin kontrol edilmesi ve kayda alınması gerekiyor. Ve onların sorumlusu olması gerekiyor bir problem olduğunda.
4: Mehmet Bey, eskiden özellikle devlet kurumlarında şunu konuşurduk biz. Onlarla yani konuşmalarımızda bize şunu söylerlerdi. Mesela ne zaman bir uygulama satın alsalar o uygulamayı yakın takibe tutup acaba bilinmeyen yerlere bilgi gönderiyor mu, alıyor mu filan gibi onların trafikleri de kontrol edilirdi. Şimdi yapay zekanın böylesine hayata girdiği ve özellikle sizin de çok güzel belirttiğiniz gibi ajanlarla çalıştığı dönemlerde herhalde bu daha önemli bir maddelerden biri haline gelmiştir, değil mi?
5: Tabii kesinlikle. Buna hani audit loglama diye sektörde genelde geçiyor. Yani kim ne yaptı, nereye gitti, hangi işlemi yaptı, bunun iyice bir takip edilmesi gerekiyor. Tabii sizin dediğinizde backdoor dediğimiz arka taraftan bilinmeyen erişimler de olabiliyor. Bundan da evet, olabildiğince engellenmesi gerekiyor. Tabii her şeyi görmek de mümkün olmayabiliyor. Ama şöyle bir varsayım var artık. Eskisine göre belki de 10 kat ile 100 kat daha fazla kayda alınması için işlem olacak. Çünkü insanlar değil, insanlarda parmak hızıyla belki limitlenen bir işlem hızı vardı. Bu AI ajanlar makine hızında çalışıyor diye anlatıyoruz. Makine hızında çalışan makine hızında kayıt üretiyor, ayak izi üretiyor. Bunların kayda alınması da herkes için yeni yeni sorumluluklar getiriyor şirketler içinde. Regülasyon kurumlarında bu konularda önlemler almaya başlayacak. Özellikle resmi güvenlik başkanının kurulmasıyla bu konulara öncelikli olmaya başladığını da görüyoruz. Yeni yetkinlikler her zaman yeni sorumluluklar ve yeni alanlar doğuruyor diyebiliriz.
4: Bir de tabii şöyle şeyleri gördüm ben. Tabii siz daha fazla işin içindesiniz. Mesela işte ChatGPT için Codex, Anthropic için yine benzer uygulamalar var. Bilgisayarımıza yüklüyoruz ve aynı bizim bilgisayarda çalıştığımız gibi onlara yetki verdiğimizde bilgisayarımızdaki dosyaları alıyorlar, siliyorlar, okuyorlar, oradan bir şey öğrenip başka bir yere götürüp yapıyorlar falan. Ama biz birisine bilgisayarımızın tam yetkisini veriyoruz. Bilmiyorum şirketler bu işin içine bu şeyde girebildiler mi, girdiler mi, ama ben biraz korktum o işten ve o yüzden de o tür uygulamaları sildim. Bilmiyorum silmek doğru mudur değil midir, bunu size sormak lazım tabii.
5: Şöyle, gerçekten eskiden şirketteki data çıkışını önlemek için USB'ye data aktarmayı kapatırdı security'ciler. Öyle düşünürlerdi. İşte portlardan belli portları kapatırdınız, biterdi. Browser'ın içinde hani ne kadar giderse öyle biliyoruz. Şimdi artık bu risk çok daha büyümüş durumda. Ama tamamen kapatmak da çok da çözüm değil. Yani birçok önlem almıyor. Artık firewall'ların yanına API gateway'ler vardı. Onların yanına AI gateway'ler eklenmeye başladı. Birçok kurum buluttaki yapay zekaya değil, lokal kendileri open source yapay zeka yazılımları kurup onunla çalışmayı deniyorlar. Çok çözüm oluşmaya başladı ama burada demin dediğim gibi AI security bile çok geniş bir alan. Onun altında siz söylediğiniz soruyla ilgili bile çalışan katman katman şirkette oluşmaya başladı. Bu çözümler esasen gelişiyor ama kullanım çok daha hızlı gelişiyor. Tek önlem almakta hani doğru da mümkün de olmayacak. Yani kullanmayın demek de kimsenin, hani çekiciler bunu yapabilenler var şu anda ama nasıl evet. Günlük kullanımımıza doğru gitmesi gerekiyor. Çok büyük bir konu. Herkesin şu anda siz yaşadığınız en şey çekiciler ve bilim çoğu görüştüğünüz müşteriler de yaşıyor. Hepimiz için ciddi bir konu olarak önümüzde duruyor. Bunun güvenliğini.
4: Hayır, yani yanlış bir siteye eskiden girmezsek bir şey olmaz diye düşünürdük. Şimdi sitenin, daha sonra bilgisayarımızın şifresini, anahtarını, hatta bütün dosyaları, bizim erişemediğimiz dosyalara erişim yetkisini yapay zekaya verince, bilmiyorum, ben orada böyle iki kere düşünmeye başladım. Şirketleri düşünemiyorum bile gerçekten.
5: Evet, çok kritik nokta. Artık şirketlerde laptoplarda duran bilgiler kritik hale geliyor. Eskiden hiç işlenmeyen unstructured data diyoruz, yapılandırılmamış text data gibi datalar pek de önemsiz oluyordu ama yapay zeka ile o kadar hızlı erişilebilir, hızlı okunabilir, hızlı yorumlanabilir hale geldi ki bunun güvenliği çok önem kazandı. Laptoplarda kalmıyor bile sadece. Şirketlerin serverlarında duran data da evet. data oldu. Hatta bu konuda çok uzatmadan kısa şunu söyleyebiliriz. Yani herkesin lütfen. Public işte Gemini'da, ChatGPT'de herkes erişebiliyor. Artık internetteki bütün bilgiler işlenmiş ve ondan çok rahat soru sorup cevap alabiliyorsunuz. Farklılaşma nerede başlıyor? Değerli bilgilerde, şirketlerin içindeki bilgi değerli. Ve büyük şirketler, büyük Gemini gibi ya da Google gibi, Cloud gibi şirketler de şirketlerin iç bilgilerinin peşinde. Dolayısıyla şirketler bu bilgiyi nasıl kurarız, nasıl açmadan ne yapay zekadan faydalanabiliriz konusunda ciddi yatırım yapmaları ve düşünmeleri gerekiyor. Tabii bu çok dediğimiz gibi geniş bir alan. Biz burada bir alanda faaliyet gösteriyoruz ama security biliyorsunuz çok katmanlıdır. Katman katman önlemleri alınması gerekiyor. Risk yani fırsatlar ve yetkinlikler çok artıyor ama risk de aynı alanda büyüyor dediğimiz gibi.
4: Ya bu arada hani konuştuklarımızın orada tutulması ve başkalarının onlardan faydalanmasının sağlanması da herhalde yine siber risk kapsamına girer değil mi efendim?
5: Tabii ki yani o bilgilerin eğitimde kullanılması da mümkün olur. Bir eğitim derken training dediğimiz bu yapay zeka şirketleri bu özel şirketlerin aldığı bilgiyi training'de kullanıyorlar. Onunla ilgili politikalar oluşturması gerekiyor şirketlerde. Şu anda demin söylediğim gibi bu bilgiler korunması gereken en değerli bilgiler denebilir. O yüzden lokal çözümler, on-prem çözümler, open source çözümler gittikçe artıyor ve onlarla ilgili şirketlerin de deneyim kazanması gerekiyor.
4: Peki son olarak size şunu sorayım. Hani yapay zekayı birazcık böyle geldi ve başımıza bir takım işler açtı diye konuşuyoruz ama mesela sizin gibi siber security ile çalışan, o konuda çalışan insanların işini de kolaylaştırıyor mu efendim? Yani size yeni pencereler açıyor mu daha iyi koruyabilmek adına?
5: Evet, bu anlamda da faydaları oluyor. Ama şöyle bir konsept söyleniyor. AI ile mücadele edebilirsiniz. İnsanla mücadele etmek mümkün değil. Yani bir AI'nin getirdiği tehlikelerde yine AI teknolojisini kullanarak ancak mücadele edilebilir. O yüzden biz ürünlerimiz içinde de AI'yi nasıl daha çok kullanabiliriz diye sürekli çalışıyoruz ve eklemeler yapıyoruz. Zaten global bir ajanda haline geldi. Mythos'un yetkilikleri muhakkak sizi takip ediyorsunuz mu?
4: Evet.
5: Biz gibi şirketlerin kullanımına açıldı globalde ki önce savunma tarafı güçlensin diye. Yani mesela örnek olarak en büyük global siber güvenlik şirketleri 6 yılda bulabileceğimiz bug'ı 6 haftada bulabiliyoruz diyor yapay zeka sayesinde. Böyle bir pozitif katkılar da var.
4: Ama saldıranlar onu 6 günde buluyorlarsa orada zaten bir sıkıntı var, sorun var diyor efendim.
5: Evet, yani bu yarış gittikçe hızlanıyor iki taraf içinde. Yani savunan taraf içinde çok hızlanıyor, saldıran taraf içinde çok hızlanıyor diyebiliriz. Hem işimiz zorlaşıyor hem kolaylaşıyor iki taraf, bir taraftan.
4: Vallahi efendim ben size başarılar diliyorum. Gözümüz sizde olacak. Ne zaman böyle ileriye doğru bir adım atılsa mutlaka konuşalım sizlerle tekrar burada. İnsanları uyaralım hep birlikte.
5: Tamam, çok teşekkürler.
4: Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun efendim. Tamam. Evet, Kron Teknoloji Ürün ve Çözümlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ilgaz'la konuştuk efendim. Sağ olsun kendisi bize bu dünyada neler olup bittiğini şöyle bir genel bakış açısıyla verdi. İleride tekrar kendisiyle bir araya geleceğiz bunları konuşmak için. Şimdi bir diğer konumuza geçelim. Hattımızda bir diğer konumuza merhaba diyelim. TEGEV Eğitim Programları Müdürü İşlev Sevgül hattımızda. Merhabalar efendim.
6: Merhaba. Davetimi çok teşekkür ederim.
4: Estağfurullah efendim. Ben teşekkür ederim. Valla TEGEV'in yaptıklarını benim kadar yakından takip eden çok fazla insan var mı bilmiyorum. Ama yani attığınız her adımı çok yakından sıkı sıkıya takip ediyorum. Adım adım takip ediyorum. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz çünkü. Yapılması gereken şeyleri yapıyorsunuz. Bunları da halka anlatmak bizim görevimiz olsun. Şimdi mesela geçtiğimiz günlerde Bilinçli Adımlar Güvenli Yarınlar programında programınızı gördüm. Hemen atladım üstüne. Sağ olun, siz de kabul ettiniz gelip anlatmak için.
6: Teşekkür ederim. Davetinizi ben teşekkür ediyorum. Çünkü hani bazen projeleri anlatmamız gerekiyor sahada herkese. Sizin bilmeniz bizi ayrıca mutlu etti. Çok sağ olun davetiniz için de tekrar.
4: Estağfurullah. Peki o zaman şeyden başlayalım. Bilinçli Adımlar Güvenli Yarınlardan başlayalım isterseniz. Bunun ne olduğunu ilk ana hatlarıyla bir paylaşalım. Oradan bayağı bir sorular açılacak çünkü önümüzde.
6: Tamam. Şöyle başlayabiliyorum. Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı aslında çok uzun yıllardır çocuklara eğitim veren bir kurum. Tabii bunu çocuklarımızın desteği sağlayan gönüllerimizle ve aslında sponsorlarımızla yapıyoruz biz bu süreçleri. TEGEV sadece hani akademik eğitimi desteklemiyor aslında. Yaşamsal becerileri de destekliyor çocuklarda. Bunun içinde biliyorsunuz çok bizim için korkutucu, olumsuz bir şey olmuyor. Afetler coğrafyasında yaşıyoruz kendi içimizde. Dünyada maalesef da afet de hazırlıklı olmamız da gerekiyor. Bu da önemli, bizim için önemli bir yaşamsal beceri genel olarak. Türkiye'nin bu deprem kuşağında olması, son yıllarda yaşadıklarımız, işte büyük afetler ve çocuklarımızın aslında bu konuda erken yaşta bilgilenmeleri gerektiğini fark ettik. Tabii bunu fark ederken de bizim çok uzun yıllardır da sponsor desteğimiz olan, bizi çok iyi tanıyan, daha önce farklı projeler yaptığımız Allianz ekibi ile buluştuk. Onlar bizi tanıyor, biz de onları tanıyoruz. Aramızda çok da güzel bir bağ var. TEGEV'i tanıdıkları için de eğitime destek olmak istediler. Ve bu süreçte de dedik ki hani çocuklarımız depremi nasıl hazırlayabiliriz diye Bilinçli Adımlar, Güvenli Yarınlar diye bir program geliştirelim dedik. Hani buradaki amacımız sadece riskleri göstermek değil aslında. Bu coğrafyada aslında bu konuda bilgi sahibi çocuklar geliştirmekti.
4: İşte TEGEV'i o yüzden ben çok önemsiyorum. Çünkü evet, çocuklarımıza integral anlatmamız lazım. İşte ne bileyim Türk edebiyat tarihini anlatmamız lazım. Lavoisier kanunlarını anlatmamız lazım. Ama diğer taraftan da deprem ülkesinde bu işin ne olması ne olmaması, nelere dikkat etmemiz gerektiğini de anlatmamız lazım. Siz sanırım böylesine bir bakış açısıyla girdiniz işin içine.
6: Evet, aynen. Şöyle bir durum var zaten. Biz çocuklarımızı hep böyle bir korku kültürü yetiştirmek istemiyoruz. Yani depremi anlayan, evet, hazırlıklı olan, doğru davranışı aslında sergileyen çocuklar olmaları gerekiyor burada. Bizim için önemli şeylerden bir de deneyim, biliyorsunuz Türkiye coğrafyasında birçok şeyde çocuklar aslında bu deneyimlediler çocuklar ama bunu korku, evet, deneyimlediler. Yeri geldi maalesef, bu 6 Şubat depreminin sonrasında da aynı şey yaşadık. Hani çocuklarda, ailelerde evet biz biliyorduk ama uygulayamadık. Evet biz biliyorduk ama onu yapamadık. Hepimiz aynı şeyleri söylüyoruz. O anda aslında bunu uygulayabilmek de çok zor. Onun için de ilk yapılması gereken aslında hep ben eğitimde de aynı şey var. Hani her şeyi bilebilmek aslında uygulayabilmek anlamına gelmiyor. Onun için pekiştirmek de gerekiyor kendi içinde. Hani eğitimin en önemli koşullarından bir şey, bir bilgiyi verirsiniz. Önce bilgiyi verirsin, çocuk bilgiyi kullansın, uygulasın, pekiştirsin ki sonra kalıcı hale gelsin. Biz aslında bu programın içinde bunu yapmaya çalışıyoruz. Süreçte üzerine konuşuyoruz. Bu program aslında sadece adı bir tek Bilinç Adına Güvenli Yarınlar ama altında çok aşamalı bir eğitim anlayışı var aynı anda.
4: Süper. Yani şimdi ben şeyde de gördüm. İstanbul'daki o ufak tefek depremlerde dahi aileler biraz çocuklarına korkuyu aşılıyorlar ister istemez. Yanlışlıkla da olsa. Ya çünkü onlar da korkuyorlar. Tabii haklılar. Ama hani çocuklara biraz sahip olmamaları gereken korkuları veriyoruz gibi geliyor bana. O yüzden de çocuklarla gerçekten de konuşmak belki ama bir o kadar da büyüklerle de konuşmak gerek gibi geliyor bana. Yani özellikle o depremlerden sonra benim çevremdeki çocuklarla ben konuştuğumda yani en ufak bir sallantıda diğerlerinin yüzüne bakarak o korkmayacağını anlamaya çalışan çocuklar gördüm. Evet. Siz de yaşıyorsunuzdur mutlaka bunu. Belki de dediğim gibi sadece çocukları değil, büyükleri de eğitmek lazım. Ne dersiniz?
6: Evet, kesinlikle öyle. Belki o zaman şeyden söz edeyim ben. Şimdi Bilinçli Adımlar Güvenli Yarınlar programının aslında birkaç tane aşaması birden var. Yola çıkarken böyle bir kısa süreli etkinlik gibi düşünmüştük ama bizim temelimizde hep şey vardı. Hani etkinliklerin içinde hep şeyi anlatıyoruz. İşte doğal afet ama bunun doğal bir olayı olduğunu anlatmıyoruz. Bizim ilk baktığımız alanlardan bir tanesi aslında çocuklara dedik ki hani bakın bu bir doğa olayı. Önce onu anlamak gerekiyor. Yağmurun yağması gibi, evet. Rüzgar gibi.
4: Evet.
6: Biz bunu anladığımız zaman aslında bunu farkına varacağız. Aslında afet olmasının sebebi bizim alamadığımız önlemler. Onun için de çocuklarda ilk önce bunun farkındalığını arttırmamız gerekti. Yani dedik ki önce siz bir doğa olayını anlayın. Hani bu nasıl rüzgarı istiyoruz, nasıl güneşi istiyoruz, nasıl yeri geldiği zaman yağmurun yağmasını, karın yağmasını istiyoruz. Bu da bu coğrafyanın özelliği. Bunu anladıktan sonra aslında genel olarak hepimiz sakinleşiyoruz, öğrenmeye daha açık bir hale geliyoruz. Ama afet denen şeyi aslında bir taraftan da insanların yarattığını da koymak gerekiyor. Almadığımız önlemler, yapmadığımız şeyler maalesef. Aslında bazı şeyleri de afet haline getiriyor. Onun için de orada hem aileye hem çocuğa hem bize hem topluma herkes aslında görev düşüyor. Hani biz TGV olarak eğitim tarafındayız. Sponsorlarımız destekleriyle daha yaygın bir yapıda hareket ediyoruz. Oralar çok kıymetli ama tabii ki sadece bizler değiliz. Biz de şu anda amacımız şu. Hani çocuğa verdiğimiz bir eğitim zaten hiçbir zaman çocukta kalmıyor. Şunu çok net biliyoruz ki çocuk çocuğa söylüyor. Çocuk kardeşine söylüyor. Çocuk eve gidiyor ailesine anlatıyor. Bu aslında biz baktığımız andan itibaren aslında birbiri içinden öğrenme yöntemi. Ben hep şey derim, akran öğrenmesi kadar kıymetli bir şey olamaz. Çünkü evet, o yaş grubunun birbiri diyalog kurduğu anda eğitim öğrendiği davranış kalıcı oluyor. Şimdi herkesin konuştuğu çok net şey var. Hani zorbalık niye oluyor diyor. Çünkü biz aslında çocukların bir arada kalmasını engelliyor. Çocuklar bir arada olursa, birbirinden öğrenirse, grup çalışması yaparsa, birbirini anlarsa zaten o kısım zaten gitgide azalıyor olacak. Onun için etkinliklerini tasarlarken de hep grup çalışmasında birbirinden öğrenmeye, birlikte hareket etmeye çok önem veriyoruz. Bu etkinlikte onlardan harikasınız. Bir tanesi.
4: Peki efendim ne kadar çocuğa ulaştınız? Bir de yani tabii ulaşılan çocuk sayısı kadar da ben şunu da merak ediyorum. Verdiğiniz eğitimlerle çocukların o bakış açısı nasıl değişti? Böyle bir değişim gözlemleyebildiniz mi?
6: Tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim. Yani sayılar evet çok önemli, çok kıymetli. Hani gördüğünüz zaman da sayıyı arttırmak da çok kıymetli. Ama ben eğitim açısından şuna çok önem veriyorum. Bir çocuğun birden fazla kere bir etkine katılmış olması onun aslında daha fazla kalıcı öğrenmeye sahip olduğu için. Biz de şöyle 92 bin çocuğa ulaştık şu an Türkiye coğrafyasında. Bunlar konteyner kentler, yani deprem bölgesi, ateş böceklerimiz, eğitim parklarımız, öğrenim birimlerimiz ve köy okulları olmak üzere. Ve şunu çok net söyleyebilirim. TGV bu programı daha da yaygınlaştırması için birçok faaliyet de arkada yapıyor. Alyansa destek olarak, çünkü şu anda önümüzde yeni projelerimiz de var. Diyoruz ki gidemediğimiz yerlere çocuklara nasıl ulaşabiliriz diyoruz. Hep kafamızda öyle bir kurgu var. Şimdi TGV'in web sitesini yapıyoruz. Yani Bilinç Adıma Güvenli Yarınlar web sitesini yapıyoruz. Arkasından da bunun için bir oyun tasarlıyoruz. Oyunla öğrensin. Yani dijital bir oyunla da öğrenme kısmını da eklemeyi planlıyoruz. Çocuklardaki değişimi de sorduğunuz için aslında ben hep şey diyorum, hani değişim küçük yaşta başlıyor ya, biz hep böyle hijyen alışkanlıklarını anlatıyoruz çocuğum, trafik kurallarını anlatıyoruz, çevre bilincini anlatıyoruz, evet. Ama genel evet. olarak depremi anlatmakta biraz zorluk çekiyoruz. Hep oradan kaçıyoruz. Yani aile içindeki, hani ailenin öğretmesi gereken şeyler de kaçtığımız durumlar oluyor.
4: Ama biz bilmiyoruz çünkü efendim. Bizim de çok eksiğimiz var. Ne zaman bir deprem olsa evet. bana gelen soruları versem size gerçekten de bir stand-up komedisi olur yani.
6: Evet, çok haklısınız. Çok doğru. Onun için de biz hep şey diyoruz. Yani korkmayın. Konuşmaktan korkmayın. Çünkü konuşmak aslında bir tarafta düşünmenin de temelini oluşturuyor. Onun için de evet. çocukları erken yaşta öğrendikleri davranışları hayatların doğal bir parçası haline getirdikleri için bunu da bir doğal parçasına getirmeleri gerekiyor. Onun için de şöyle bir geri bildirim alıyoruz çoğunlukla çocuklardan. Aa, ben bilmiyordum çöp kapan tutunun bu kadar rahat yapıldığını. Aa, eve gidip anneme söyleyeceğim, onu oraya koymasın. Direkt hani bunun gibi aslında çok fazla geri bildirim de alıyoruz aynı anda.
4: Peki depremi yaşamış olan çocuklarla bir araya gelme imkanınız oldu mu? Ki konteyner kentlerden falan bahsettiniz, olduğunu düşünüyorum ben.
6: Evet, oldu aslında. Orası bizim hassas konularımızdan bir tanesi, genel konu söyleyebilirim. Biz aslında bu 6 Şubat depreminden sonra zaten sponsorumuzla birlikte bu sürece başladık ve nasıl yaparız diye başladık. İlk korkumuz da şu oldu. Ya tamam, hani deprem bölgesi dışındaki bölgede uygulamak kolay da orada nasıl yapacağız diye. Ve içerikleri tabii ki siz de tahmin ediyorsunuzdur. Hani depremin ilk aşamalarında ben hep herkese aynı şeyi söyleyeyim. Herkesin alanda olma sırası diye bir şey var. Bu da bilinçli olmamız gereken konulardan bir tanesi. Evet, yani evet, önceliklendirilmiş evet. alanda olmak. Yani bazen bu sıralamayı da biz toplum olarak çok iyi niyetli olarak değiştirebiliyoruz. Onu değiştirmemeliyiz. Çünkü bu aslında farklı engellere de yol açıyor. Onun için de eğitim biraz aslında birkaç hafta, birkaç ay geçtikten sonra oluyor. Çünkü önce çocuğun aslında kendi içinde biraz daha durulmaya ihtiyacı var. Bu yaşamış çocuğun aslında travması, bir duygusu, bir korkusu oluyor. Doğru. Onun için önce bir güven ortamı oluşturmak gerekiyor çocuk. O güven ortamı oluştuktan sonra biz bu etkinlikle gittik. Bu etkinliğin de şöyle bir özelliği var. Şöyle, bu etkinliğin içinde sadece bir kısa süre etkinlik yok. Bu etkinliğin içinde bir pano oyunu var. Bir de kutu oyunu var arkasında. Ve şöyle yaptık. Hani biz hep çök kapanı şöyle anlatırlar ya bize. Şimdi işte deprem oldu. Herkes çök kapan tutun yapsın. Biz böyle anlatmamaya karar verdik. Çünkü bunu böyle anlattıktan sonra uygulamadığımızı çok net gördük biz. Bu sanki sadece bilgide kalıyor. Herkes bilgiyi biliyor ama uygulamak zor geliyor. Onun için de ki önce gönüllü arkadaşımız bu hareketi yapsın. Çok kopan tutun hareketini yapsın. Önce göstersin. Çocuklar sonra yapsın. Sonra Alyans ekibinin çok güzel bir çok kopan tutun şarkısı var. Rap şeklinde. Çocuklar o rap şarkıyı dinletiyoruz ve çocuklar daha rahat yapıyor. Aslında o bizim biraz korkumuzu yenmemizi de sağladı. Özellikle deprem evet. bölgesinde. Arkasından da board oyununda şöyle bir şey. Bu bir ev görselinizde mıknatıslı bir oyun. Ve içinde de aslında işte eşyaları yerleştiriyorsunuz genel olarak. Hangisi devrilmeyecek? Hangisini sabitlemesi gerekiyor? Deprem çantasını nereye koymalı? Yangın tüpü nerede olmalı? Güvenli alan neresi? Gibi. Aslında çocuğun kendi o arkadaşla oynadığı bir board mıknatısla böyle üzerine piyonları yerleştiriyor. Ve bu oyun kısmı çocukları çok rahatlattı. Çünkü hepimizin bildiği çok net bir şey var. Oyunla öğren

0: düşündüren soru kartları, aydınlatma bilgi kartları gibi kartlar yaptık. Aynı yer kut oyunları gibi. Ama bu kut oyununun özelliği, bu da bir mahalle görseli. Sonunda çocuklar tek bir kazanın üzerinden hareket etmiyor. En güzel tarafı da bu. Çocuklar hep birlikte aslında sorulara, bilgi kartlarına, yıldız kartlarına doğru cevap toplayarak aslında puan topluyorlar. Bu pulları da sonrası hep birlikte aslında bir deprem çantasını dolduruyorlar. Böyle.
1: Ay ne güzel.
2: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Peki bunları hani TG bünyesinde mi veriyorsunuz bu eğitimleri, yoksa benim çevremdeki insanların böylesi bir eğitime atlayacağını düşünüyorum açıkçası. Ve herkes de girmeli zaten, çocuğunu böyle bir eğitime sokmalı, hatta belki büyükler de böyle bir eğitime girmeliler. Bunları nasıl ulaşabilirler efendim?
0: Şöyle aslında birkaç tane yöntem bir. Önce bari tgm.org'a girsinler. Bir tgm noktası yakınlarında var mı diye baksınlar. Bu birincisi. Okay. İkincisi, okullarına bizi davet edebilirler. Biliriz, okullarda eğitim verebiliriz. Üçüncüsü, bizim aslında tgm dükkan diye bir yerimiz var. Aslında bu kutu oyunu satın alabilirler ve orada bunu evlerinde oynayabilirler. Ya da okullarına çağırdıkları andan itibaren biz girdiğimiz okullara kutu oyunu oynuyoruz ve kutu oyunu bırakıp çıkıyoruz. Bırakmamız altında şey yatıyor, yani öğretmen tekrarlı çocuklarıyla birlikte oynasın ve daha fazla çocuk oynasın ve deprem bilinci kazansın diye.
1: Harika bir şey. Peki mobil oyunu vesaire var mı bunun? Şimdi çocuklar çok fazla mobildeler, evet. Ya o yüzden soruyorum.
0: Evet, bunu da hazırlıyoruz. Bu da şimdi yeni planlarımızdan bitirmek üzere. Eylül ayında büyük bir ihtimalle onu da sunuyor olacağız. Bunu başladık aynı anda. Tabii arkada başka planlarımız daha var. Hani arkasından diyoruz ki bir tane buzdolabının üzerine Z kart yapalım. İşte ailelerle oturup konuşsunlar. Deprem öncesi nerede buluşacaklar? Kimin iletişim kuracaklar? Bu evde de yakalanabilir, okulda da olabilir, başka bir yerde de olabilir. En azından bilinçli olsunlar. Deprem anında herkesin görevi ne olmalı? Örneğin işte suyu kim kapatacak, elektriği kim kapatacak, işte kapıyı kim açacak, açık bırakacak gibi öyle bir planımız var. Yani ailenin de oturup konuştuğu bir yani genel olarak bilgi kartı gibi bir şey yapıp buzdolabımıza yapıştırmalarını isteyeceğiz. Böyle planımız var. Sonraki planımızda gerçekleştirirsek Alyans'la birlikte bir çocuk kitabı çıkarmak istiyoruz. Çünkü şey dedik, hani etkinliği verdik. Bolt'la birlikte çocuk alanları öğrendi. Kutu oyunuyla pekiştirdi. Çöp kapantısının şarkısıyla aslında bunu öğrendi. Dijital oyunu da oynadı. Ama bir de çocuk kitabıyla aslında bir hikayenin içindeki duyguyu da anlasın istiyoruz ki kalıcı olsun.
1: Harikasınız vallahi, süpersiniz. Yani ben geçen en son İstanbul'un sallandığı depremde etrafımdakilere biraz bunları anlatabilmek için minik hikayeler yazmıştım çocuklara. Şarkılar yazmıştım, şarkıları dinletmiştim falan. Bir ileriye doğru adım olmuştu gerçekten de. Harikasınız. Böylesi ileriye doğru attığınız her adımda biz buradayız efendim. Ben sizi takip ediyorum ama sizden de mutlaka haberler gelsin. Bunları anlatalım. Bütün çocuklarımızın bunlara ihtiyacı var.
0: Ay çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim davet için öncelikle. Gerçekten anlatma böyle isteğim çok fazla vardı. Umarım birçok insan dinliyordur bizi. Ve bu konuda da bilinçlenmiştir en azından.
1: Harikasınız efendim. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.
1: Sağ olun efendim.
0: Hoşçakalın. Kolay gelsin.
1: Evet. Hoşçakalın. TGV Eğitim Programları Müdürü İşlev Sevgül'le konuştuk efendim. Evet ya, TGV gitmek kadar kolay. İnternet sitesine lütfen girin bakın. Ben düzenli olarak bakıyorum. Yani çocuğunuz büyüdüyse, üniversiteye gidiyorsa bile oraya girip bakmakta, hani diğer çocuklara nasıl faydalı olacağınızı görmekte çok büyük fayda var efendim. Doğru bir yer orası. Doğru bir yer. Yani içiniz gönül rahatlığıyla girebileceğiniz yerlerden, az kalan yerlerden bir tanesi. Efendim, o zaman haberlere doğru geçelim isterseniz. Çok güzel haberler var. Enteresan ve üstünde uzun uzun konuşmamız gereken haberler var. NATO, şimdi biliyorsunuz ortalık NATO kaynıyor. Ankara'da yürüyecek yol kalmadı, arabayı koyacak yer kalmadı. İnsanları tutukluyorlar, sen nesin, kimsin falan diye. Ama dünyada NATO farklı tartışılıyor. Dünyada acayip bir yansıması var. Bunları ben böyle Reuters, Guardian, Axios falan gibi yerlerden toparladım. Şöyle bir şey var efendim, NATO'daki en yeni sessiz kriz. En güçlü yapay zeka modellerine kim erişecek? Şu anda NATO'nun en önemli dertlerinden bir tanesi bu. Hani biz dediğim gibi arabaları, yolları, işte ne bileyim,

kötü evlerin üstüne koyduğumuz bordları falan konuşuyoruz ama aslında dünya başka bir şey konuşuyor. Şimdi Politico'dan derledim bu haberi. Amerikan Başkanı Donald Trump 7-8 Temmuz 2026'daki o Ankara NATO zirvesine giderken masadaki görünmez başlıklardan biri müttefiklerin en gelişmiş Amerikan yapay zeka modellerine erişimi. Aslında Trump koltuğunun altında bununla geliyor. Hani Trump'ın canavar arabası gelmiş, bilmem ne yapmış, oymuş buymuş. Bunları bir geçin. Başka bir şey tartışmamız lazım bizim. Evet ya, bizim bu mahalleler kötü, bunların üstüne board koyalım falan. Bunlar iğrenç şeyler ama tartışmamız gereken şey başka. Çünkü Anthropic'in mesela Claude Mythos sistemleri vardı biliyorsunuz. Ortadan kaldırıldı, sonra tekrar bunlar açıldı falan gibi. Artık OpenAI'nin son modelleri chatbot olmaktan çıktı. Soru sordunuz, cevap aldınız, şeyleri almaktan çıktı. Az önce Chrome Technologies'le de konuştuk. Hani bunlar artık güvenlik açıklarını bize buluyorlar. Diğerleri içinde güvenlik açığı buluyorlar falan gibi, böyle siber güvenlik bambaşka bir hale geldi. Şimdi Amerika burada çok acayip bir yerde. Amerika bu modellerin kime açılacağına karar verir modelde. Avrupa'daki müttefikleri, NATO'nun diğer müttefikleri kapıda bekliyorlar. Ya Amerika bize bunu açsa da biz de bundan faydalansak diye. Ama o kapıda beklemekten son derece rahatsız Avrupa. Yani NATO'yu bu gözle de değerlendirmeniz gerekiyor. NATO böyle sadece insanların birbirine kurşun sıktığı, işte yanında dururum ben senin, bilmem ne yaparım dediği bir yerin ötesine geçti. Şimdi haberin esas gerildiği noktaya gelelim isterseniz beraber. Şimdi bu modeller saldırganların eline geçerse, az önce Mehmet Bey'le konuştuğumuz gibi siber saldırılar hızlanabilir. Savunmacıların eline geçerse kritik altyapıdaki açıkları herkesten önce bulup kapatabilirler. Şimdi Washington bu konuda Anthropic'in biliyorsunuz Fab 5 ve Mythos 5 modellerine ihracat kontrolü koydu. Sonra dur dedi, ben dedi koymadım, tamam kaldırıyorum dedi, kaldırdı. Diğer yandan şimdi OpenAI'nin yeni GPT 5.6 çıkacak. Eli kulağında, dört gözle bekliyoruz, onun kapısında yattık bekliyoruz. Ama işte bunu sınırlı bir gruba yöneltti, herkese açmadı daha. Şimdi NATO içinde bu konu resmi bildirilerde geçmiyor ama çok konuşulan şeylerden bir tanesi. Amerika'nın yapay zeka silah deposu var. Yani tamam, silah derken böyle kurşun, tüfek, bomba, atom bombası falan anlamayın. Ama anlattığım sebeplerden dolayı yapay zekada bir silah deposu. Peki Amerika bu silah deposuna kimleri alacak? Kimlerin oraya girmesine izin verecek? Kimlere bu yapay zeka şeylerini, silahlarını diyeyim tırnak içinde, nasıl verecek? Hangi sırayla verecek? Şimdi Almanya'ya önce verse, Türkiye'ye önce verse, İsrail'e önce verse falan, bunun bir sürü şeyi var. Şimdi ve bu Trump'ın NATO'ya zirvesine gelirken, Ankara'ya gelirken çantasındaki en önemli kozlardan bir tanesi. Ben mesela Türk yetkililerden hiç şey duymadım. Yani yapay zeka konusunda Amerika'dan alacağımız destek falan diye bir şey duymadım. Biz hani F-16 motorlarını konuşuyoruz. İşte ne bileyim yeni F serisi uçakları bize verip vermeyeceklerini konuşuyoruz. Vesaire vesaire. Ama mesela yapay zekayı hiç konuşmadık. Hiç konuşmadık bunları. İşte bakalım bu ne olacak? Şimdi NATO cephesinde baktığımızda bu konu belgelerde konuşulacak, üstünde konuşulacaklar yazılı belgelerde gözükmüyor. Ama işte gelişen ve yıkıcı teknolojiler diye bir başlık varmış mesela Ankara'da konuşulacak konular arasında. Bu işte yapay zeka ve siber güvenlik konusu bunlardan biri tabii ki doğal olarak, ama yapay zeka ve siber güvenlik diye de yazmıyor bunun içinde. Ama yine uzmanların söylediği şey şu: kapanış bildirgesinde NATO'nun kısa biçimde geçmesi bekleniyormuş bu konunun. İşte bu arada müttefikler de bu siber güvenlik konularında Amerika'nın bu gibi yetenekleri elinde tutması ve kimseye açmaması konusunda da müttefikler aynı fikirde değiller. Kendi aralarında da bir tartışma var burada efendim. Bunu da ben size söyleyeyim. Yani haberi toparlayacak olursak, NATO artık yalnızca silah, mühimmat ve istihbarat paylaşımını değil, en güçlü yapay zeka modellerine erişimi de bir ittifak meselesi olarak
tartışmak zorunda diyor Amerika'daki, dünyadaki, Avrupa'daki uzmanlar. Diyelim, geçelim. Şimdi Trump dedik, Trump'tan ayrılmayalım biraz. Financial Times'da bir haber aldım size. Yapay zekaya FDA kurmayacağız diyor Trump. Ne demek bu? Açalım biraz isterseniz. FDA dedi, o hani ilaç onaylama, Food and Drug Administration diye bir şey var. Mesela bir ilaç çıkacak ya da yeni bir yemek çeşidi çıkacak. FDA'ya gidiyorsunuz, FDA onları onaylıyor değil mi? Aa diyor, bu ilacı çıkartamazsın, öldürür bu insanları ya da sen bunların yeterince araştırma yapmamışsın, git bakalım falan diyor. FDA böyle bir onay mekanizmasının başı olarak kullanılıyor. Şimdi haberdeki kullanımına gelecek olursak, şimdi Donald Trump yönetiminden ayrılan bir yapay zeka danışmanı var, Sriram Krishnan'ın diye, bunu daha önce vermiştim sizlere. Trump yapay zeka için merkezi ve ağır bir federal lisans sistemi kurmayacak. Aynı FDA gibi. Krishnan Financial Times'a verdiği röportajda yapay zeka için bir FDA olmayacak diyerek aslında modellerin piyasaya çıkmadan önce güçlü bir devlet kurumundan izin almak zorunda bırakılacağı bir düzeni reddettiğini söylüyor. Bu düzen ama var. Onlar reddedebilir. Amerika böyle yapıyor biliyorsunuz. Amerika bir pislik yapıyor. Ondan sonra o pisliği sonra reddediyorlar ama yapmaya da devam ediyorlar. Ama baktığınızda dışarıya karşı onu reddetmiş görülüyorlar. Yani bu uzmanlar diyor ki böyle bir yapı Amerika'nın yapay zeka devriminin dişlilerini bozar, kırar, inovasyonu yavaşlatır diyor. Ama işte kendi içinde çelişme var. Trump yönetimi böyle hafif bir düzenleme falan derken arkadaş fabla mitosu cart diye önünü kesti. Kimse bunu kullanamaz. Dur bakalım dedi. Yabancıları satamazsın dedi. Yabancıları satamayınca onlar da kimseye satmadılar. Aman abi dur şimdi yabancıya gider başımız belaya girer diye. OpenAI dedim ya size GPT 5.6 geliyor. 5.6 serisinin çıkışını sınırlı bir ön izlemeye yöneltti. Hani sınırlıydı, hafif bir düzenlemeydi. Ne oldu? Yok. Öyle bir şey yok yani. İşte bu yüzden bu ve bunun gibi sebepler yüzünden efendim yani bu dünya çok zor bir yere gidiyor. Gerçekten çok zor bir yere gidiyor. Şimdi bu haberden sonra minik bir müzik arası vereceğiz. Onu da ben size yine önden haber vermiş olayım. Haber önemli, hemen habere girmek istiyorum. IBM CEO'su şirketlere yapay zeka uyarısı vermiş. Diyor ki IBM CEO'su, deneme dönemi bitti. Artık yarış dönemi başlıyor diyor. Çok önemli bir açıklama efendim. IBM CEO'su Arvind Krishna. Şirketlerin yapay zekayı küçük denemeler, sınırlı pilot projeler, hadi biraz bakalım da sonra bilmem ne yapalım yaklaşımları artık o dönem bitti diyor. Krishna diyor ki yapay zekanın iş dünyasına artık day zero, yani yarışın yeniden başladığı gün, yarışın sıfırcı günü bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Ona göre şirketler hala yapay zekayı deneysel bir oyuncak gibi kullanıyorlar. Oysa artık bloklara yerleşmek zamanı, o hani koşudaki kulvarlara yerleşip işte o tabanca sesini dinleme zamanı. Hatta belki de tabanca sesi geldi, biz hala çıkmadık kulvardan. Türkiye'den bahsederken öyle, evet yani. Krishna'nın önerisi şu, IBM CEO'sunun yapay zekanın her şirketin her yerine aynı anda böyle damacanalarla boca etmek değil. Tam tersine şirketlerin 3, 4 ya da 5 kritik kullanım alanı seçip bunları gerçekten ölçekli bir biçimde uygulamaları gerektiğini savunuyor. Böylece şirketler veri düzenlemeyi öğrenecekler, süreçlerini değiştirmeyi öğrenecekler, çalışanları yeni çalışma biçimine ikna etmeyi ve yapay zekadan gerçek yatırım getirisi almayı öğrenecekler. Yani bir anda her yerde, hani bir film vardı ya, aynı anda her yerde şeyli falan diye, işte öyle olmaz, öyle olmasın diye. Yavaş yavaş bir yapmayı öğrenin, ondan sonra bunu yayın şirketin geneline diyor. Şirketlerin yalnızca %20'si yapay zekayı doğru kullanıyormuş. Amerika'da yapılan araştırmalar bunu gösteriyormuş. Geri kalanlar da yapay zeka ile ilgili bir şey yapıyormuş ama yaptığının karşılığını tabii doğal olarak alamıyorlar çünkü ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sıkıntı burada. Ne yapacağını bilmeyen insanlar daima para kaybeder. Bu çok nettir. Bu futbolda da böyle, basketbolda da böyle, ekonomide de böyle, kültür sanatta da böyle, her yerde böyle. Ne yapacağınızı bilmeden işin içine giriyorsanız çatır çatır alan kaybediyorsunuz.
Hadi o zaman bir minik müzik arası verelim, ardından tekrar birlikte olacağız efendim.

zeka için size çalabileceğim en güzel şarkılardan birini seçmiş arkadaşlar. Sağ olsunlar. Welcome to the Jungle. Hoş geldiniz efendim jungle'ın içine. Böyle o jungle'da çok güzel şeylerimiz var ama başımıza her şey gelebilir. Jungle burası. O jungle'ın içinde işte mesela yine günün önemli haberlerinden bir tanesi yapay zekanın görünmeyen faturası diye geçiyor. Veri merkezlerinin en önemli derdi elektrik değilmiş. Suymuş efendim. Yani şimdiye kadar hep elektriği tartıştık. Burada daha büyük modeller, daha yoğun çipler, yeni veri merkezleri, elektrik şebekeleri vesaireler filan. Elektrik şebekelerine çok ciddi yük bindiriyoruz ama sıkıntı, en önemli sıkıntı orada elektrik şebekeleri değil, kullandığımız elektrik değil. Yani yapay zeka altyapısının daha sessiz, daha yerel ve siyasi olarak daha hassas bir ihtiyacı var. Su. 2025'e geldiğimizde işte dünyada su nasıl bir kriz haline dönüştüğünü hepimiz görmüştük. 2026'ya da o su kriziyle girdik. Mesela İstanbul'da biz her gün barajlar acaba ne oldu? Ne kadar su eksildi? Ya dün yağmur yağdı, ne kadar su arttı filan diye bakıyoruz ya. İşte veri merkezleriyle beraber inanılmaz bir su ihtiyacı doğacak ortaya. Yani sizin uçan kedi videolarınız vesaireleriniz için çok ciddi su gerekiyor. Mesela Kuzey Amerika'daki veri merkezlerinde yıllık bazda 1 trilyon litre su gerekiyormuş. İşte bu sadece Kuzey Amerika'da. Bunun Avrupa'sı var, Güney Amerika'sı var, Arabistan'ı var, o su var, bu su var efendim. Yani işte bu rakamın tek bir resmi sayaç ölçümü olmadığını söyleyelim. Veri merkezi su kullanımında hala düzensiz ölçümler varmış. Çoğu zaman şirket genelinde raporlara bu eklenmiyormuş ki insanlar vay sen benim suyumu ne yapıyorsun demesinler diye. Yani orada işte haberin biraz da ana fikri şu. Yapay zeka bulutta çalışıyor. Ağırlıksız sadece yazılımdan ibaret bir teknoloji gibi pazarlanıyor. Ama her yanıtınız, ürettiğiniz her görsel, işte oradan çıkarttığınız her kod fiziksel bir altyapıya dayanıyor. Bu altyapıda çipler var, binalar var, trafolar var, enerji hatları var, soğutma sistemleri var. Ama bir de su kaynakları var. Veri merkezlerin suyu niye kullanır ki? Elinde temiz veri merkezi olsun diye değil. Soğutmak için kullanıyor tabii. Ya yani bazı sistemlerde su ısıyı alıyor, buharlaşıyor, havaya karışıyor. Bu yüzden de işte yapay zeka çağında mesele elektriği kim sağlayacak değil. Aynı zamanda bu tesis suyu nereden alacak? Ne kadarını tüketecek? Yerel halktan kaynak için nasıl izinler alacak? Yerel halkın mesela elini yıkaması ve duşa girmesiyle veri merkezinin ben çiplerimi soğutmak istiyorum kavramları birbiriyle çatıştığında, aralarında kavga çıktığında yerel halkın içme suyu mu kazanacak? Yoksa çiplerin soğutulması mı kazanacak? Şimdi o çiplerin tanesinin 100 küsür bin dolar olduğunu düşünecek olursak ve orada işte on binlerce çip olduğunu düşünecek olursak bir insanın maliyetinin 100 bin dolar olduğunu düşünebiliyor musunuz? Yani insanlar şunu derler mi? 100 bin dolarlık çip mi yoksa insan mı? 100 bin dolarlık çip mi yoksa insan mı? Bunu düşünmez kapitalist sistem, bunu düşünmez. Hiç düşünmedi ki. Hiç düşünmedi. O yüzden de para söz konusu olduğunda insan daima kaybeder. Kapitalist sistem bunun üstüne kurulu. O yüzden de işte bu yapay zekada en fazla tartışmamız gereken konulardan bir tanesi bu efendim. Su meselesi. Çok geriden geliyoruz bu konuda. Ne yazık ki bu tartışmalarda. Hele Türkiye'mde hiçbir şey yok bu konuda. Hiç tartışma, zerre kadar tartışma yok. Biz fıstık gibi dedik. Ne dedik en son? Gigawattlık biz şey kuracağız dedik. Veri merkezi kuracağız dedik. Tamam kuralım süper. Nerede, nasıl, hangi altyapıyla, kaç para filan. Onlar hiç konuşulmuyor. Biz sadece sistemlerin üstüne şey yazıyoruz. Böyle bir şey kurulsun. Tamam oldu paşa. Son haberimiz. Meta'nın yapay zeka rüyasına fren gelmiş. Zuckerberg yapay zeka ajanlarının yavaş ilerlediğini kabul etmiş. Bu arada Google Gemini'de musluğu hafifçe kısmış. Neymiş bu haber? Hemen bakalım. Zaten son haberimiz bu da. Meta CEO'su Mark Zuckerberg şirket içi toplantıda yapay zeka ajanlarının bekledikleri hızla ilerlemediğini kabul etmiş. Etmesen ne olacak acaba? Etmesen ne olacak?
genç irisi çocuğa ne kadar güveniyorlar ya. Neyse, Zuckerberg'e göre Meta son 4 aydaki ajan geliştirme çizgisini yöneticilerin umduğu ölçüde hızlanamamış. Şirketin yapay zeka odaklı yeniden yapılanmadan beklediği faydalar ortaya çıkmamış. Bu itiraf Meta'nın yaklaşık 8 bin kişiyi işten çıkarttı, 7 bin çalışanı yapay zeka ekiplerine kaydırdı ve yapay zeka altyapısına 145 milyar dolar harcama yapmasının beklendiği bir dönemde geldi. Cebinizi tutun bunu. Şimdi aynı dönemde Meta'nın kendi yapay zeka kabiliyetlerini büyütürken rakiplerinde yardım almak istediği ortaya çıktı. Rakiplerinden bayağı bir yardım istiyor. Bunun için mesela Google Meta'nın satın almak istediği Gemini kapasitesinin tamamını karşılayamayacağını Mart ayında şirkete bildirmiş. Demiş ki abi tamam benden istiyorsun parasını da alacaksın ama ben sana bunları veremiyorum kusura bakma. Bizdeki mallar da bunlar demiş. Bu durum Meta'nın bazı iç yapay zeka projelerini aksatmış. Şirket çalışanlarına bazı yapay zeka tokenlarını daha verimli kullanma çağrısı yapmış. Aman çok yapay zekaya girmeyin demiş yani Mark Zuckerberg açıkçası. Ve işte Gemini'yle de böyle bir kavgaları var aralarında. Bunları söyledikten sonra artık programın da sonuna geldik efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Hatay 106.1. Kahramanmaraş 92.3, Kocaeli 90.2, Konya 88.6. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Mutlu günler. Saat 16. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Özgür Özel'den Çankaya Belediyesi operasyonuna tepki. Bolu Grand Kartal Oteli'nde yakınlarını kaybeden aileler adalet yürüyüşü başlattı. Eskişehir'den acı haber geldi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Eskişehir'de görevi sırasında yaşanan bir olaya müdahale ederken yaralanan uzman jandarma kıdemli çavuş Mehmet Demirbaş şehit düştü. Saldırgansa olay yerinde etkisiz hale getirildi. İl ziyaretlerine devam eden Özgür Özel bugün Adana'da halkla buluştu. Gündeminde Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon vardı.
4: Güne yine bir kötü haberle uyandık. Çankaya Belediye'mize Hüseyin Can Güner'e sabahın 5.30'unda operasyon yaptılar. İlk kez Ankara'da ne oldu? Gizli tanık oldu. Kimliği belli değil. Bir iftiraya atıyor, ortaya çıkmıyor. Onunla belediyemize operasyon yapıyorlar. Bunun nasıl bir siyasi operasyon olduğu apaçık ortadadır. Bizi durdurmaya çalışanlara dimdik ayaktayız. Bu da size dert olsun.
3: Yurt dışında olan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in gözaltına alınması için de Esenboğa Havalimanı'nda hazırlık yapılıyor. Eşyaların teslimi için personel görevlendirildi. 2 makam aracı gönderildi. CHP'de mutlak butlan kararı ve olağanüstü kurultay tartışmalarının ardından genel merkez takvimi belirledi. 16 Eylül'den itibaren üyelikler askıya çıkarılacak, kurultay takvimi resmen işleyecek. Bolu'dan Ankara'ya 78 can için adalet yürüyüşü başlatıldı. Turizm Bakanlığı görevlilerine dava talebiyle başlayan yürüyüşün 8 gün sürmesi bekleniyor. Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mati Ahmet'in annesi Yasemin Minguzi, Adalet Bakanı Gürlek'le görüşme isteğini dile getirdi. Bir anne olarak sesinin duyulmasını istedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Türkiye'de tehdit sıralamasında birinci başlığa yeni nesil suç örgütlerini koyduklarını söyledi.
5: İçişleri Bakanlığı olarak yani tehdit değerlendirmemiz şu anda birinci sıraya koyabileceğimiz son zamanlarda karşılaştığımız bu organize suç çeteleri diyoruz veya yeni nesil suç örgütleri, insanların evini kurşunluyorlar, arabasını kurşunluyorlar, onlardan haraç istiyorlar, sokağın hakkını talep ediyorlar. Biz mücadelemizin birinci başlığına bunu koyduk tehdit sıralamasında. İkincisi uyuşturucuyla mücadele var. Bir başka alan siber suçlarla mücadele. Adalet Bakanlığımızla da tabii işin bir boyutunda da Adalet Bakanlığımız da var. Onlarla da organize bir şekilde bu mücadeleyi yürütüyoruz. İnşallah başarılı olacağız.
3: İstanbul Kağıthane'de bir iş yerinin önündeki Türk bayrağını söküp yere atan şüpheli yakalandı. Devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçundan adliyeye sevk edilen şüphelinin 11 suç kaydı olduğu öğrenildi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. İstanbul'da da anma programları başladı. Bu arada Ankara, İstanbul ve İzmir'de bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağı açıklandı.
2: Spor.
3: Amirli kadın voleybol takımı 3. etap maçında bugün Japonya'yı 3-1 mağlup edip Milletler Ligi finallerini garantiledi. Filenin Sultanları yarın saat 09.30'da Tayland'da karşılaşacak. Galatasaray Como'dan 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Hasan Diyo ile ilgileniyor. Sarı Kırmızılar Senegalli futbolcunun son durumunu araştırıyor. Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki milli oyuncusu Oğuz Aydın, Beşiktaş'ın ilgilendiği öğrenildi. Beşiktaş, Trossard'da 3+1 yıllık kontrat ve maaş konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Olumlu ilerleyen süreçte son detaylar görüşülüyor. Fransız ekibi Paris Saint-Germain, Barcelona forması giyen 26 yaşındaki Ferran Torres ise prensip anlaşmasına vardı. Atletico Madrid, Sporting'de forma giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu Morten Hjulmand ile 46 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaştı. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
6: Sevgili Emre Altun'un
7: herkesin merak ettiği de bu. Bu kadar yakışıklı olmayı ve yaşlanmamayı nasıl başarıyorsun abi?
8: Abi bunun hiçbir beceriyle bir alakası yok. İnan bana öyle. Tamamen ailesel, ırsi, hani genetik derler ya.
7: Sen yaşlanmayacaksın herhalde yani. Öyle bir niyetim var abi.
8: Öyle oluyor mu? Tabii esprisi ama arkadaşlarımın da arasında konuşurken ben 35'te bakanlar kurulu kararıyla durdurdum diyorum herkese. Yani çünkü şöyle bir şey var. Rahmetli oldu ikisi de. Annem de babam da. Amin. İkisi de yaşlarını hiçbir zaman göstermediler. Ben ruhun yaşlanmadığını da gördüm onlarda. Son dakikaya kadar son derece iyi ve enerjiktiler. Hayat enerjileri çok yüksekti. Benim de öyledir. Dolayısıyla yapacak da çok iş var ya. Yaşlanmaya vaktim yok ya. Hiç de düşünmüyorum açıkçası.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
9: İstersen ölürüm öbür dünyada bile, severim seni.
1: Radyo Sputnik özel haber.
10: Radyo Sputnik dinleyenleri, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tatil planları da yapılmaya başladı. Peki en tercih edilen tatil rotalarından nereleri gezmeli, nereleri görmeli? Tüm bu soruların cevaplarını ve Türkiye'nin turizm rotasını sizler için derledik.
11: İlk durağımız Türkiye'nin en turistik noktalarından biri olan Antalya. Doğayla iç içe vakit geçirebileceğiniz bir şehir olan Antalya'daki şelalelere geziler düzenleyebilir, Osmanlı döneminden kalan tarihi yapıları yakından inceleyebilir ve çok sayıda antik kentte yüzlerce yıl öncesine doğru yolculuğa çıkabilirsiniz.
10: Antalya'da ilk duraklardan biri Kaleiçi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Kaleiçi, yığma taştan yapılmış evleriyle şehrin 3000 yıllık tarihinin de izlerini taşıyor. Kale içine şehrin önemli tarihi yapılarından olan Hadrianus Kapısı, bir diğer adıyla Üç Kapılardan geçerek giriş yapılıyor. Eski limanı ve şehrin hemen hemen her yerinden görülen Yevli Minare ve 5 Ortodoks Rum Kilisesi'nden biri olan Ayayorgi Kilisesi de görülmeye değer tarihi yapılar arasında.
11: Ve bir rafting rotası olarak Dim Çayı'nı gösterebiliriz. Çevresinde yemek yiyebileceğiniz restoranlar bulunan Dim Çayı oldukça soğuk olduğu için ferahlatıcı etkisine de dikkat çekiyor. Alanya'nın sembolik yapılarından olan Kızıl Kule ve Damla Taş Mağarası da Alanya'da ziyaret listesine eklenmesi gereken yerlerden. Sarkıtlardan damlamaya devam eden su damlaları nedeniyle Damla Taş adını alan mağarada hava sıcaklığı yaz-kış değişmiyor. 30 bin tarihi eseriyle şehir merkezindeki Antalya Müzesi de mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerler arasında.
10: İlgi çekici destinasyonlardan biri ise Yanartaş. Çıralı'nın tepesinde 230 metre yükseklikte bulunan Yanartaş, Olimpos'un sönmeyen ateşi olarak biliniyor. Doğal ateş kaynağı Yanartaş, günübirlik kamp ve bungalov tarzı pansiyonlarıyla doğayla iç içe olmak isteyenlerin de ilgisini çekiyor. Çıralı Kumsalı'nın bir diğer önemli misafirleri de her yıl yuva yapmak için bölgeye gelen karetta karettalar.
11: Su altı dalış yapmak isteyenleri ise Kekova Adası'na alalım. Burası ayrıca yüzme, güneşlenme gibi aktiviteleriyle öne çıkan bölgeler arasında. Kaleköy olarak anılan antik kent Simena'da sıra. 260 kilometrekare alanı kaplayan Kekova Özel Çevre Koruma Alanı'nın içinde yer alan adanın Simena'ya bakan kuzey kıyıları yarısı suyun içinde, yarısı dışında taş merdivenler, ev kalıntıları, iskele kalıntıları gibi antik dönemdeki depremlerde kısmen suya gömülen uygarlığın izleriyle dolu.
10: Noel Baba olduğu düşünülen Aziz Nikolas'ın ölümüyle yapılan Noel Baba Kilisesi de Demre'nin sembolik yapıları arasında. Noel Baba'nın öldükten sonra bir süre burada yattığına inanılıyor. İlçe merkezine 3,5 kilometre uzaklıkta olan kuş cenneti ise 150'ye yakın kuş türüyle ziyaretçilerini bekliyor.
11: Antalya'nın Kumluca ilçesi sınırları içerisinde bulunan Olimpos Antik Kenti ise efsanelere konu olmuş bir yer. Karetta karetaların yavrulama alanı olduğundan sit alanı ilan edilen kent koruma altında bulunuyor. Olimpos'tan bahsetmişken Antalya'da bulunan diğer antik kentleri de görmemek olmaz. Kaş'ta Patara Antik Kenti, Aksu'da Perge Antik Kenti, Side'de Side Antik Kenti, Serik'te 12 bin kişilik amfitiyatrosuyla ünlü Aspendos Antik Kenti de yine gezi rotanıza eklemeniz gereken yerlerden.
10: Kumluca'nın önemli doğal güzellikleri arasında bulunan Suluada'da turkuaz renkteki denizi ve beyaz kumlarıyla Maldivleri andıran görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor. Bir doğa harikası olan Kepez'deki Düden Şelalesi ve Manavgat'ta Manavgat Şelalesi'ni de listenize ekleyebilirsiniz. Antalya'nın ve Türkiye'nin birbirinden güzel plajlarını ise sizler için farklı bir programda derledik. Yine radyomuzdan Türkiye'nin Plaj Haritası adlı programı dinleyebilirsiniz.
11: İkinci durağımız Antalya'ya alternatif olabilecek bir lokasyon olan Mersin. Özellikle Tantuni denildiğinde akla ilk gelen yer olan Mersin, yaz aylarında nüfusunu ikiye katlayacak kadar kalabalık turist gruplarına ev sahipliği yapıyor. Doğa sporlarını sevenler için Mersin'de birçok yürüyüş parkuru bulunuyor. Dragon parkuru, Kadıncık Vadisi parkuru ve Atlılar Köyü parkuru bunların en bilinenleri.
10: Mersin'de gidilebilecek yerlerin başında Cennet ve Cehennem Obrukları geliyor. Silifke'de yer alan Cennet ve Cehennem Obrukları, kireçli arazide yer altındaki akarsuyun aşındırması sonucunda ortaya çıkan mağaraların tavanlarının çökmesi sonucu oluşmuş. Cennet Obruğu, Cehennem Obruğuna göre daha yeşil olduğu ve içinde bir akarsu bulunduğu için Cennet adını almış. Antik Roma döneminden kalma merdivenlerle inilebilen Cennet Obruğu'nun dibinde bir de antik kilise yer alıyor. Ayrıca yıl boyunca sıcaklığın ve nem oranının değişmemesiyle ünlü olan astım hastalarının sıkça gittiği Astım Mağarası da Silifke'de Cennet ve Cehennem Obruklarına yakın bir yerde.
11: Silifke'de dünyada eşine az rastlanan bir diğer yapıysa adam kayalar olarak anılan kabartma figürler. Kayalık bir yamaca oyularak oluşturulmuş çerçeve içindeki muhteşem heykellerin M.Ö. 2. yüzyılda yapıldıkları ve anıt oldukları tahmin ediliyor.
10: Ashab-ı Keyf adıyla bilinen Yedi Uyurlar Mağarası da Tarsus'ta görülebilecek yerlerde liste başında olabilir. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernuş, Sazenuş, Tebernuş ve Kefeştetayuş adında yedi genç ve köpekleri Kıtmir'in 300 yıl kesintisiz uyuduğuna inanılan kutsal Ashab-ı Keyf mağarasını gezdikten sonra Aziz Pavlus'un atıldığına inanılan kuyuyu da görmeyi unutmayın.
11: Osmanlı döneminden kalan ve koruma altına alınan tarihi Tarsus evleri arasında nostaljik bir gezinti de yapabilirsiniz. Tarsus Şelalesi, Mersin'deki en ünlü şelalelerden bir tanesi olurken Anamur Çayı'nı da söylemeden geçemeyiz. Çay eğim kırıklığının olduğu alanlarda bazı yan kolları üzerinde 25 ila 75 metre arası şelaleler de oluşturmuş.
10: Çamlı Yaylayla merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer alan Beştepe'de ise dağları, kanyonları, mağaraları, gölleri, nehirleri ve ormanları gezebilir. Aynı zamanda çeşitli doğa sporlarını da yapıp kamp kurabilirsiniz. Erdemli'de yaklaşık 1000 yıl önce 1. Leon tarafından yaptırılmış Kız Kalesi de Mersin'in simge yapılarından. Kız Kalesi'ne deniz bisikletleriyle gidebilir, kalenin içini gezebilirsiniz.
11: Üçüncü durağımız bir tatil cenneti olan Muğla. Muğla 1100 kilometreyi bulan sahil şeridi, gizli koyları ve Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi ilçeleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinin sembolik yapılarından biriyle başlayalım rotamıza.
10: Bodrum Kalesi, Saint Jean Şövalyelerinin kalesi olarak 1406-1523 yıllarında kurulmuş, 19. yüzyıl sonuna bir hamam yapısı eklenerek Osmanlı niteliği kazanmış. Kale, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne de ev sahipliği yapıyor. Bodrum Kalesi'nin hemen yanında yer alan Mindos Kapısı'nı da görebilirsiniz. Antik dönemde şehre giriş noktası olan kapı, Helenistik döneme ait önemli bir kalıntı. Yine Bodrum ilçe merkezinde yer alan Zeki Müren Sanat Müzesi de gezi rotasına eklenmesi gereken yerlerden. Müze, Bodrum Kalesi'nin hemen arkasında konumlanıyor.
11: Bodrum'da gezilecek bir diğer önemli nokta, Halikarnas Mozolesi olarak da bilinen Mozoleon Anıt Mezarı. Helenistik dönemden kalma Bodrum Antik Tiyatrosu ise 13 bin kişilik kapasitesiyle oldukça gösterişli bir mimariye sahip. Tiyatro, günümüzde konserler, festivaller ve diğer etkinlikler için kullanılıyor.
10: Halikarnasos başta olmak üzere Bodrum Yarımadası, Antik Yunan döneminden kalma pek çok antik kent kalıntısına ev sahipliği yapıyor. Geçmişte bir yolculuğa çıkmak isterseniz Pedasa, Telmisos, Müskebi, Aspat Kalesi, Termera Antik Yerleşimi, Eski ve Yeni Mindos, Uranion, Matsana Sibda, Siangela ve Taengela antik kentlerinden dilediklerinizi ziyaret edebilirsiniz.
11: Bodrum'a gitmişken Yaşlı, Yakaköy'de yer alan Dibekli Han Kültür ve Sanat Köyü'nü ziyaret edebilirsiniz. Ivır zıvır, incik boncuk, çanak çömlek gibi sokak adlarıyla ilgi çekici bir sanat köyü burası. Son olarak Bodrum Yel Değirmenleri şehrin karakteristik öğelerinden biri. Bodrum sahilinde yer alan bu yel değirmenleri güzel manzarasıyla ziyaretçilere keyifli bir deneyim sunuyor.
10: Marmaris'in sembolik yapılarından olan Marmaris Kalesi de eşsiz manzarasıyla görülmeye değer yerlerden. Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle inşa edilen kalenin adı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de geçiyor. Kale ilçe merkezinde konumlanıyor. Amos, Kedrai ve Piskos antik kentlerini de Marmaris'te ziyaret edebilirsiniz.
11: Muğla'da yer alan saklı cennetlerden bir diğeri ise Yuvarlakçay. Köyceğiz'de yer alan Yuvarlakçay'ın buz gibi suyu Sandras Dağı'ndan gelen kar sularından geliyor.
10: Yamaç paraşütü içinde lagünü ile bir doğa harikası olan Ölü Deniz'e adres gösterebiliriz. Ölü Deniz tarafına gitmişken Kayaköy Antik Kenti, Tlos Ören Yeri, Leton Kutsal Alanı ve Saklı Kent Kanyonu'nu görmeden dönmemenizi öneririz.
11: Kelebekler Vadisi ise belki de namı en çok duyulan yerlerden. Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Ölü Deniz beldesi sınırlarında yer alan bir inci. Boyu 350 metreyi aşan sarp kayalıklarla çevrili olan görkemli vadi 80'i aşan kelebek çeşidine ev sahipliği yapıyor.
10: Fethiye açıklarında yerleşim bulunan tek ada olan Şövalye Adası'na uğrayanlar Rodos Şövalyelerinin yaptırdığı kale kalıntılarını, eski sarnıçları ve mozaikleri görebiliyor. Yediler Manastırı da ilgi çeken yürüyüş notalarıyla gezi rotanıza eklemeniz gereken lokasyonlardan. Aşınmış kayaların üzerinde oluşan patikalardan asırlık zeytin ağaçlarının arasında ilerleyen rotaya, bölge sakinlerinin Ecinli Kayaları adını verdiği ilginç görünümlü kayalarla oluşmuş vadiler eşlik ediyor. Evet, Türkiye'nin turizm rotasında sıra Çanakkale'de. Bir müzik arası verelim, ardından buradayız.

0: Kısa bir müzik arasından sonra turizm rotamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü durağımız eşsiz doğa güzellikleri ve destansı tarihiyle Troya Devleti'ne dek uzanan Çanakkale. Çanakkale milli mücadelede Türkiye tarihine yön vermiş şehirlerden. Türkiye'de iki kıtada birden toprağı olan ikinci şehir olan Çanakkale, Biga ve Gelibolu yarımadaları üzerine kurulu.
1: Çanakkale Savaşı'nın gerçekleştiği bölge üzerine kurulmuş olan Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Çanakkale şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Çanakkale tarihine de ışık tutuyor.
0: Çanakkale Şehitler Anıtı, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alıyor. Anıt, Gelibolu Yarımadası'nın güney ucunda Seydülbahir sınırları içerisinde. Anıtın yanında Mehmetçik Anıtı, Türk Bahçesi, Mustafa Kemal Çanakkale'de Anıtı, Yaralı Asker Anıtı, Meçhul Asker Kabri ve Türk Şehitliği bulunuyor.
1: Çanakkale türküsünde de adı geçen Aynalı Çarşı'nın iç kısımlarının her iki tarafında da ayna olması sebebiyle Aynalı Çarşı ismini almış. Köklü bir tarihe sahip olan çarşı, Deniz Müzesi'ne çok yakın konumda bulunuyor. Deniz Müzesi'nde ise savaşta kullanılmış silahlar, mermiler ve askeri kıyafetler gibi pek çok değerli eşyayı görebilirsiniz. Burada Nusret Mayın gemisinin de bir replikası bulunuyor. Çanakkale merkezde bulunan 20 metre yüksekliğindeki saat kulesi de dikkat çeken yapılardan.
0: Dünyanın en ünlü antik kentlerinden biri olan Truva veya Troya antik kenti Çanakkale'de Kaz Dağı eteklerinde yer alıyor. Homeros'un İlyada destanında bahsedilen Truva Savaşı'nın gerçekleştiği antik kenti en erken yerleşim katı bronz çağını işaret ederken diğer katmanları Roma dönemine ulaşıyor.
1: Kayalıklar üzerinde kurulu olan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan Asos antik kenti, Athena Tapınağı, Amfiteyatro, Nekropol ve Cimnasyum gibi çeşitli tarihi yapılara da ev sahipliği yapıyor. Ayrıca burası Aristoteles'in yaşadığı ve ilk felsefe okulunun kurulduğu yer olarak da anılıyor.
0: Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kemerköy sınırlarında bulunan Parion antik kenti de görülmeden dönülmemesi gereken yerlerden. Kent, Truvalı Paris'in adını taşıyor.
1: Çanakkale'de gezilecek yerlerden bir diğeri de Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada. Gökçeada'ya gitmişken Gökçeada Uğurlu Köyü, Gökçeada Yıldız Koyu, Marmaros Şelalesi, Gökçeada Kaya Mezarı, Gökçeada Tuz Gölü, Gökçeada Sualtı Milli Parkı gibi önemli noktaları mutlaka görmelisiniz.
0: Türkiye'nin üçüncü büyük adası olan Bozcaada'da bir diğer adres. Bağcılık ve rüzgar gölleriyle öne çıkan Bozcaada'da Bozcaada Ayazma Manastırı, Bozcaada Kalesi, Yerel Tarih Müzesi, Meryem Ana Kilisesi, Polente Feneri görmeniz gereken yerler arasında. Çanakkale'nin ve Türkiye'nin birbirinden güzel plajlarını ise sizler için farklı bir programda derledik. Yine radyomuzdan Türkiye'nin Plaj Haritası adlı programımızı dinleyebilirsiniz.
1: Dördüncü durağımız Ege'nin incisi İzmir. Yaz turizmi açısından önemli bir yere sahip ilçelere ev sahipliği yapan İzmir'e gelin birlikte bakalım.
0: İlk durağınız Konak Meydanı'nda yer alan ve İzmir'in sembolü haline gelmiş Saat Kulesi olabilir. Konak'ta bulunan Kızlar Ağası Hanı'da özel fincanda pişen Türk kahvenizi yudumlamanıza imkan tanıyan kafelerle el sanatları, gümüş takılar, halı ve kilim gibi ürünlerin satıldığı dükkanlara sahip.
1: Konak'ta yer alan Tarihi Asansör ve Arkeoloji Müzesi de mutlaka listenize eklemeniz gereken yerlerden. İzmir'in merkez konumunda bulunan Kadife Kale devasa sarnışları, kilise ve manastırları yoğun bir ilgi görüyor.
0: Elhamra Sineması da İzmir'in en önemli simgelerinden. Sinema, tarihteki ilk sesli filmin gösterime girmesiyle ünlü. Günümüzde ise Devlet Opera ve Balesi Elhamra sahnesi olarak hizmet veriyor.
1: Meydanı ile İzmir Limanı arasındaki kıyı şeridini kapsayan kordon sahip 1999 yılında sit alanı ilan edilmiş. Kordon boyunu nostaljik tramvaylarla da gezme şansı yakalayabilirsiniz.
0: 16. yüzyıla dayanan köklü geçmişiyle Kemeraltı Çarşısı 5 kilometrelik alanıyla dünyanın en büyük açık hava alışveriş alanı. Çarşı içinde ayrıca 16. yüzyıldan kalma çeşmeler, hanlar ve hamamlar bulunuyor. Kemeraltı Çarşısı içerisinde ayrıca Hisar Camii'ni de görebilirsiniz.
1: Doğa cenneti olarak bilinen ve doğa gezilerinin, kampların ve fotoğrafçıların gözdesi haline gelen Karagöl Tabiat Parkı'nda yürüyüş yolları, kır bahçeleri, piknik ve mesire alanları bulunuyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Efes Antik Kenti de mutlaka görmeniz gereken bir diğer lokasyon. Kent, Herakletos ve Hermodos gibi pek çok bilim insanına da geçmiş yıllarda ev sahipliği yapmış. Dünyanın 7 harikasından biri olarak bilinen Artemis Tapınağı da Efes Antik Kenti güzergahında bulunuyor.
0: 8500 yıllık bir geçmiş olan Bergama Antik Kenti, uygarlıkların en eski yerleşim yerlerinden biri olduğu biliniyor. Burada uygarlığın ilk büyük hastanesini, Akropolü, ilk Asya Kütüphanesini, Zeus Sunağını, Dinyosos Tapınağını ve daha pek çok tarihi eseri görebilirsiniz.
1: Selçuk ilçesine bağlı dünyaca ünlü Şirince Köyü, 2012 yılında Maya kehanetlerinde dünyada kurtulan iki yerden biri olarak anılmasıyla dikkat çekiyor. Yaz aylarında çok sayıda turist çeken köyün içerisinde birçok farklı işletme ve şaraphane mevcut. Beş Kapılar Kalesi, Şeytan Hamamı, ünlü Herodot Duvarı ve Değirmenli Tepe ise Foça'da görülebilecek noktalar arasında. Aslancak Sevgi Yolu da trafiğe kapalı alanı, çok sayıda kitap, takı ve hediyelik eşya standıyla tam bir huzur noktası.
0: Şimdiki durağımız kebabın başkenti Adana. Adana her ne kadar gastronomisiyle öne çıksa da gezilip görülecek tarihi yapıları da bir hayli fazla.
1: Adana'da ilk durağımız Romalıların yaptırdığı ve günümüze kadar gelen taş köprü. Seyhan Nehri'nin üzerinde bulunan köprü adeta Adana'nın simgesi. 32 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük saat kulesine de ev sahipliği yapıyor Adana. Büyük Saat Kulesi'nin hemen yanında bulunan tarihi Kazancılar Çarşısı, Kapalı Çarşı kültürümüzün en tarihi değerleri arasında yer alıyor. Çarşı Hamamı da Büyük Saat Kulesi'nin karşısında yer alıyor.
0: Adana Kalesi ve Peki Kalesi de mimari yapısı ve nefes kesen manzaralarıyla muhteşem bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Ulu Cami, Hasan Ağa Cami ve Bebekli Kilisesi'ni de ziyaret edebilirsiniz.
1: Cumhuriyet tarihinin ilk müzelerinden biri olan Adana Arkeoloji Müzesi bir başka durak. Müzenin bahçesinde Hitit dönemine ait eşyalar ve prehistorik dönemden kalan tarihi eserleri görebilmeniz mümkün. Troya savaşlarından getirilen Akileus'la Hitit de müzede ziyarete açık.
0: Sarp kayalar üzerine inşa edilmiş Yılan Kalesi de dikkat çekici yapılar arasında. Kale, Anavarza, Tumlu ve Kozan kaleleri gibi ovadaki diğer kaleleri de görüş alanının içine alıyor. Eski adı Govaro olan kaleye, yörede Şahmeran efsanesinin geçtiği yer olarak kabul edilmesinden dolayı ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi 17. yüzyılda Şahmeran Kalesi adını vermiş. Kale daha sonra Yılan Kale adını almış.
1: Anavarza Antik Kenti Adana'nın görülmeye değer tarihi yerlerinden biri. Antik kentin Sütunlu Caddesi, hamamı, kilise kalıntısı, amfiteyatro, stadyum, su yolları ve kaya mezarları, kentin batısında bulunan nekropol ve antik yol, deniz sanrıçası Tetis'e ait havuz mozaiği ve ovanın ortasında bir ada gibi yükselen tepe üzerindeki Orta Çağ Kalesi önemli eserleri.
0: Kapıkaya Kanyonu doğa yürüyüşü, yamaç tırmanışı ve fotoğraf meraklılarının mutlaka görmeleri gereken doğal bir güzellik. Kanyonun ortasından Çakıt Çayı da geçiyor. Safari ve kano gibi aktiviteler için uygun bir yer olan Göksu Nehri'nde ise bisiklet kiralayarak doğayı daha yakından inceleyebilirsiniz.
1: Turizm rotamızda Türkiye'nin 11 ilinde etkili olan 6 Şubat depremlerinden en çok yara alan illerden biri Hatay'da sıra. Hatay, insanlığın ilk yerleşimlerinden biri. Her köşesinden tarih akan şehri gezi listenizin ilk sıralarına alabilirsiniz. Milattan önce 100 bin ila 40 bin yılları arasındaki bulgulara rastlanan şehir, Tunç Çağı'ndan itibaren Hititler başta olmak üzere Urartu, Asur ve Persler gibi farklı milletlerin egemenliği altına girmiş. Şehrin en popüler ilçeleri arasında Antakya, İskenderun, Dörtyol, Arsuz ve Belen ilçeleri yer alıyor.
0: Mozaikleriyle dünya çapında üne kavuşan Hatay Arkeoloji Müzesi'nde Paleolitik ve Neolitik çağdan Roma ve Osmanlı dönemlerine kadar binlerce yıllık mozaikler sergileniyor. Müze, dünyanın en büyük mozaik müzesi unvanına sahip. Şehir merkezinde bulunan Habibi Neccar Camii depremden ağır yaralanan yapılardan. Avlusunda Hazreti İsa'nın üç elçisinin mezarının bulunması sebebiyle Müslümanlar kadar Hristiyanlar için de önem taşıyan ve Anadolu'nun ilk camisi olarak kabul edilen Habibi Neccar Camisi 27 Aralık 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Antakya Reyhanlı yolu üzerinde Staryus Dağı'nın batı yamacında yer alan ve dağın yamacındaki kayalara uyulmuş bir mağaradan oluşan Saint Pierre Kilisesi dünyanın ilk mağara kilisesi olarak kabul ediliyor. Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Petrus'un ilk vaaz verdiği yer olduğuna inanılan ve 1963 yılında Papa 6. Paul tarafından hac yeri ilan edilen mağara Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri olarak kabul ediliyor.
1: Saint Pierre Kilisesi Anıt Müzesi 200 metre yakınında bulunan Cehennem Kayıkçısı devasa büyüklüğe sahip olan bir büst. Antakya bölgesinde baş gösteren büyük bir veba salgını sırasında yapılan ve hastalıktan koruyacağına inanılan büstü gezi listenize ekleyebilirsiniz.
0: Samandağ ilçesinde yer alan ve doğal oluşundan ziyade insan eliyle oluşturulan Beşikli Mağarası su baskınlarından korumak için inşa edilmiş. Şehrin simge yerleri arasında gösterilen Titus Tüneli de su baskınlarını engellemek için Beşikli Mağara ile beraber inşa edilmiş.
1: Her köşesinde irili ufaklı şelaleler, dereler ve tarihi hazineler olan Amanos Dağları kaya tırmanma, dağcılık, dağ bisikleti ve trekking turları için ideal bir adres.
0: Dafne Şelaleleri olarak da adlandırılan Harbiye Şelaleleri, Hatay'ın en çok bilinen ve en çok ziyaret edilen doğa harikalarının başında geliyor.
1: Saint Simon Manastırı ismiyle de bilinen Aziz Simon Manastırı, Antakya Samandağ yolu üzerinde bulunan bir tarihi manastır. Kayalar üzerine oyulmuş ve Antakyalı Saint Simon'un bir sütun üzerinde tam 40 sene yaşadığı yer olarak tanınan bu yer, günümüze kadar hasar alarak ulaşsa da tarihi önemini korumaya devam ediyor.
0: Hazreti Musa'nın toprağa diktiği asasının ölümsüzlük suyu sayesinde yeşermesiyle büyüdüğüne ve 3000 yıllık geçmişinin olduğuna inanılan Hıdır Bey Musa ağacı, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Hıdır Bey köyünde bulunuyor.
1: 8. durağımız Gaziantep. Gaziantep, tarih, kültür ve gastronominin buluştuğu önemli bir turizm şehri olarak öne çıkıyor. Gaziantep deyince akıllara ilk gelen yerlerden biri Zeugma Mozaik Müzesi. Müzede geç antik, Süryani ve Hristiyan dönemi dini motifleriyle süslü binlerce mozaik eseri yakından inceleyebilirsiniz.
0: Fırat Nehri ile Merzimen Çayı'nın birleştiği konumda bir yarım ada üzerinde bulunan Rum Kale, son derece etkileyici bir manzara sunmasıyla öne çıkıyor. Yontma taş değerinden beri kullanıldığı düşünülen ve çevresinde çeşitli mağara ve yerleşim alanları bulunan kalenin iç bölümlerinde su sarnıçları, Aziz Nerses Kilisesi ve Barşama Manastırı da yer alıyor.
1: Tek katlı ve ahşap süslemeli dükkanlarıyla otantik bir atmosfere sahip olan Bakırcılar Çarşısı ve Zincirli Bedesten, el yapımı ürünler almak için uğrayabileceğiniz önemli bir ticaret noktası.
0: Gaziantep Kalesi ise Türkiye'de ayakta kalabilen kalelerin en güzel örneklerinden birisi olup bir sır gibi gizlediği tarihiyle şehir merkezinde Alnaben Deresi'nin güney kenarında yaklaşık 25-30 metre yükseklikte hemen herkesin dikkatini çeken bir tepe üzerinde ziyaretçilerini bekliyor.
1: Dünyanın en eski 25 yerleşim yerinden biri olarak gösterilen Dülük Antik Kenti büyüleyici yerler arasında. Bilinen en eski matematik işlemlerine rastlanılan antik kentte Kapataş devrinden de izler bulunuyor. Kültür ve arkeoloji meraklıları tarafından yoğun bir ilgi gören Yasemek Açık Hava Müzesi de ziyaretçilerini bekliyor.

0: kısa bir müzik arasından sonra turizm rotamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Şanlıurfa. Bugüne kadar birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan Urfa, dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen Göbekli Tepe'ye de ev sahipliği yapıyor. Peygamberler şehri Urfa'ya gelin yakından bakalım.
1: Şanlıurfa'nın sembol yerlerinden biri Balıklı Göl'e başlayalım öyleyse. Balıklı Göl, ev sahipliği yaptığı sazan balıkları sebebiyle bu isimle anılıyor. Balıklı Göl'e ilişkin Hazreti İbrahim'e dayanan efsaneler de mevcut. Şanlıurfa'nın merkezindeki Ayn Zeliha Gölü ise efsanelere göre Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yerde Zeliha'nın gözyaşlarından oluşmuş.
0: Şanlıurfa'nın tarihi zenginliğinin göz alıcı bir örneği olan Göbekli Tepe, insanlığın en eski ibadet yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Burada yapılan kazılar Göbekli Tepe'nin Mısır piramitlerinden bile önce inşa edildiğini ortaya koydu. Binlerce yıl öncesine dayanan bu muazzam yapıya ziyaret listenizin ilk sıralarında yer verebilirsiniz.
1: Şehrin tarihi hakkında bilgi edinmek isterseniz Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni Şanlıurfa'da gezilecek yerler listesine ekleyebilirsiniz. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ne gitmişken yanında bulunan Halipli Bahçe Mozaik Müzesi'ni de gezebilirsiniz.
0: Tek Tek Dağları Milli Parkı görülebilecek bir diğer lokasyon. Şuaib Şehri, Soğumatar Harabeleri ve Senem Mağarası Milli Park bünyesinde yer alıyor. Mevlid-i Halil Camii, Hazreti İbrahim Peygamber'in doğduğu rivayet edilen Mevlid-i Halil Mağarası'nın hemen yanı başında yer alıyor. Balıklı Göl civarında yer alan caminin adı Hazreti İbrahim Peygamber'in doğumundan geliyor.
1: Fırat Nehri'nin kıyısında yer alan Halfeti, tarihi kokan bir atmosfer sunuyor. Tekne turlarıyla sular altına kalan köyleri keşfedebilir, Rum Kale'nin eşsiz manzarasına tanık olabilirsiniz. Siverek Kalesi, Ulu Cami, Hüseyin Çeribaşı Camisi, Gülali Bey Camisi, Yeraltı Hamamı ve Abdallah Hamamı ise Siverek'te ziyaret edilebilecek yerlerden. Doğal güzellikleriyle de göz kamaştıran Siverek Ovası ve Takoran Vadisi ise doğa yürüyüşleri ve kamp yapmak için ideal.
0: Eyüp Peygamber, Hazreti Elyesa ve Hazreti Rahimi'nin türbelerinin yanı sıra Ortogonal Roma Tapınağı, Şemun Manastırı ve Şemdin Kalesi gibi tarihi yapılara ev sahipliği yapan Viran şehirde Şanlıurfa'ya gidince görülmeden dönülmemesi gereken noktalardan.

0: Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle turistlerin ilgisini çeken Eyyubiye'de Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi, Fırfırlı Camii, Selahattin Eyyubi Camisi, Küçük Hacı Mustafa Hacı Kamiloğlu Konağı, Halepli Bahçe Mozaik Müzesi gibi birçok tarihi ve kültürel mekan bulunuyor.
1: Şanlıurfa'nın merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Deir Yakup Manastırı, halk arasında Hazreti İbrahim'in Kral Nemrut'la mücadele ettiği yer olarak biliniyor.
0: Şuayb Antik Kenti de köklü bir tarihe sahip. Rivayete göre Şuayb Peygamber buradaki bir mağarayı hem ev hem de ibadethane olarak kullanmış ve kent adını da bu mağaradan almış. Soğumatar Antik Kenti Şuayb Antik Kenti'nden 15 kilometre mesafede yer alıyor. Soğumatar'da Ay Tanrısı Sine adanmış bir mağara, Tanrı kabartmalarının ve yazıtların bulunduğu bir tepe, mozoleler, iç kale ve kaya mezarları bulunuyor.
1: Büyüleyici Mezopotamya şehri Mardin, kendine özgü mimarisi ve yüzyıllardır koruduğu çok kültürlü atmosferiyle eşsiz bir kimlik kazanmış. Tam bir kültür mozaiği olan Mardin'de nereleri gezmeli, nereleri görmeli? Gelin birlikte yakından bakalım. Kültürel açıdan sizlere eşsiz bir deneyim sunacak olan bu şehir, gastronomik lezzetleriyle de dikkat çekici.
0: Halk arasında kartal yuvası olarak anılan Mardin Kalesi 10. yüzyılda doğal kaya üzerine inşa edilmiş. Kaleden tepenin eteklerinde teraslar boyunca uzanan tarihi Mardin evlerinin oluşturduğu eşsiz kent manzarasını izleyebilirsiniz.
1: Yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden biri olması sebebiyle dikkat çeken Dara Antik Kenti ise kaya içine oyulan yapılardan oluşmuş. Antik kent içerisinde saray, çarşı, zindan, kilise, tophane ve su bende gibi yapıların kanıtları halen görmek mümkün.
0: Midyat mağaralarının içerisinde bulunan Limeri Şifa Mağarası cilt sorunları başta olmak üzere çeşitli problemleri gideriyor olması sebebiyle suyunun şifalı olduğu düşünülen bir mağara.
1: Mardin'in içme suyu ihtiyacının karşılanmasını sağlayan Beyaz Su Deresi, sunduğu yemyeşil manzarayla neredeyse tümüyle toprak tonlarına bürünmüş kentte bölge insanı için bir cazibe merkezi.
0: Kasımiye Medresesi, Zinciriye Medresesi ve özellikle Hazreti Muhammed'in ayak izinin görülüyor olması sebebiyle dikkat çeken Hatuniye Medresesi'ni de ziyaret edebilirsiniz. Mardin Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni de görmeden dönmemenizi öneririz.
1: Mardin'de gezilmesi gereken yerlerden biri olan Mazı Dağı kendi içerisinde de görülmesi gereken yapılara ev sahipliği yapıyor. Dermet İnan Kalesi, Sultan Şeyh Mus ve Pir Hattab Türbeleri mutlaka görülmesi gereken yerler arasında. Revaklı ya da Tellallah Çarşısı olarak bilinen çarşı ise hem tarihi yapısı hem de yöresel ürünleri bulabileceğiniz alışveriş imkanıyla öne çıkıyor.
0: Mardin Protestan Kilisesi ise Orta Doğu'da bulunan en eski Protestan Kilisesi. Halk arasında Cami-i Kebir ismiyle de anılmakta olan Ulu Cami'ye baktığımızda klasik camilerden oldukça farklı. Öyle ki içerisinde hamam, dükkanlar ve büyük bir bahçe bulunuyor.
1: Mor Gabriel Manastırı da Süryaniler için ikinci Kudüs olarak kabul görmesiyle öne çıkıyor. Meryem Ana Kilisesi ve Patrik Annesi de Mardin'de bulabileceğiniz farklı bir inanç merkezi.
0: Turizm rotamıza Van'la devam ediyoruz. Tarihi boyunca onlarca farklı medeniyete ev sahipliği yapmış olan Van, kendine özgü farklı bir kimlik geliştirmiş. Doğal, tarihi ve turistik mekanları sayesinde oldukça ilgi gören Van'da görülmesi gereken birçok yer ve yapı bulunmakta.
1: Van ilinde gezilip görülmesi gereken doğal, tarihi ve turistik yerlerin başında Van Gölü ve onu besleyen kaynaklardan Muradiye Şelalesi geliyor. Efsanevi bir canavara yer verdiği hakkında uzun yıllardır anlatılan hikayeleri ve ev sahipliği yaptığı çok sayıda balık türüyle Van Gölü, Van seyahatlerinin ilk durağı. Muradiye Şelalesi'nde ise yürüyüş rotaları ve mesire alanlarında vakit geçirebilirsiniz. Muradiye Şelalesi'ni ziyaret ederken yakınında bulunan Şeytan Köprüsü'nü de görebilirsiniz. Van Gölü'nün içinde bulunan Akdamar Adası'nda da 10. yüzyılda inşa edildiği düşünülen bir kilise bulunuyor.
0: Edremit Kız Kalesi seyir tarası 3000 yıllık geçmiş ile Van'da mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Urartu krallarının taç giydiği, çeşitli törenlerin yapıldığı kutsal bir alan olarak kullanılan Edremit Kız Kalesi seyir tarası Van Gölü'nün izlenebildiği panoramik bir seyir tarası olarak dikkat çekiyor. Van Gölü'nün 30 kilometre doğusunda bulunan Erçek Gölü ise tam bir kuş cenneti. Gölde flamingoları da görmek mümkün.
1: Başkale'deki Yavuzlar Köyü'nde bulunan ve Kapadokya'daki peri bacalarıyla oluşum yönünden benzerlik gösteren peri bacalarının bulunduğu alan Vanadokya olarak biliniyor. Volkanik Yiğit Dağı'nın püskürttüğü kayaçların aşınması sonucunda meydana gelen oluşumlar turistlerin uğrak noktası. Kanispi Şelalesi, Erçek Gölü, Müküs Çayı, Van Kalesi, Van Müzesi, Yedi Kilise de gezi listenize eklenmesi gereken yerler arasında.
0: Tarihin ilk yerleşim yerlerinden biri olan, ayrıca kültür, arkeoloji ve tarih meraklılarının ziyaret edebileceği şehirlerden Diyarbakır'da sıra. Şehrin ilk yerleşim yerleri olarak kabul edilen İç Kale ile başlayalım. Tarihi binaları ve konaklarıyla İç Kale'yi listenizin ilk sıralarına alabilirsiniz.
1: Diyarbakır'ın simgesel yapılarından olan ve Dicle Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan Dicle Köprüsü, bir diğer adıyla On Gözlü Köprü, 18 metre yüksekliğiyle dikkat çekiyor.
0: Hem Selçuklu hem de Osmanlı dönemi yapı özelliklerini bir arada görmenin mümkün olduğu Ulu Camii geniş bir alana yayılmış. Böylelikle Ulu Camii'yi gezerken Halifeler Camii, Şafiler Camii, Mesudiye Medresesi ve Zinciriye Medresesi gibi pek çok tarihi yapıyı görme şansı da yakalayabilirsiniz.
1: Ergani kubbeli evleri ve büyüleyici manzaraları Diyarbakır'da görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Burada Zülküf Dağı, Peygamberler Dağı, Makam Dağı ve Hilal mağaralarını görebilirsiniz.
0: Tarihi Suriçi bölgesinde yer alan Sülüklü Han, devasa bir han olarak dikkat çekiyor. Han'da gerçekleşen tedavilerde kullanılan sülüklerse hanın Sülüklü Han ismiyle anılmasını sağlamış.
1: Malabadi Köprüsü'nü pek çok türkü, şehir ve efsaneye konu olduğu için biliyor olabilirsiniz. 1147 yılında inşa edilen ve Diyarbakır'ın en bilindik simgelerinden biri olan Malabadi Köprüsü, dünyanın en geniş kemerli taş köprüsü olma unvanını taşıyor.
0: Hasuni mağaraları Diyarbakır'ın en ünlü mağaralarından biri. Orta taş çağına kadar uzanan Hasuni mağaraları 300 farklı odaya sahip.
1: Diyarbakır evlerinin en güzel örneklerinden olan Cahit Sıtkı Tarancı'nın ve Ziya Gökalp'in doğduğu evlerse müze olarak ziyarete açık.
0: Diyarbakır surlarını görmeden de Diyarbakır'dan ayrılmamanızı tavsiye ederiz.
1: Geldik turizm rotamızda 13. durağımız olan Kahramanmaraş'a. Kahramanmaraş, milli ruhun ve direnişin simgesi olmuş bir şehir. Kurtuluş Savaşı sırasında bölgede yaşayan halkın işgale direnişi sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla Maraş'a kahramanlık unvanı verildi. 5 Nisan 1925'te İstiklal Madalyası alan Maraş, 7 Şubat 1973 itibariyle Kahramanmaraş adını almış oldu. Ayrıca 6 Şubat depremlerinin de merkez üssü olması dolayısıyla depremden ağır yaralanan şehirlerden olan Kahramanmaraş'a gelin daha yakından bakalım.
0: Kahramanmaraş Kalesi şehrin önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor. 2259 metre rakıma sahip Uludağ Zirvesi ise Kahramanmaraş'ta doğa turizmi açısından oldukça önemli bir yere sahip. 7 noktalı uğur böcekleri yaz aylarında bölgede bir canlılık oluşturuyor. Buraya giderken fotoğraf makinenizi yanınıza almayı unutmayın.
1: Maraş'ta kampçılık ve yayla turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Başkonuş Yaylası, çam ağaçları arasında güzel zaman geçirme imkanı sunuyor. Başkonuş Yaylası'nda doğal yürüyüş parkurları bulunuyor.
0: Toprakhisar Kanyonu, Kahramanmaraş'ın Andıran ilçesinde yer alıyor. Kanyon boyunca çağlayanlar, şelaleler ve doğal havuzlar bulunuyor. Toprakhisar Kanyonu'nun en sevilen noktasındaysa Galgamaç Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor.
1: Barındırdığı doğal yaşam ve zengin bitki örtüsü nedeniyle koruma altına alınmış olan Yavşan Yaylası Tabiat Parkı, yürüyüş ve piknik yapmak isteyenler için oldukça güzel bir alan sunuyor.
0: Germanisya Antik Kenti, Dulkadiroğlu ilçesinde yer alıyor. Germanisya mozaikleri Geç Roma ve Erken Bizans dönemlerinden izler taşıyor.
1: Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi 7 salonla tarihin kapılarını aralayarak sizleri bir keşif yolculuğuna çıkarıyor.
0: Osmanlı'nın ilk çarşılarından olan Kahramanmaraş Kapalı Çarşı, Bakırcılar Çarşısı, Demirciler Çarşısı, Yemeniciler Çarşısı ve günümüze kadar bozulmadan ayakta kalmış Kahramanmaraş Taşhan, Kahramanmaraş'ta alışveriş için mutlaka gezmeniz gereken tarihi çarşılardan.
1: Kahramanmaraş'ın bir dünya markası haline gelmiş meşhur Maraş dondurmasını da yemeden dönmeyin deriz.
0: turizm rotamızda Karadeniz'in incilerinden Trabzon'da sıra. Gezginlere doğa, kültür, tarih ve gurme lezzetleri bir arada sunan Trabzon, gezilecek yerler açısından hayli zengin.
1: Karadeniz'in simgesi haline gelmiş ve hakkında pek çok araştırma yapılmaya devam edilen Sümela Manastırı ilk durağınız olabilir. Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı olan Sümela Manastırı, Altındere Vadisi'ne bakan kayalıklar üzerine konumlandırılmış ve görenleri büyüleyen bir mimari yapı. Vazelon Manastırı, Sümela Manastırı ile aynı vadide yer alıyor. Sümela Manastırı'nı ziyaret ederken Vazelon Manastırı'na da uğrayabilirsiniz.
0: Şehrin en önemli simgelerinden biri olan ve 1250 yılında bir manastır kilisesi olarak inşa edilen Trabzon Ayasofya Müzesi, 1461 yılında Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesi sonrası yenilenmiş. Yenilenmiş hali halen kullanılan binada İncil'de yer alan hikayelerle süslü etkileyici duvar freskleri, Adem ve Havva'nın yaratılışı kabartmaları ve kıyamet gününü simgeleyen betimlemeler gibi oldukça zengin bir koleksiyon mevcut.
1: Trabzon Kalesi ise Araklı ilçesinde bulunan ve şehrin panoramik manzaralarına hakim yüksek bir noktasında konumlanan etkileyici bir yapı.
0: Çaykara ilçesinde bulunan ve bir heyelan set gölü olan Uzungöl çevresinde trekking, kuş gözlem gibi aktiviteler yapılabiliyor. Bu bölgenin sembolü haline gelmiş Uzungöl Camisi'ni görebilir ve yayla gezilerine çıkabilirsiniz.
1: Akçaabat ilçesinde bulunan Sera Gölü Tabiat Parkı'nda bisiklet turu, olta balıkçılığı, doğa yürüyüşü gibi aktiviteler yapılabilir.
0: Maçka ve Tonya ilçelerinde yoğunlaşan yaylalar, doğa yürüyüşü, fotoğraf ve kampçılık gibi aktiviteler için son derece ideal. Düzköy, Sultan Murat ve Kadırga gibi başlıca yaylalarda huzurun ve doğanın tadını çıkarabilir, yeşile doyabilirsiniz.
1: Trabzon'un büyüleyici güzellikteki köylerinden biri olan Hamsiköy, Zigana Dağı eteklerinde yemyeşil çam ormanları arasına gizlenmiş muhteşem bir yer. Yiyecek sevdalılarının uğrak noktalarından biri olan Hamsiköy, sütlacıyla da meşhur.
0: Şahinkaya Kanyonu, Trabzon'un en çok tercih edilen doğa sporu merkezlerinden birisi konumunda. Dağ yürüyüşleri, fotoğraf safarileri ve ekstrem sporlar için Karadeniz'in en ideal yerlerinden biri olmayı başarıyor.
1: Düzköy ilçesi içinde bulunan Çal Mağarası, dünyanın en uzun ikinci mağarası konumunda. Mağara havasının astım gibi solunum yolu hastalıklarının büyük bir çoğunluğuna şifa olduğu düşünülüyor.
0: Bir sonraki durağımız Ordu. Antik dönemden beri en önemli şehirlerden biri olmayı başaran Ordu, tüm bunların yanı sıra bir liman şehri.
1: Ulugöl Tabiat Parkı 3 farklı büyüleyici göle de ev sahipliği yaparken, park içerisinde endemik bitki türleriyle birlikte mavi ve yeşilin her tonunu görebilirsiniz. Burada doğa yürüyüşleri yapabilir, göllerde düzenlenen kano gezileri ya da balıkçılık turlarına katılabilirsiniz. Çamaş Kanyonu, Ordu'nun doğa sporları merkezlerinden biri.
0: Rengarenk çiçek ve dağ laleleri arasında keyifli yürüyüşler yapmak isteyenlerin tercihi olan Perşembe Yaylası ise ahşap yayla ederine, buz gibi derelere ve dağ manzaralarına da ev sahipliği yapıyor.
1: Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, Hoynat Tüneli'nin karşısında yer alıyor. Küçük bir ada olan Hoynat Adası üzerinde hiçbir yapılaşma bulunmuyor. Yalnızca tekneyle ziyaret edilebilecek turistik bir gezi alanı olan adanın antik zamanlarda sığınak olarak kullanıldığı biliniyor. Ada, Karabatakların Türkiye'de yuva yaptığı tek yer olmasıyla da ünlü.
0: Şehir merkezine yalnızca 15 dakika uzaklıkta konumlanan Bayadı Köyü sınırlarında bulunan Kurul Kalesi, sivri şekilli kayanın üzerine inşa edilmiş ve dikkat çekici mimariye sahip bir yapı. Birinci derece arkeolojik doğal sit alanı olarak koruma altına alınan kalenin zirvesine 100 antik merdivenle ulaşmak mümkün. Gölköy ve Ünye kalelerini de listenize ekleyebilirsiniz.
1: Toz koparan kaya mezarı girişi büyük yuvarlak kemeri ve derin bir inişe sahip yapısıyla dikkat çekiyor. Mezar iç içe iki oda şeklinde dizayn edilmiş bir yapı. Turna Suyu Vadisi ise 6 kilometreyi bulan yürüyüş parkurlarıyla doğa meraklıları tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor.
0: Ohtamış Şelalesi de 30 metre yüksekliğiyle Karadeniz'in en büyük şelalesi olarak mutlaka görmeniz gereken yerler arasında.
1: Türkiye'nin turistik turizm rotasında sonraki durağımız Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa. Zengin tarihi, gastronomisi ve mimarisiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
0: Dünya çapında popüler bir yapı olan 20 görkemli kubbeyle görenleri büyüleyen Bursa Ulu Cami ile başlayalım. Bursa Ulu Cami, Osmanlı çok ayaklı cami mimarisinin en önemli örnekleri arasında. Ulu Cami'nin etrafındaki bölge ise Hanlar Bölgesi olarak da biliniyor. Cami ve çevresi tarihi hanlar, çarşılar ve pazarlarla dolu.
1: Pek çok kuyumcuya ev sahipliği yapan Bursa Kapalı Çarşı en turistik noktalardan biri. Ulu Cami'nin yakın konumunda bulunan Bursa Kapalı Çarşı heykel semtinde konumlanıyor. Dilerseniz buradan Bursa'ya özgü havlu ve ipek kumaşlardan da satın alabilirsiniz.
0: Tarih boyunca bir ticaret merkezi olan Bursa'nın bu yanını yansıtan tarihi hanları ise Koza Han, Fidan Han, Pirinç Han, İpek Han, Emir Han, Geyve Han, Galli Han, Çukur Han, Kapan Han ve Tuz Han olarak sıralayabiliriz.
1: Bursa'nın oksijen kaynaklarından biri olan Soğanlı Botanik Parkı 150'den fazla bitki türüyle doğa severlerin ilgisini çekiyor. Sunduğu rengarenk manzaralarla oldukça etkileyici bir yer olan Soğanlı Botanik Parkı 12 bin kilometrelik yürüyüş yoluna sahip. Park içerisinde bisiklet yolu ve tarihi Bursa evlerinin minyatürlerinin sergilendiği bir alanda bulunuyor.
0: Kuş gözlemciliği yapmak isteyenler yine Ulubat Gölü'nü tercih edebilirler. Olta balıkçılığı yapmak için en güzel yerlerden biri olan Ulubat Gölü pelikanlarıyla da ünlü.
1: Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi için yaptırılan türbe ise Bursa'da bulunuyor ve Osmanlı Padişahı adına yapılan ilk türbe olma özelliğine sahip.
0: Kano, yelken, uçurtma sörfü, deniz paraşütü gibi su sporları yapmak isteyenlerse İznik Gölü'nü tercih edebilir. Doğa gezilerinin popüler adreslerinden biri olan Göl Yası, Bursa'da mutlaka ziyaret edilmesi gereken turistik bir lokasyon. Milattan önce 6. yüzyıla kadar uzanan köklü bir tarihe sahip olan Göl Yası, Roma döneminden önemli tarihi hazinelere ev sahipliği yapıyor olması sebebiyle de dikkat çekici.
1: Osmanlı konaklarıyla süslü olan sokakları asırlık zeytin ve çınar ağaçlarıyla trilye, Bursa'da mutlaka görülmesi gereken bir yer. Fay hattının çökmesiyle oluşan bir doğa harikası Su Uçtu Şelalesi fotoğraf safarileri için en çok tercih edilen yerlerden.
0: Mağara tutkunlarının yanı sıra tarih ve arkeoloji merakları tarafından da yoğun bir ilgi gören Oylat Mağarası, 95 metre yüksekliğe sahip koridorlarıyla dikkat çeken bir yapı. Oylat Deresi'nin batısındaki yamaçlarda asılı duran bu mağara, yürüyüş alanları ve özel aydınlatmalarla gezmeye uygun hale getirilmiş. Binlerce yıldır doğal şekilde oluşan sarkıtlar, dikitler ve mağara göletleri Oylat Mağarası'na duyulan ilgiyi çok daha yoğun hale getiriyor.
1: %90 nem oranına ve her mevsim 18 derecede sabit kalan bir hava durumuna sahip olan Oylat Mağarası, astım gibi solunum yolu hastalıklarına da şifa amacıyla tercih edilebiliyor.
0: Bursa'nın doğal zenginliğinin en önemli parçalarından biri de termal kaynakları. Geçmişi yüzyıllar öncesine kadar uzanan Bursa kaplıcılarından tarih boyunca imparatorlar, kraliçeler ve padişahlar faydalanmış.
1: Bursa kaplıcılarının meşhur Bizans'tan kalma hamamlardan oluşuyor. Osmanlı döneminde onarılan hamamlar sonradan kaplıcaya dönüştürülmüş ve günümüze kadar gelmiş. En meşhur Bursa kaplıcaları Çekirge, Bademli Bahçe ve İnegöl Oylat bölgelerinde bulunuyor. Bunlar dışında Mustafa Kemal Paşa'da Tümbüldek, Gemlik'te Terme, Orhaneli'de Ağaçhisar ve Sada kaplıcaları da Bursa'nın önemli termal kaynaklarının olduğu bölgeler arasında bulunuyor.
0: Havaların ısınmasıyla birlikte tatil planları da yapılmaya başlandı. Peki Türkiye'de nereleri gezmeli, nereleri görmeli? Hangi şehir neleriyle ünlü? Tüm bu soruların yanıtlarını Türkiye'nin turizm rotasında sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar, saat 17. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Sağlık Bakanlığı'ndan hayati uyarılar geldi. Avrupa sahillerinde et yiyen bakteri alarmı. İspanya alevleri teslim oldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenica soykırımının 31. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tarihin gördüğü en vahşi katliamlardan birine dikkat çeken Erdoğan, hayatını kaybedenleri andı. Eskişehir'de silahlı bir saldırgana müdahale ederken açılan ateş sonucu yaralanan uzman jandarma çavuş Mehmet Demirbaş şehit düştü. Saldırgan olay yerinde etkisiz hale getirildi. Bolu Grand Kartal Otel'de hayatlarını kaybedenlerin yakınları adalet için bugün Bolu'dan Ankara'ya bir yürüyüş başlattı. Acılı aileler tek istediklerinin adalet olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislerin çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yapmak istediklerini belirtti.
2: Biz polisi mesai konusunda da rahatlatmak için artık 12-24 veya 12-36 diye biliniyor. Çalışma saatlerini buna göre düzenlemek istiyoruz. Buna geçtikten sonra da mesai saatleri konusunda bir düzenlememiz olacak. 12-24, 12-36'ya geçtikten sonra fazla çalışma yapanlar varsa onlara da fazla çalışma ücretleri ödeyebilmek için bir çalışmamız var. Bir başka çalışmamız da Emniyet Teşkilatı'nın yeniden düzenlenmesiyle ilgili. 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu var. Emniyetin de artık başkanlık şeklinde örgütlenmesi gerekiyor.
1: Sağlık Bakanlığı yaz sıcaklarına karşı vatandaşları uyardı. Günlük 2,5-3 litre su içilmesine, hafif ve lifli gıdalar tercih edilmesine, kızartma ve ağır tatlılardan da uzak durulması tavsiye edildi. Dış gelişmelerle devam edelim bültene. Rusya ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyetleri Kaliningrad'da buluştu. Zaporijya nükleer güç santralindeki durumun iyileştirmeye yönelik önlemler konusunda anlaşmaya varıldı. İran'ın yeni dini lideri Müçtaba Hamenei, babası Ali Hamenei'nin cenaze törenleri sonrası sessizliğini bozdu. Yayınladığı mesajda babasının ölümünden sorumlu tuttuğu ABD ve İsrail'e karşı intikam sözü verdi. İran Sağlık Bakanı ABD'nin 8-9 Temmuz'da ülkenin 6 kentine düzenlediği saldırılarda 17 kişinin yaşamını yitirdiği 115 kişinin de yaralandığını duyurdu. Endonezya'daki yolsuzluk baskınlarında 12 adreste 74 kilo altın ve 20 milyon doları aşan nakit ele geçirildi. Üst düzey savcı Febri Adriansa istifa etti. Soruşturma sürüyor. Avrupa'daki aşırı sıcaklar deniz suyunu ısıtarak Vibrio bakterisinin erken yayılmasına neden oldu. Baltık ve Kuzey Denizi başta olmak üzere birçok kıyıda risk artarken İspanya'da da bazı plajlar kapatıldı. Vietnam'ın güneyindeki Phu Go adası yakınlarında bir sürat teknesinin devrilmesi sonucu 15 Hintli turist hayatını kaybetti. İspanya'nın Endülüs bölgesinde başlayan orman yangınları 6600 hektarlık alanı küle çevirdi. 1448 kişi de tahliye edilirken alevlere müdahale sürüyor.
0: Ekonomi.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yıllık ihracatının son 23 yılda 36 milyar dolardan 278 milyar dolara yaklaştığını açıkladı. İthalatta ilave gümrük vergisi oranları güncellendi. Otomotiv, elektronik ve birçok sanayi ürününde vergi oranları %30'a kadar çıktı. İstanbul'da dönüşümü süren konut ve iş yeri sayısı 276 bine yükseldi. 2012 yılından itibaren kentsel dönüşüme alınan bağımsız 998 binanın yapımı da tamamlandı. TÜİK'in 2025 verilerine göre yaşlı nüfus oranı %11,1'e yükselerek dünya ortalamasının %11,4'ün üzerine çıktı. Genç nüfus oranı ise %14,8'e, dünya ortalaması olan %15,6'nın altında kaldı. İstanbul'da artan nüfus nedeniyle mezarlıkların çoğu dolmuş durumda. Merkezi mezarlıklarda doluluk oranı %90'a ulaşırken boş yer kalmadı. Mezar yeri fiyatları ise 330 bin lirayı aştı. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında buradayız.
3: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. 102 gün.
4: Evet, tam tamına 102 gün.
3: Bunun bir yanıtı var mı sizde?
4: Ben ne suç işledim? Neden yaptım bu kadar diye soruyorum. Yani suçum nedir diye soruyorum. Biz cevabını bulamıyoruz. Bundan sonraki hayatımda benim için evlatlar çok önemli. Onlar için daha düzgün, daha seminer olmayan, daha örnek olabilecek davranışlar sergilemek istiyorum. Daha çok ihtiyaç sahiplerine nasıl yardımcı olabiliriz çabası içerisindeyim. Yoksa ne yapayım, dünya kadar malım mülküm var, hangisini giderken götüreceğim. Allah sağlık versin.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
5: Bunu biliyor muydunuz? 500 metre çaplı, platin açısından zengin bir asteroid, dünya üzerindeki bilinen platin grubu metal rezervlerinin 1,5 katı platin içerebilir. Ayrıca asteroidlerin yapısında teknolojik cihazların üretiminde ihtiyaç duyulan nadir elementleri içeren birçok mineral bulunabilir. Gelecekte değerli ve nadir elementler asteroidlerden elde edilebilir. Bunu biliyor muydunuz?

Takvimler 11 Temmuz'u gösterdiğinde dünya basını üzeri örtülen bir katliamın ortaya çıkışını izleyecekti. Tespit edilebilen toplam 200 bin can kendi ömrünü tamamlayamamıştı. Bu soykırım 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yapılan en büyük katliam olarak hafızalara kazınacak, ancak doğa son kertede Srebrenitsa'yı yalnız bırakmayacaktı.

Srebrenica soykırımı, sivil halkın Birleşmiş Milletler Güvence Bölgesi olarak kabul edilen Srebrenica'da güvenlik ve koruma taleplerinin karşılanamaması sonucunda meydana geldi. Felakette Hollandalı barış gücü birlikleri başrolü oynadı. Srebrenica'daki Birleşmiş Milletler üssü güvenlik ve koruma sağlama görevini yerine getirmekte yetersiz kaldı ve soykırıma zemin hazırladı. Soykırım insanlık dışı eylemlere sahne oldu. Srebrenica'ya sığınan binlerce Bosnalı Müslüman erkek toplama kamplarına götürüldü ve orada toplu olarak infaz edildi. Bu kişiler açlık, susuzluk ve fiziksel istismarla karşı karşıya kaldı. Ölüm yürüyüşleri adı verilen olaylar sırasında aileler parçalandı. Kamplarda tutulanlar için toplu mezarların kazıldığı ve ardından kurşuna dizildiği bir süreç yaşandı. Bir soykırım tüm gerçekliğiyle yine doğa sayesinde gün yüzüne çıkmıştı. Mavi kelebekler on binlerce Bosnalı insanın topraklarında hayat bulmuştu. Kelebeklerin toplu mezarlıkları ortaya çıkarması tarihte Srebrenica katliamı olarak geçecek ve yarım kalan hayatlar o kelebeklerle adalet isteyecekti.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Josip Broz Tito liderliğine kurulan Yugoslavya, bünyesinde birçok etnik köken ve dine sahip insanları barındırıyordu. Tito'nun Yugoslavya kristal bir küre, küreyi üfleyerek havada tutuyorum. Umarım nefesim bitince başkası görevi alır, yoksa küre tuz buz olur dediği ülke, onun ölümünün yaklaşık 10 yıl ardından tuzla buz oldu. Savaşın fitili 1991'de bağımsızlık ilanlarıyla başladı. Hırvatistan ve Slovenya, Yugoslavya'dan ayrılmak ve bağımsız devletler olarak var olmak istediklerini duyurdu. Ancak bu bağımsızlık ilanları Sırbistan'ın lideri Slobodan Milošević tarafından kabul edilmedi ve bu durum çatışmalara yol açtı. Savaş, Hırvatistan ve Sırbistan arasında yoğun çatışmalara sahne oldu ve Bosna Hersek'in bağımsızlık ilanıyla daha da karmaşık bir hal aldı. Ertesi gün Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri artan gerilimi göz ardı ederek Bosna Hersek'in bağımsızlığını tanıdılar. Göz ardı edilen bir diğer şey ise Bosnalı Sırpların her Balkan ülkesinin hayalinde yer alan büyük birliği kurma isteğiydi. Bosna Hersek'in bağımsızlığı Büyük Sırbistan düşüğüyle tersti ve bu sebeple Sırbistan'dan alınan destekle Bosnalı Sırpların bölgede bir Sırp Cumhuriyeti kurulduğu ilan edildi. Sırp Cumhuriyeti Yugoslavya gibi farklı etnik kökenleri kabul etmeyecekti. Hırvat ve Bosnalıların bölgeyi terk etmeleri istendi. Bu uğurda bir gün içinde 20 binden fazla Bosnalı zorla Srebrenica'dan çıkarılacaktı. Nisan 1992'de Srebrenica'nın yakınlarındaki Bratunac köyünde bir grup Bosnalı Müslüman Sırp güçleri tarafından öldürüldü. Bu olay ortaya çıktığındaysa üstünden aylar geçmişti. Tüm dünya hep bir ağızdan barış destekçisi olduğunu haykırdı, ancak bu barış desteği faaliyetlere yansımadı. BM'nin sözde bir ambargosuyla Sırpların ticaret kapasitesi azaltılsa da çeşitli taraflar Bosnalı Sırpları el altından destekledi. Bosnalıları destekleyenlerse destek adı altında toplanılan çoğu malzemeyi bu bölgeye ulaştırmadı. Ne silahlar sustu, ne işkenceler hafifledi, ne de öldürülen masum insanların sayısı azaldı. Bu dönemde Nasır Oriç liderliğindeki Müslüman Diriliş Örgütü güç kazandı ve Sırplara karşı bazı başarılar elde etmeye başladı. Ancak Birleşmiş Milletler bu duruma son vermek için Dayton görüşmelerini başlattı. Sırplar bu görüşmelerde avantaj elde etmek için stratejik öneme sahip Gorojde ve Srebrenica kentlerine saldırdı. Srebrenica aslında BM tarafından güvenli bölge ilan edilmiş, bir grup Hollandalı asker Birleşmiş Milletler eliyle Srebrenica'ya yerleştirilmişti. Sırpların Srebrenica'ya yaklaştığını gören halk, Hollandalı Birleşmiş Milletler askerlerden kendilerini savunmalarını istedi. Ne var ki bu istekleri kabul edilmedi. Boşnaklar şehir güvenli bölge ilan edildiğinde ellerindeki silahları teslim etmişlerdi. Sırp ordusu yaklaşırken en azından bu silahların iade edilmesini istediler ama kabul ettiremediler. Dolayısıyla tamamen savunmasız kaldılar. Sırp milliyetçiliği ve bu milliyetçiliği besleyerek iktidarını sürdüren Slobodan Milošević'in hırsları Avrupa'da yapılan en büyük katliama zemin hazırlamış oldu. 1995 Temmuz'unda Sırp güçleri Srebrenica'daki Hollandalı Birleşmiş Milletler güçleriyle anlaşarak şehri hedef aldı. Savaş sırasında şehrin güvenliğini sağlayan Hollandalı komutan Tom Karemans kontrolü Sırplara teslim etti. Hollandalı askerler gözlerinin önündeki işkence ve cinayetler karşısında sessiz kaldı. İşkencelerle öldürülen Bosnalılar yine hayatta kalan Bosnalılar tarafından toprağa gömüldü. Bu olay tarihe Srebrenica katliamı olarak geçti. 5 gün içinde 8 binden fazla Bosnalı öldürüldü. Eli silah tutabilecek erkekler kamyonlara deyim yerindeyse istiflendi. Bu kamyonlar birbirinden çok farklı yerlere götürüldü. Gidilecek yerlere varıldığında Bosnalılar kendi toplu mezarlarını kendileri kazmak zorunda kaldı. Geride sağ kalan kadın ve çocuklara tecavüz edildi. Anne karnındaki bebekler öldürüldü.

Sırp güçleri kazıkları toplu mezarların tespit edilememesi için mezarlara metaller yığdılar, mezarların yerlerini değiştirdiler, bölgenin bitki örtüsüyle mezar üstlerini kapattılar. Ancak mezarların bulunduğu bölgelerde Artemis ismi verilen çiçekler açmaya başladı. Artemis çiçekleri sadece mezarlarda yaşayabiliyordu ve Srebrenica soykırımının simgesi haline gelen mavi kelebekler ise sadece bu çiçeklerle besleniyordu. Bölgeyi araştırmak için giden birlikler katliamlara kanıt olabilecek hiçbir şey bulamamışken mavi kelebeklerin bazı bölgelerde çok yoğun sürüler halinde yaşadıklarını fark edip bunu araştırmaya başladı. Sırpların göz ardı ettiği doğanın ipuçlarıyla çözülmeye başlanan sırların ardından bölgeler kazıldı ve gelen heyetler aradıkları kanıtları buldu. Srebrenica katliamında öldürülenlerin kesin sayısı hala bilinmiyor. Bosna Sırplarının hükümetinin raporunda ölü sayısı 7779, Boşnak hükümetinin raporundaysa 8374'den fazla olarak gösterildi. Şu ana kadar Srebrenica çevresinde 42 toplu mezar bulundu ve uzmanlara göre 22 bölgede daha toplu mezar olduğu tahmin edilmekte. BM'nin eski Yugoslavya Savaş Suçları Mahkemesi savcısı ise savaşta 7000 ila 8000 kişinin öldürüldüğünü belirtti. Şimdiye kadar 2070 kişinin kimliği kesin olarak tespit edildi ancak 7000'den fazla kişinin kimlik tespiti için çalışmalar hala devam ediyor. Her yıl katliamın yıl dönümü olan 11 Temmuz'da kimliği tespit edilebilenler törenlerle anıt mezarlığa gömülüyor. Srebrenica'da yaşananlar 500 yıl öncesine değil çok yakın geçmişe ait. Yaşananlarla ilgili elle tutulur deliller olsa da mahkemeler yıllarca devam etti. Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı 2007 yılındaki kararında eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenica ve civarında yaşananları soykırım olarak nitelendirdi. Sırp komutan Ratko Mladic görülen davada aralarında Srebrenica soykırımının da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edildi. Aynı mahkeme 2016'daki kararındaysa Bosnalı Sırpların savaş dönemindeki eski lideri Radovan Karadžić'e Srebrenica soykırımı dahil 10 ayrı suçtan 40 yıl hapis cezası verdi. Farklı mahkemelerde görülen Srebrenica davalarında bugüne kadar 45 Sırp toplam 699 yıl hapis cezası aldı. Öte yandan eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milošević de Srebrenica'daki soykırımla suçlandı ancak yargılanması devam ederken tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamını yitirdi. Acılı birçok anne bu katliamın simgesi haline gelen Srebrenica çiçeği örmeye başladı. Yeşil beyaz ipliklerle örülen bu çiçekteki 11 yaprak 11 Temmuz'u unutturmayacaktı. Çiçekteki beyaz renk masumiyeti, yeşil renk ise bir gün mutlaka adaletin yerini bulacağına dair inançlarını temsil ediyordu. Soykırımdan geriye sadece acılar kaldı. Kurtulabilenler yıllarca gördükleri işkenceleri unutamadı. Sayısı tahmin edilemeyecek kadar çok aile bölündü.

Tarihte bugün. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: veriler sonunu söyledi. Çelikbaş,
1: Pitos mezarının içinde bazı buluntuların da ortaya çıkarıldığını belirterek, iskelet ile ölü hediyeleri olarak 7 kap, kandil, sikke, bıçak ve 2 kemik toka bulundu. Buluntular bizim için önemli. Fakat mezarın Pitos mezarı olması daha önemli. Çünkü bölgede, özellikle Batı Karadeniz'in iç bölgelerinde bugüne kadar yapılan herhangi bir yüzey araştırmasında ya da kazı çalışmasında Pitos mezara rastlanmamıştı. Dolayısıyla bu Pitos mezar bir ilk olarak da görülebilir,
0: diye konuştu. Çelikbaş, mezar sorularına değinerek,
1: özellikle kaplara baktığımız zaman Karadeniz'e ait Pontic sigillata dediğimiz pişmiş toprak kapların ön planda olduğunu görmekteyiz. Kazımızda bütün alanlardan neredeyse Pontic sigillata dediğimiz kap türlerine rastlanılmakta,
0: diye konuştu. Eserlerin envanterlik olduğunu dile getiren Çelikbaş, ayrıca kemik toka çıkması mezardaki bireyin kadın olabileceğini de bize işaret etmekte, ifadelerini kullandı. Karabük'teki Hadrianopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda içinde iskelet ve mezar hediyeleri bulunan yaklaşık 1750 yıllık küp mezar ortaya çıkarıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Hiç yaşanmamış bir olayı yaşanmış gibi hatırlamak mümkün mü? Üstelik bu yanlış anıyı milyonlarca insanla birlikte paylaşmak. İşte psikolojide Mandela etkisi olarak adlandırılan fenomen insan hafızasının ne kadar yanıltıcı olabileceğini gözler önüne seriyor. İnsan hafızası çoğu zaman kusursuz bir kayıt sistemi gibi düşünülse de bilim insanlarına göre durum hiç de öyle değil. Anılar zaman içinde değişebiliyor, eksik kalan ayrıntılarsa beyin tarafından farkında olmadan tamamlanabiliyor. Bu nedenle bazen hiç yaşanmamış olaylar bile gerçekmiş gibi hatırlanabiliyor. Psikoloji dünyasında bu durum Mandela etkisi olarak adlandırılıyor. Mandela etkisi kavramı ilk kez 2009 yılında paranormal araştırmacı Fiona Brume tarafından ortaya atıldı. Brume, çok sayıda kişinin Güney Afrika'nın eski devlet başkanı Nelson Mandela'nın 1980'li yıllarda hapishanede öldüğünü düşündüğünü fark etti. Oysa Mandela 1990 yılında özgürlüğüne kavuştu. Ülkesinin ilk siyahi devlet başkanı seçildi ve 2013 yılında yaşamını yitirdi. Buna rağmen binlerce kişi onun çok daha önce öldüğünü güçlü bir şekilde hatırladığını dile getirdi. Mandela etkisinin en bilinen örneklerinden biri Monopoly oyununun maskotu. Birçok kişi karakteri gözünde tek gözlükle canlandırıyor. Ancak Monopoly karakteri hiçbir zaman tek gözlük takmadı. Benzer bir yanılgı Pikachu'nun kuyruğunda da görülüyor. Pek çok kişi kuyruğunun ucunda siyah bir bölüm olduğunu düşünüyor. Gerçekte ise böyle bir ayrıntı bulunmuyor. Ünlü çizgi film serisinin adının Looney Tunes olduğu da yaygın bir yanlış hatırlama. Doğru adı ise Looney Tunes. Ayrıca pek çok kişi Mickey Mouse'un kırmızı şortunun askılı olduğunu düşünüyor. Oysa karakterin askıları yok. Sinema tarihinin unutulmaz replikleri de yıllar içinde farklı biçimlerde hatırlanabiliyor. Peki bilim insanları bu durumu nasıl açıklıyor? Uzmanlara göre hafıza, yaşanan olayları birebir kaydeden bir sistem değil. Beyin olayların genel çerçevesini saklıyor, ayrıntıları ise hatırlama sırasında yeniden oluşturuyor. Bu süreçte çevreden duyulan bilgiler, sosyal medya içerikleri ve başkalarının anlatımları da anıları etkileyebiliyor. Bir yanlış bilgi yeterince sık tekrarlandığında insanlar onu gerçek bir anı gibi benimseyebiliyor. Mandela etkisi zaman zaman paralel evrenler veya alternatif zaman çizgileriyle de ilişkilendiriliyor. Ancak uzmanlar bu iddiaları destekleyen bilimsel bir kanıt bulunmadığını vurguluyor. Bugüne kadar yapılan araştırmalar bu fenomenin büyük ölçüde insan hafızasının çalışma biçimiyle açıklanabileceğini ortaya koyuyor. Mandela etkisi insan zihninin ne kadar güçlü olduğu, ne kadar da yanıltıcı olabileceğini gösteriyor. Çünkü bazen en emin olduğumuz anılar bile gerçekte hiç yaşanmamış olabiliyor. Hiç yaşanmamış bir olayı yaşanmış gibi hatırlamak ya da milyonlarca insanla aynı yanlış anıyı paylaşmak mümkün mü? Mandela etkisi olarak adlandırılan bu ilginç psikolojik fenomen, insan hafızasının sandığımız kadar kusursuz olmadığını ortaya koyarken, bilim insanlarına göre bunun temelinde beynin anıları yeniden inşa etme biçimi yatıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Antarktika'da 40 yıldır bir müze çekmecesine unutulan fosilin sırrı çözüldü. 1985 yılında bulunan kemiğin kıtada keşfedilen ilk dinozor fosili olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 40 yıldır İngiltere'deki bir müze çekmecesine saklanan sıradan görünümlü fosilin Antarktika'da keşfedilen ilk dinozor kemiği olduğu belirlendi. 1985 yılında James Ross adasında bulunan fosil hangi canlıya ait olduğu anlaşılamadığı için yıllarca koleksiyonlarda bekletildi. Fosil, British Antarctic Survey'in koleksiyon yöneticisi Dr. Mark Evans'ın binlerce örneği yeniden incelemesi sırasında fark edildi. Yapılan detaylı analizler sonucunda kemiğin yaklaşık 82 milyon yıl önce yaşamış genç bir titanozora ait kuyruk omuru olduğu tespit edildi. Araştırmacılar fosilin dış görünüşünün dikkat çekici olmadığını ancak omurdaki özel eklem yapısının titanozorlara özgü olduğunu belirtti. Londra Doğa Tarihi Müzesi'ne Profesör Paul Barrett kemiği görür görmez bunun bir titanozora ait olduğunu anladığını söyledi. Titanozorlar şimdiye kadar yaşamış en büyük kara hayvanları arasında yer alıyor. En büyük türlerinin 35 metre uzunluğa ve yaklaşık 60 ton ağırlığa ulaştığı tahmin ediliyor. Antarktika'da bulunan Omorosa yaklaşık 7 metre uzunluğundaki genç bir bireye ait olduğu değerlendiriliyor. Bilim insanlarına göre titanozor yaklaşık 82 milyon yıl önce geç Kretes döneminde yaşadı. O dönemde Antarktika bugünkü gibi buzlarla kaplı değildi. Kıta yoğun ormanların bulunduğu sıcak iklime sahip ve dev otçul dinozorların yaşayabileceği zengin bir ekosisteme ev sahipliği yapıyordu. Araştırmacılar Antarktika'da fosil bulmanın kalın buz tabakaları nedeniyle son derece zor olduğunu vurguluyor. 1985 yılından sonra bölgede başka dinozor kalıntıları bulunsa da bu fosil Antarktika'da keşfedilen ilk dinozor kemiği olma özelliğini koruyor. Bilim insanları keşfin hem Antarktika'nın tarih öncesi yaşamına ışık tuttuğunu hem de müze koleksiyonlarında yıllardır bekleyen örneklerin yeniden incelenmesinin önemini gösterdiğini belirtiyor. Yaklaşık 40 yıldır bir müze çekmecesine unutulan fosilin Antarktika'da keşfedilen ilk dinozor kemiği olduğu belirlendi. Bilim insanları fosilin 82 milyon yıl önce yaşamış genç bir titanozora ait olduğunu açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar, saat 18, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Zaharova'dan Zelenski'nin hava savunma çöküşüne yanıt geldi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde 5 köprüye Türk bayrakları asıldı. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenica soykırımının 31. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda katledilen Boşnakları rahmetle andı. Erdoğan, tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri vurgusunu yaptı. Eskişehir'de kavga ihbarına giden jandarmaya ateş açıldı. Uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit düştü. 4 jandarma personeli ve muhtarsa yaralandı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Cahir Güner'in de yer aldığı 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, rüşvet ve ihaneye fesat karıştırma gibi suçlamalarla gözaltı kararı verildi. İl ziyaretlerine devam eden Özgür Özel bugün Adana'daydı. Gündeminde Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon vardı.
2: Güne yine bir kötü haberle uyandık. Çankaya Belediye'mize Hüseyin Can Güner'e sabahın 5.30'unda operasyon yaptılar. İlk kez Ankara'da ne oldu? Gizli tanık oldu. Kimliği belli değil. Bir iftiraya atıyor, ortaya çıkmıyor. Onunla belediyemize operasyon yapıyorlar. Bunun nasıl bir siyasi operasyon olduğu apaçık ortadadır. Bizi durdurmaya çalışanlara dimdik ayaktayız. Bu da size dert olsun.
1: CHP'de kurultay takvimi netleşiyor. 16 Eylül'de üyelik listeleri askıya çıkarılacak ve en az 4 ay sürmesi beklenen kurultay süreci de resmen başlayacak. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da anma programları başladı. 5 dev köprüye de Türk bayraklarıyla donatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı canlı yayında gündemi değerlendirdi. Türkiye'de tehdit sıralamasında birinci başlığa yeni nesil suç örgütlerini koyduklarını söyledi.
3: İçişleri Bakanlığı olarak yani tehdit değerlendirmemiz şu anda birinci sıraya koyabileceğimiz, son zamanlarda karşılaştığımız bu organize suç çeteleri diyoruz veya yeni nesil suç örgütleri, insanların evini kurşunluyorlar, arabasını kurşunluyorlar, onlardan haraç istiyorlar, sokağın hakkını talep ediyorlar. Biz mücadelemizin birinci başlığına bunu koyduk tehdit sıralamasında. İkincisi uyuşturucuyla mücadele var. Bir başka alan siber suçlarla mücadele. Adalet Bakanlığımızla da, tabii işin bir boyutunda da Adalet Bakanlığımızla var. Onlarla da organize bir şekilde bu mücadeleyi yürütüyoruz. İnşallah başarılı olacağız.
1: Bolu'dan Ankara'ya 78 can için adalet yürüyüşü başlatıldı. Turizm Bakanlığı görevlilerine dava talebiyle başlayan yürüyüşün 8 gün süreceği belirtiliyor. Jeoloji mühendisi Profesör Doktor Osman Bektaş Marmara Denizi'ndeki son depremlere dikkat çekti. Bir haftalık süreçte 4 ve üzeri deprem olup olmayacağının dikkatle izlenmesi gerektiğini kaydetti. Dış gelişmelere bakalım. Zelenski, Ukrayna hava savunmasının Rus balistik füzelerini durdurmakta zorlandığını söylemişti. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova da bu çıkışa artık ona hiçbir şey yardım edemez yanıtını verdi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Zelenski'nin ülkesindeki batı yapımı hava savunma sistemlerinin neredeyse tamamını başkent Kiev'e konuşlandırdığını açıkladı. Rusya ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyetleri Kaliningrad'da buluştu. Zaporijya nükleer güç santralindeki durumu iyileştirmeye yönelik önlemler konusunda anlaşmaya varıldı. Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıların ardından ABD ve İran arasında gerilim yeniden yükselmiş durumda. Taraflarsa birbirlerini mutabakatı ihlal etmekle suçluyor ve diplomatik temaslarsa hız kazanmış durumda. ABD Başkanı Trump, İran'dan gelebilecek olası suikast girişimine karşı ABD ordusuna İran'a kapsamlı saldırı düzenlemesi için talimat verildiğini açıkladı. İsrail ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. En son Güney Lübnan'daki Deir Seryan, Kantara ve Furn beldelerini yoğun topçu atışlarıyla hedef aldı.
0: Kupanın günlüğü.
1: Dünya Kupası'nda ilk yarı final eşleşmesi belli oldu. Çeyrek final maçında Belçika'yı 2-1'lik skorla geçen İspanya adını yarı finale yazdırdı. İspanyollar böylece Fransa'nın rakibi oldu. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor. Norveç ve İngiltere gece saat 00'da karşı karşıya gelecek. Maçı Fransız hakem Turpan yönetecek. Arjantin ve İsviçre'de yarın sabaha karşı saat 04'te yarı final bileti için mücadele edecek. Kritik maçı Portekizli hakem Pinheiro yönetecek. Haberleri aktardık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
4: Sevgili Cem Belevi konum. Cem hoş geldin.
5: Hoş buldum. Maraş'ta imza günü var saat 4. Heh. Ve doğum günüm benim bugün. İmza günü yaptık, şarkılar söyledik, pastalar kesildi. Oradan bir düğünde sahne alacağım. Embe Orkestrası'nda
4: tamam.
5: Günaydın sevgilim şarkısını çok seviyormuş gelin. Heh. Benden de rica ettiler. Hem sürpriz yapalım böyle. Behzat abi de söyledi, Behzat Gerçeker. Antep'e geçtik oradan arabayla. Bak doğum günde oluyor bunlar. Çıktım, gelin damat dans etti. O şarkıyı söyledim. Antep'ten uçağa bindim. Gece 12'de İzmir'de bir kulüpte sahnedeyim tekrar.
4: Ciddi misin
5: evet
4: sen?
5: Evet abi
4: ya?
5: Yani şimdi bir gecede 3 sahne yapabilirsin ama bunun eşi benzeri var mı? Maraş, Antep, İzmir. Ha kardeşim çok... yani ben miting mi yapıyorum yani? Hani anladın mı? Siyasiler yapıyor ya bu seçim şeyinde. İnanılmazdı yani.
4: Bir doğum gününde. Evet.
6: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo

0: tatlıyı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Püsküllü bela. Bazen bir ya da bir şey öyle bir dert olur ki ne bırakırsınız ne de baş edebilirsiniz. Sürekli uğraştırır, peşinizi bırakmaz. İşte böyle durumlar için dilimizde çok özel bir deyim var. Püsküllü bela. Ama hiç düşündünüz mü bu deyim nereden çıktı? 1800'lere gidiyoruz. Osmanlı padişahı 2. Mahmut kıyafetlerde değişiklik yapar. Önce askerler, sonra memurlar için resmi başlık olarak fes kullanılacaktır. Başta halk bu yeni başlığı yadırgasa da kısa sürede herkesin başında fes görünmeye başlar. Ancak fesin kullanımı pek de kolay değildir. Kimi püsküllü, kimi püskülsüz. Püsküllerin rengi, şekli, uzunluğu derken çeşit çeşit fesler sokakları doldurur. Ama esas mesele başka. Fes yağmurda, karda hemen bozulur. Rüzgarda püskülü oraya buraya savrulur. Kalıbı korunmazsa hemen deforme olur. Yani başta taşımak zahmet, bakım yapmak dert. Bir yandan pahalı, bir yandan da sürekli ilgi ister. Hal böyle olunca fes, özellikle püsküllü olanı halk arasında dertle özdeşleşir. Ve zamanla şöyle denmeye başlanır. Püsküllü bela bu. O gün bugündür başa bela alan kişiler, işler ya da dertler için bu deyim kullanılır. Deyimler sadece söz değil, geçmişin günlük hayatından bize kalan ince detaylar. Püsküllü bela deyiminin izini sürdük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: this without you.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Enjoy. Radyo Sputnik özel haber.
1: Diyarbakır'daki 3000 yıllık Zerzevan Kalesi'nde bulunan gizemli Mithras Tapınağı'nın sırrı çözüldü. Tapınağın girişindeki yazıtın çözülmesiyle yapının yaklaşık 1700 yıl önce Roma İmparatorluğu döneminde Hristiyanlar tarafından mühürlenerek kapatıldığı ortaya çıktı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi'nde yürütülen arkeolojik kazılar, dünya arkeolojisi açısından önemli bir keşfe imza attı. 2017 yılında gün yüzüne çıkarılan Mithras Tapınağı'nın girişindeki yazıt, bir yıl süren epigrafik ve filolojik çalışmaların ardından çözüldü. Eski Aramice ve Süryanice karakterlerle yazıldığı belirlenen kitabe, tapınağın Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu'nda resmi din haline gelmesinin ardından mühürlenerek kapatıldığını ortaya koydu. Roma döneminde önemli bir sınır garnizonu olarak kullanılan Zerzevan Kalesi, dünyada keşfedilen son Mithras Tapınağı'na ev sahipliği yapıyor. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan kalede bugüne kadar 15 metre yüksekliğinde sur kalıntıları, 21 metrelik gözetleme kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, kaya mezarları, su kanalları, 63 su sarnıcı, yeraltı kilisesi, 400 kişilik sığınak, gizli geçitler ve Mithras inancına ait kutsal alan ortaya çıkarıldı. Kazı Heyeti Başkanı Profesör Doktor Aytaç Coşkun, yazıtın çözülmesiyle dünya arkeolojisinin uzun yıllardır yanıt aradığı önemli bir sorunun aydınlandığını söyledi. Coşkun, Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte Mithras inancının yasaklandığını, tapınakların ya kapatıldığını ya da kiliseye dönüştürüldüğünü belirterek, Zerzevan'daki yazıtın bu süreci yazılı olarak belgeleyen ilk örneklerden biri olduğunu ifade etti. Roma İmparatorluğu'nun özellikle milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllarda en yaygın inançlardan biri olan Mithras kültü daha çok askerler arasında benimseniyordu. Ancak imparatorluğun Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesiyle birlikte Mithras inancı yasaklandı. Uzmanlara göre bu süreçte birçok Mithras tapınağı ya tamamen kapatıldı ya da kiliseye dönüştürüldü. Zerzevan Kalesi'ndeki tapınaksa mühürlenerek ibadete kapatılan ve bu durumu yazılı belgeyle ortaya koyan en önemli örneklerden biri oldu. Yazıtı çözen Profesör Doktor Mehmet Sait Topraksa, hitabenin eski Aramice yazıldığını ve girişte bulunan haçla birlikte tapınağın sembolik olarak mühürlendiğini söyledi. Yazıtta kutsal haçın Tanrı adına ifadelerinin yer aldığını aktaran Toprak, bunun Mithras Tapınağı'nın resmen kapatıldığını gösterdiğini belirtti. Toprağa göre bu keşif eski Aramice yazıyla birlikte Mithras Tapınağı'nın kapatıldığını belgeleyen dünyadaki ilk arkeolojik örnek olma özelliğini taşıyor. Araştırmacılar keşfin yalnızca Türkiye arkeolojisi için değil, Roma tarihi, dinler tarihi ve dünya kültür mirası açısından da büyük önem taşıdığını vurguluyor. Diyarbakır'daki 3000 yıllık Zerzevan Kalesi'nde bulunan Mithras Tapınağı'nın girişindeki 1700 yıllık yazıt çözüldü. Keşifle birlikte tapınağın Roma İmparatorluğu döneminde Hristiyanlar tarafından mühürlenerek kapatıldığı ortaya çıkarken, uzmanlar bunun dünya arkeolojisinde bir ilk olduğunu belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Bir zamanlar lüks tüketimin simgesi olan ananas, bugün market raflarının en çok tercih edilen meyvelerinden biri haline geldi. Uzmanlara göre C vitamini ve bromelain enzimi bakımından zengin olan ananas, bağışıklık sistemini desteklerken sindirim ve iltihaplanma süreçlerine de katkı sağlayabiliyor. Bir dönem yalnızca ithal ve pahalı bir ürün olarak görülen ananas, artık hemen her markette kolayca ulaşılabilen meyveler arasında yer alıyor. Artan tüketimiyle dikkat çeken ananasın popülerliğinin arkasındaysa yalnızca lezzeti değil, sağlık açısından sunduğu faydalar da bulunuyor. Araştırmalara göre 3 yılda yetişen ve çok sayıda küçük meyvenin birleşmesiyle oluşan ananas, çilekten sonra en çok tercih edilen meyveler arasında gösteriliyor. Beslenme uzmanları ananasın güçlü bir C vitamini kaynağı olduğuna dikkat çekiyor. C vitamini, bağışıklık sisteminin normal işleyişini desteklerken cilt sağlığının korunmasına da katkı sağlıyor. Ananas, ayrıca enerji üretimi, metabolizma ve kemik sağlığı için önemli minerallerden biri olan manganez açısından da zengin bir içeriğe sahip. Yaklaşık 80 gramlık bir porsiyon ananas, 33 kalori, 8,1 gram karbonhidrat ve yaklaşık 10 mg C vitamini içeriyor. Aynı porsiyonda yaklaşık 8 gram doğal şeker bulunurken uzmanlar bu nedenle ananasın ölçülü tüketilmesini öneriyor. Konserve ananas tercih edilecekse ilave şeker içermeyen, mümkünse meyve suyunda hazırlanan ürünlerin seçilmesi tavsiye ediliyor. Ananasın en dikkat çeken özelliklerinden biri de bromelain adı verilen doğal enzim. Bu enzim, proteinlerin sindirilmesine yardımcı olurken, iltihaplanmanın azaltılmasına katkı sağlayabilecek etkileriyle biliniyor. 2023 yılında yayımlanan kapsamlı bir analizde, bromelain'in özellikle sinüzit tedavisinde faydalı olabileceğini ortaya koydu. Buna karşın uzmanlar, aynı etkinin kalp ve damar hastalıkları için henüz kesin olarak kanıtlanmadığını belirtiyor. Ananas tüketildikten sonra bazı kişilerde hissedilen dil ve ağız karıncalanmasının nedeni de yine bromelain enzimi. Uzmanlara göre meyvenin doğal asitliğiyle birleşen bu enzim ağız yüzeyinde hafif ve geçici bir tahrişe neden olabiliyor. Bu durumun çoğunlukla zararsız olduğu ve alerjiyle karıştırılmaması gerektiği ifade ediliyor. Uzmanlar, ananasın tek başına hastalıkları tedavi eden bir besin olmadığını hatırlatıyor. Dengeli ve çeşitli beslenmenin bir parçası olarak tüketildiğinde, bağışıklık sistemini destekleyebileceği, sindirim sistemine katkı sağlayabileceği ve iltihaplanma süreçlerinin yönetimine yardımcı olabileceği belirtiliyor. Bir dönem lüks tüketimin simgesi olan ananas, bugün market raflarının en çok tercih edilen meyvelerinden biri haline geldi. Uzmanlara göre C vitamini ve bromelain bakımından zengin olan ananas, bağışıklık sistemini desteklerken sindirim sağlığına ve iltihaplanma süreçlerinin yönetimine de katkı sağlayabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de yüz ölçümüne göre illerin ne kadarı ormanla kaplı, daha çok hangi tür orman mevcut? Orman varlığında dünya standartlarının neresindeyiz? Orman yangınlarının sebepleri neler? Tüm bu soruların yanıtı Radyo Sputnik'in A'dan Z'ye Türkiye'nin orman haritası haberinde.
2: Orman denilince akla ağaçlar gelir. Bir arazi parçasının orman olup olmamasını belirleyen ana unsur bu ağaçlardır.
1: Ormanlar ve ormancılıkla ilgili en yetkili uluslararası kuruluş olan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre bir yerin orman sayılabilmesi için 3 ana kriter şunlardır.
2: Ağaçların olgunluk çağında 5 metreden daha fazla boylanabilmesi.
1: Ağaçların toprağın en az %10'unu kapatacak sıklıkta olması.
2: Arazinin en az yarım hektar yani 5000 metrekare büyüklüğünde olması.
1: Türkiye'de de bu kriterler temelde kabul edilmiş olmakla birlikte bazı farklar bulunmaktadır. Örneğin devlet ormanları için yarım hektarlık sınır aranmamakla birlikte özel ormanlar için bu sınır 3 hektardır.
2: Ayrıca toprağın en az %10'unu kaplaması kriteri Türkiye'de aranmamaktadır. Tarımsal üretim için dikilmiş meyve ağaçlarının bulunduğu araziler orman olarak kabul edilmemektedir.
1: Orman Genel Müdürlüğü ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2024 yılı itibarıyla Türkiye'de toplam orman alanı 23.363.084 hektar olarak kaydedildi. Bir hektar 10.000 metrekareye tekabül ediyor. Bu da yaklaşık 233.000 kilometrekarelik bir alana karşılık geliyor. Başka bir ifadeyle Türkiye'nin yaklaşık %30'u ormanlarla kaplı bulunuyor.
2: 2024 yılı verilerine göre Türkiye'nin en fazla ormana sahip kenti 1.177.241 hektarla Antalya oldu.
1: Kentteki ormanların 718.696 hektarı verimli, 458.545 hektarı boşluklu orman olarak belirlendi.
2: Kentlerin yüz ölçümlerine göre özellikle Batı Karadeniz illerinde ormanlar yüz ölçümlerin yarısından fazlasını geçiyor. İllerin yüz ölçümleri farklı olmakla birlikte oransal olarak %50'yi aşan 14 kent şöyle.
1: Karabük %72, Muğla %68, Kastamonu %66, Bolu %65, Sinop ve Bartın %64, Yalova %60,
2: Antalya, Artvin, Bilecik ve Kütahya %57, Zonguldak %56, Mersin %53, Düzce %52.
1: Türkiye'nin en geniş ormanları Karadeniz bölgesinde bulunuyor. Yaklaşık 5.593.000 hektarlık orman varlığıyla ilk sırada yer alan Karadeniz'i Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Marmara bölgeleri izliyor. En düşük orman varlığı ise Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülüyor.
2: Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'deki ormanları oluşturan ağaç türleri 6,8 milyon hektarı meşe, 5,3 milyon hektarı kızılçam, 4,1 milyon hektarı karaçam, 1,9 milyon hektara yakını kayın, 1,5 milyon hektara yakını ardıç, 1,4 milyon hektarı sarıçam, 527 bin hektarı göknar, 405 bin hektarı sedir, 370 bin hektarı ladin ve diğer türler fıstık çamı, kızıl ağaç, kestane, gürgen, sahil çamı, kabak, fındık, defne, diş budak gibi sıralanıyor.
1: Dünya genelinde 1990 yılından bu yana yaklaşık 178 milyon hektar orman alanı kaybedildi. Bu rakam Libya'nın yüz ölçümüne yakın bir büyüklüğe karşılık geliyor.
2: Türkiye'de orman varlığı son yıllarda artış eğilimini sürdürse de orman yangınları ve iklim değişikliğinin etkileri ormancılık açısından önemli riskler oluşturmaya devam ediyor.
1: Küresel Orman İzleme ve Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 2024 yılında dünya genelinde yaklaşık 30 milyon hektarlık ağaç örtüsü kaybı yaşandı. Bunun yaklaşık 6,7 milyon hektarlık bölümünü tropikal birincil ormanlar oluşturdu. Uzmanlar yangınlar, kuraklık ve arazi kullanımındaki değişimlerin son yıllardaki kayıpların başlıca nedenleri arasında yer aldığını belirtiyor.
2: Küresel Orman

0: Araştırma verileri 2024 yılında en büyük orman kaybının Brezilya'da yaşandığını ortaya koydu. Brezilya, özellikle Amazon havzasında etkili olan kuraklık ve büyük orman yangınları nedeniyle yaklaşık 2,8 milyon hektarlık tropikal birincil orman kaybı yaşadı.
1: En fazla orman kaybı yaşayan ülkeler arasında Brezilya'nın ardından Bolivya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Endonezya ve Peru öne çıktı.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre 2024 yılında Türkiye'de 3.408 orman yangını meydana geldi. 26.101 hektarlık alan alevleri teslim oldu. 26.101 hektarlık alan yaklaşık 261 kilometre kareye karşılık geliyor. 2020 ila 2024 yılları arasında ise Türkiye genelinde toplam 14.929 orman yangını meydana gelirken yaklaşık 145 bin hektarlık orman alanı zarar gördü.
1: Türkiye'nin yakın dönem ormancılık tarihinde en ağır yangın sezonlarından biri 2021 yılında yaşandı. O yıl Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve Türkiye'nin 5 bölgesine yayılan orman yangınlarında 53 ildeki 299 orman yangınında 8 kişi hayatını kaybetmişti.
0: Türkiye'de her 10 orman yangınından 9'u insan faaliyetleri sonucunda çıkıyor. Yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangınlar hem sayı olarak az hem de etkiledikleri alan olarak kısıtlı.
1: İnsan kaynaklı yangınların başlıca nedenleri arasında anız yakılması, sigara izmaritleri, enerji nakil hatlarından çıkan kıvılcımlar, piknik ateşi ve çoban ateşi gibi ikmal ve kaza kaynaklı etkenler yer alıyor. Kasıtlı olarak çıkarılan yangınlarsa toplam yangınlar içinde daha düşük bir paya sahip bulunuyor.
0: Orman yangınları, toprak yüzeyi ile ağaç tepesi arasında bulunan yanıcı maddelerin yanma şekli ve derecesine göre farklılık gösteriyor. Türkiye'de yangınlardan en fazla etkilenen ağaç türü ise kızılçam.
1: Orman yangınları, toprak yangını, örtü yangını ve tepe yangını olmak üzere üçe ayrılıyor. Türkiye'de doğal koşullar nedeniyle en sık örtü ve tepe yangınları görülürken toprak yangınlarına ise daha nadir rastlanıyor.
0: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün 2015-2020 raporlarına göre Türkiye orman varlığını artıran ülkeler arasında 46. sıradayken milli ağaçlandırma kampanyaları neticesinde 2020 yılında 27. sıraya yükseldi. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre ise Türkiye'nin toplam orman alanı 2024 yılı itibariyle 23 milyon 363 bin hektarı aşarak artış eğilimini sürdürdü.
1: Bu rapora göre Türkiye 2020 itibariyle orman varlığını arttıran ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada ise altıncı sıraya yükseldi.
0: Türkiye'de 2024 yılı itibariyle 23 milyon 363 bin hektarı aşan ormanlık alan bulunuyor. Bu alan ülke yüz ölçümünün yaklaşık %30'una karşılık geliyor. Bu ormanların 1 milyon 177 bin 241 hektarı Antalya'da yer alırken yüz ölçümüne göre orman oranı en yüksek iller özellikle Batı Karadeniz'de yoğunlaşıyor.
1: Dünya genelinde 1990-2020 yılları arasında yaklaşık Libya büyüklüğünde 178 milyon hektar orman alanı kaybedildi. Türkiye'de Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre 2020-2024 yılları arasında toplam 14.929 orman yangını meydana gelirken yaklaşık 145 bin hektarlık alan alevlere teslim oldu. Bunun 3.408'i ve 26.101 hektarlık bölümü yalnızca 2024 yılında kaybedildi.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Karabük'ün Eski Pazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde 1750 yıllık küp mezar ortaya çıktı. Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan antik kenti, Karabük Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında kazı ve restorasyon çalışmaları yürütülüyor. Kazılarda 1750 yıllık küp mezar ve içerisinde iskeletle mezar sunuları bulundu. Profesör Doktor Çelikbaş, kazı çalışmaları sırasında rastladıkları küp mezarın kendilerine önemli veriler sunduğunu söyledi. Çelikbaş,
2: Pitos mezarın içinde bazı buluntuların da ortaya çıkarıldığını belirterek, iskelet ile ölü hediyeleri olarak 7 kap, kandil, sikke, bıçak ve 2 kemik toka bulundu. Buluntular bizim için önemli. Fakat mezarın Pitos mezar olması daha önemli. Çünkü bölgede, özellikle Batı Karadeniz'in iç bölgelerinde bugüne kadar yapılan herhangi bir yüzey araştırmasında ya da kazı çalışmasında Pitos mezara rastlanmamıştı. Dolayısıyla bu Pitos mezar bir ilk olarak da görülebilir,
1: diye konuştu. Çelikbaş, mezar sunularına değinerek,
2: özellikle kaplara baktığımız zaman Karadeniz'e ait Pontic sigillata dediğimiz pişmiş toprak kapların ön planda olduğunu görmekteyiz. Kazımızda bütün alanlardan neredeyse Pontic sigillata dediğimiz kap türlerine rastlanılmakta,
1: diye konuştu. Eserlerin envanterlik olduğunu dile getiren Çelikbaş, ayrıca kemik toka çıkması mezardaki bireyin kadın olabileceğini de bize işaret etmekte, ifadelerini kullandı. Karabük'teki Hadrianopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda içinde iskelet ve mezar hediyeleri bulunan yaklaşık 1750 yıllık küp mezar ortaya çıkarıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor. Kupanın günlüğü başlıyor.
2: Radyo Sputnik'ten mutlu günler. Saatler 13.30'u gösteriyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tutacağımız kupa günlüğüne hoş geldiniz. Evet, turnuvada çeyrek final heyecanı devam ediyor biliyorsunuz. Fransa zorlu Fas'ı engelini aşarak ilk yarı finalist olmayı başarmıştı. Bir diğer dev eşleşmede dün Los Angeles'ta oynandı. Erken final niteliği taşıyan maçta Avrupa'nın iki ekolü İspanya ve Belçika kozlarını paylaştı. Üç golün çıktığı mücadeleyi İspanya 2-1 kazandı ve yarı finale yükselerek Fransa'nın rakibi oldu. Belçika ise çeyrek finalde turnuvaya veda etti. İspanya'nın gollerini Fabian Ruiz ve Merino kaydederken Belçika'nın tek golü De Ketelaere'den geldi. 71. dakikada sakatlık sonrası maça devam edemeyen Belçika kalecisi Thibaut Courtois ise oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı. Hemen belirtelim, Fransa ile İspanya arasındaki yarı final mücadelesi Dallas'ta 14 Temmuz'da oynanacak. Dünkü Belçika maçına kadar şampiyonada gol yemeyen tek takım olarak yoluna devam eden İspanyollar bu unvanını kaybetti. İspanya kalecisi Unai Simon gol yememe serisini De Ketelaere sona erdirdi. Dünya Kupası'nda en uzun süre gol yememe rekorunu kıran Simon 650 dakika sonra kalesinde dün golü gördü. Dünya Kupası'nda bu maçtan önceki son golü ise 2022 Dünya Kupası son grup maçında Japonya karşılaşmasının tam 51. dakikasında Tanaka'dan yemişti. FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı Norveç ile İngiltere arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek. Zorlu maç 12 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 00'da başlayacak. Fransız hakem Turpin'in yöneteceği karşılaşma ise Hard Rock Stadyumunda oynanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde son şampiyon Arjantin ile İsviçre'de karşı karşıya gelecek. Kansas City Stadyumunda oynanacak mücadele ise yarın sabaha karşı Türkiye saatiyle 04'te başlayacak. Bu zorlu mücadele ise Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Pinheiro yönetecek. Arjantin'in 38 yaşındaki kaptanı Lionel Messi ise İsviçre maçında takımın en önemli kozu olacak elbette. 21 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olan yıldız futbolcu organizasyonda üst üste 9 maçta da fileleri havalandırmayı başarmıştı biliyorsunuz. Messi bu turnuvada çıktığı 5 maçta 8 gol sevinci yaşarken Fransız yıldız Mbappe ile birlikte de krallık yarışında zirvede yer alıyor. Kupadan haberlerle devam edelim. 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya elenen Portekiz'de teknik direktör Roberto Martinez'in görevi sona ermişti. Portekiz Futbol Federasyonu 71 yaşındaki Jorge Jesus'un teknik direktörlüğe getirildiğini açıkladı. Jesus'a basın toplantısında takım kaptanı Cristiano Ronaldo'yla henüz görüşmediğini ancak yıldız futbolcunun kendisi için herhangi bir sorun oluşturmayacağını altını çizdi. Dünya Kupası'nda Norveç milli takım formasıyla adeta fırtına estiren 1.95'lik Erling Haaland'ın Viking diyeti ise viral olmuş durumda. Norveç formasıyla biliyorsunuz harikalar yaratan Haaland'ın durdurulamaz performansının arkasındaki sırlar da bir bir ortaya çıkıyor. Diyetin bel kemiği işlenmiş gıdalardan uzak doğal besinler oluşturuyor. Günde yaklaşık 6000 kalori tüketiyor Haaland ve 1.95 metrelik dev fiziğini beslemek için de her gün 6 öğün yemek yiyor. Beslenme düzeninde tavuk, makarna, biftek, balık, yumurta, sebzeler, sakatat, çiğ süt ve bal bulunuyor. Ayrıca şekerli atıştırmalıklardan da uzak duruyor Haaland ve çoğunlukla da su içmeyi tercih ediyor diyetinde. Kaliteli bir uykuyu dalabilmek için de akşamları yapay ışığın zararlı etkilerinden koruyan bir mavi ışık engelleyici gözlüklerle takıyor, uyuyor. 25 yaşındaki golcü her gün düzenli olarak da 300 şınav çekiyor ve 1000 karın egzersizi yapıyor. Kolombiyalı Andres Escobar 1994 Dünya Kupası'nda kendi kalesine attığı gol yüzünden öldürülmüştü Kolombiya'da. 32 yıl sonra Escobar vakasının bir benzeri daha yaşanıyor. 2026 Dünya Kupası'nda İsviçre'ye penaltılarla elenen Kolombiya'da uzatmalarda kaçırdığı kritik pozisyonlardan hedef haline gelen Jamiton Campas sosyal medyada ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Tehditler o kadar ağır ki 26 yaşındaki futbolcu can güvenliği nedeniyle memleketine ve ailesinin yanına dönemiyor. FIFA 2026 Dünya Kupası finalinin oynanacağı stadın çimleri parça parça satışa çıkarılacak efendim. New York New Jersey Stadyumun çimlerinin fiyatı ise $450'dan başlayacak. Biliyorsunuz 19 Temmuz'da oynanacak final maçından sonra kargolanacak ve yalnızca ABD Birleşik Krallık'la Avrupa'daki alıcılara gönderilebilecek bu çimler ve çimlerin 900, 1200 ve 3000 dolarlık farklı fiyatlardaki seçenekleri de olacak. Reçin içine gömülerek korunacak bu çimlerin satılması durumunda ise 11.2 milyon dolardan fazla gelir elde edilecek. 2026 Dünya Kupası finali ise müzik şölenine sahne olacak. Super Bowl devre arası şovu formatı ilk kez Dünya Kupası finalinde de olacak. 19 Temmuz'da New York New Jersey Stadyumunda oynanacak finalin devre arası şovunda detaylarda bir bir belli olmaya başladı. Yaklaşık 11 dakikalık gösteri içinde Justin Bieber, Madonna, Shakira, K-pop ikonları, BTS'in de aralarında bulunduğu yıldızlar aynı sahneyi paylaşacak. Kupanın günlüğünde bugünkü sayfamızı şimdilik kapatıyoruz. Yarın yine aynı saatte 13.30'da 2026 Dünya Kupası'nın nabzını birlikte tutmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın, Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. Başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kişiliğin doğuştan mı geldiği yoksa yaşam deneyimleriyle mi şekillendiği sorusu bilim dünyasının en eski tartışmalarından biri olmaya devam ediyor. Son yıllarda genetik araştırmalarda yaşanan ilerlemelerse bu tartışmaya daha karmaşık bir yanıt veriyor. İnsan kişiliği ne yalnızca genlerle ne de yalnızca çevreyle açıklanabiliyor.
2: Haber kaynaklarının aktardığına göre bu alandaki dikkat çekici örneklerden biri 2009'da İtalya'nın Trieste kentinde görülen bir dava oldu. Abdelmalek Bayut adlı bir sanık bir kişiyi öldürmekten aldığı cezayı düşürmek için DNA'sında savaşçı gen olarak bilinen bir varyant bulunduğunu savundu. Mahkeme bu argümanı kısmen kabul ederek cezayı bir yıl azalttı. Söz konusu gen bilimsel adıyla monoamin oksidaz A 1990'lardan itibaren saldırgan davranışlarla ilişkilendirilmişti.
1: Ancak aradan geçen yıllarda genetik bilimi bu tür basit açıklamaların yetersiz olduğunu ortaya koydu. Hollanda'daki Amsterdam UMC bünyesinde psikiyatri ve karmaşık özellikler genetiği alanında yardımcı doçent olan Aysu Okbay, başlangıçta davranışların büyük etkili birkaç gen tarafından belirlendiğinin düşünüldüğünü, ancak bu görüşün artık geçerliliğini yitirdiğini belirtiyor.
2: Bugün bilim insanları kişilik özelliklerinin poligenik olduğunu kabul ediyor. Yani tek bir gen yerine binlerce genin çok küçük etkilerinin birleşimi kişiliği şekillendiriyor. Aynı durum çevresel etkiler için de geçerli. Tek bir büyük yaşam olayı yerine çok sayıda küçük deneyimin toplamı belirleyici oluyor.
1: Kişilik araştırmalarında uzun yıllardır kullanılan ikiz çalışmaları da bu karmaşıklığı ortaya koyuyor. Özdeş ikizlerin genetik olarak %100 aynı olmasına rağmen kişiliklerinin birebir örtüşmemesi çevresel faktörlerin rolünü gösteriyor. 1958-2012 yılları arasında yapılan 2500'den fazla ikiz çalışmasını kapsayan geniş bir analiz, kişilik farklılıklarının yaklaşık %40-50'sinin genetik, geri kalanının ise çevresel faktörlerle açıklanabileceğini ortaya koydu.
2: Bununla birlikte daha yeni genetik yöntemler bu oranların bile kesin olmadığını gösteriyor. Genom çapında ilişkilendirme çalışmaları kişilik özelliklerinin genetik etkisinin %9 ila 18 arasında olabileceğini ortaya koyuyor. Bu durum bilim dünyasında kayıp kalıtım sorunu olarak adlandırılıyor.
1: İnsan genomunun karmaşıklığı da bu zorluğun temel nedenlerinden biri. İnsan DNA'sının %99,9'u tüm bireylerde aynı. Geriye kalan çok küçük bir bölümse milyonlarca genetik varyasyonu içeriyor. Bu varyasyonlardan her biri kişilik üzerinde çok küçük etkiler yaratıyor.
2: Çevresel faktörlerin etkisi de sanıldığından daha sınırlı. Araştırmalar büyük yaşam olaylarının örneğin ağır bir travma, piyango kazanmak ya da ciddi bir kaza geçirmek kişilik üzerinde kalıcı ve belirleyici bir etki yaratmadığını gösteriyor. Brent Roberts, yetişkinlikte yaşanan büyük travmaların kişilik üzerinde beklendiği kadar derin iz bırakmadığını ifade ediyor.
1: Bununla birlikte çocukluk döneminde yaşanan olumsuzlukların daha kalıcı etkiler yaratabildiği belirtiliyor. Erken yaşta maruz kalınan stres ve travmalar ilerleyen yıllarda daha yüksek kaygı düzeyi veya nörotisizm gibi özelliklerle ilişkilendirilebiliyor.
2: Araştırmalar kişiliğin anne karnındaki süreçten itibaren etkilenebileceğini de işaret ediyor. Fetal programlama olarak adlandırılan teoriye göre hamilelik sırasında annenin yaşadığı stres bebeğin mizacını etkileyebiliyor. Örneğin 2022 tarihli bir çalışma gebelikte yüksek stres yaşayan annelerin bebeklerinde daha fazla korku ve huzursuzluk gözlemlendiğini ortaya koydu.
1: Genetik ve çevresel faktörlerin birbirleriyle etkileşim içinde olduğu da vurgulanıyor. Jana Instinske, genetik yatkınlığın her koşulda aynı davranışa yol açmadığını, çevrenin bazı genleri aktif hale getirebildiğini belirtiyor. Ancak bilim insanları tüm bu bulgulara rağmen insan davranışını birkaç gen ya da tekil yaşam olaylarıyla açıklamanın mümkün olmadığını vurguluyor. Kişilik çok sayıda genetik ve çevresel faktörün karmaşık etkileşimi sonucu ortaya çıkıyor.
2: Araştırmaların vardığı temel sonuçsa şu: İnsan doğası değişebilir ve esnektir. Genetik yatkınlıklar önemli olsa da bireylerin yaşamları boyunca nasıl davranacaklarını tek başına belirlemez.
1: Genlerimiz kişiliğimiz üzerinde ne kadar etkili? Yeni araştırmalar kişiliğin ne yalnızca genetik mirasla ne de çevresel faktörlerle açıklanabileceğini gösteriyor. Bilim insanlarına göre insan davranışları çok genli ve çok çevresel bir yapının ürünü.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapılan yeni bir araştırmaya göre seyahat etmek yalnızca keyif vermekle kalmıyor, aynı zamanda beden sağlığını destekleyip yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı oluyor. Araştırmaya göre seyahat insanı yeni ortamlara sokarak hem zihni hem de bedeni harekete geçiriyor. Farklı yerler görmek, hareket etmek ve insanlarla etkileşime girmek stresi azaltıyor, ruh halini iyileştiriyor ve genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. Çalışmada yer alan araştırmacılardan Edith Cowan Üniversitesi doktor öğrencisi Fang Li Hu bu süreci "yaşlanma durdurulamaz ancak yavaşlatılabilir" sözleriyle anlattı. Araştırmaya göre seyahat sırasında yaşanan olumlu deneyimler vücudun savunma sistemini güçlendirebiliyor. Yeni ortamlar vücudu uyarıyor, metabolizmayı hızlandırıyor ve kendini yenileme süreçlerini destekliyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemi dış etkenlere karşı daha hızlı tepki vermeye başlıyor. Seyahat genellikle daha fazla hareket anlamına geliyor. Yürüyüş, keşif ve fiziksel aktiviteler vücudun daha aktif çalışmasını sağlıyor. Bu durum kan dolaşımını artırıyor, enerji kullanımını yükseltiyor ve vücudun kendini yenileme sürecine katkı sağlıyor. Aynı zamanda dinlenme ve eğlence aktiviteleri kronik stresi azaltarak vücudun yıpranmasını yavaşlatıyor. Araştırmada dengeli ve güvenli seyahatlerin sağlık açısından fayda sağladığı ancak olumsuz deneyimlerin ters etki yaratabileceği de vurgulandı. Avustralya'daki Edith Cowan Üniversitesi araştırmacıları seyahat yapmanın fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki etkilerini inceledi. Çalışma, olumlu seyahat deneyimlerinin vücudun dengesini korumasına yardımcı olabileceğini ve bunun da yaşlanma belirtilerini yavaşlatabileceğini ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de yüz ölçümüne göre illerin ne kadarı ormanla kaplı, daha çok hangi tür orman mevcut? Orman varlığında dünya standartlarının neresindeyiz? Orman yangınlarının sebepleri neler? Tüm bu soruların yanıtı Radyo Sputnik'in A'dan Z'ye Türkiye'nin orman haritası haberinde.
2: Orman denilince akla ağaçlar gelir. Bir arazi parçasının orman olup olmamasını belirleyen ana unsur bu ağaçlardır.
1: Ormanlar ve ormancılıkla ilgili en yetkili uluslararası kuruluş olan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre bir yerin orman sayılabilmesi için 3 ana kriter şunlardır.
2: Ağaçların olgunluk çağında 5 metreden daha fazla boylanabilmesi.
1: Ağaçların toprağın en az %10'unu kapatacak sıklıkta olması.
2: Arazinin en az yarım hektar yani 5000 metrekare büyüklüğünde olması.
1: Türkiye'de de bu kriterler temelde kabul edilmiş olmakla birlikte bazı farklar bulunmaktadır. Örneğin devlet ormanları için yarım hektarlık sınır aranmamakla birlikte özel ormanlar için bu sınır 3 hektardır.
2: Ayrıca toprağın en az %10'unu kaplaması kriteri Türkiye'de aranmamaktadır. Tarımsal üretim için dikilmiş meyve ağaçlarının bulunduğu araziler orman olarak kabul edilmemektedir.
1: Orman Genel Müdürlüğü ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2024 yılı itibarıyla Türkiye'de toplam orman alanı 23.363.084 hektar olarak kaydedildi. Bir hektar 10.000 metrekareye tekabül ediyor. Bu da yaklaşık 233.000 kilometrekarelik bir alana karşılık geliyor. Başka bir ifadeyle Türkiye'nin yaklaşık %30'u ormanlarla kaplı bulunuyor.
2: 2024 yılı verilerine göre Türkiye'nin en fazla ormana sahip kenti 1.177.241 hektarla Antalya oldu.
1: Kentteki ormanların 718.696 hektarı verimli, 458.545 hektarı boşluklu orman olarak belirlendi.
2: Kentlerin yüz ölçümlerine göre özellikle Batı Karadeniz illerinde ormanlar yüz ölçümlerin yarısından fazlasını geçiyor. İllerin yüz ölçümleri farklı olmakla birlikte oransal olarak %50'yi aşan 14 kent şöyle.
1: Karabük %72, Muğla %68, Kastamonu %66, Bolu %65, Sinop ve Bartın %64, Yalova %60,
2: Antalya, Artvin, Bilecik ve Kütahya %57, Zonguldak %56, Mersin %53, Düzce %52.
1: Türkiye'nin en geniş ormanları Karadeniz bölgesinde bulunuyor. Yaklaşık 5.593.000 hektarlık orman varlığıyla ilk sırada yer alan Karadeniz'i Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Marmara bölgeleri izliyor. En düşük orman varlığı ise Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülüyor.
2: Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'deki ormanları oluşturan ağaç türleri 6,8 milyon hektarı meşe, 5,3 milyon hektarı kızılçam, 4,1 milyon hektarı karaçam, 1,9 milyon hektara yakını kayın, 1,5 milyon hektara yakını ardıç, 1,4 milyon hektarı sarıçam, 527 bin hektarı göknar, 405 bin hektarı sedir, 370 bin hektarı ladin ve diğer türler fıstık çamı, kızıl ağaç, kestane, gürgen, sahil çamı, kavak, fındık, defne, diş budak gibi sıralanıyor.
1: Dünya genelinde 1990 yılından bu yana yaklaşık 178 milyon hektar orman alanı kaybedildi. Bu rakam Libya'nın yüz ölçümüne yakın bir büyüklüğe karşılık geliyor.
2: Türkiye'de orman varlığı son yıllarda artış eğilimini sürdürse de orman yangınları ve iklim değişikliğinin etkileri ormancılık açısından önemli riskler oluşturmaya devam ediyor.
1: Küresel Orman İzleme ve Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 2024 yılında dünya genelinde yaklaşık 30 milyon hektarlık ağaç örtüsü kaybı yaşandı. Bunun yaklaşık 6,7 milyon hektarlık bölümünü tropikal birincil ormanlar oluşturdu. Uzmanlar yangınlar, kuraklık ve arazi kullanımındaki değişimlerin son yıllardaki kayıpların başlıca

0: nedenleri arasında yer aldığını belirtiyor.
1: Küresel orman araştırma verileri 2024 yılında en büyük orman kaybının Brezilya'da yaşandığını ortaya koydu. Brezilya özellikle Amazon havzasında etkili olan kuraklık ve büyük orman yangınları nedeniyle yaklaşık 2,8 milyon hektarlık tropikal birincil orman kaybı yaşadı.
0: En fazla orman kaybı yaşayan ülkeler arasında Brezilya'nın ardından Bolivya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Endonezya ve Peru öne çıktı.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre 2024 yılında Türkiye'de 3408 orman yangını meydana geldi. 26101 hektarlık alan alevleri teslim oldu. 26101 hektarlık alan yaklaşık 261 kilometre kareye karşılık geliyor. 2020 ila 2024 yılları arasında ise Türkiye genelinde toplam 14929 orman yangını meydana gelirken yaklaşık 145000 hektarlık orman alanı zarar gördü.
0: Türkiye'nin yakın dönem ormancılık tarihinde en ağır yangın sezonlarından biri 2021 yılında yaşandı. O yıl Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve Türkiye'nin 5 bölgesine yayılan orman yangınlarında 53 ildeki 299 orman yangınında 8 kişi hayatını kaybetmişti.
1: Türkiye'de her 10 orman yangınından 9'u insan faaliyetleri sonucunda çıkıyor. Yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangınlar hem sayı olarak az hem de etkiledikleri alan olarak kısıtlı.
0: İnsan kaynaklı yangınların başlıca nedenleri arasında anız yakılması, sigara izmaritleri, enerji nakil hatlarından çıkan kıvılcımlar, piknik ateşi ve çoban ateşi gibi ikmal ve kaza kaynaklı etkenler yer alıyor. Kasıtlı olarak çıkarılan yangınlarsa toplam yangınlar içinde daha düşük bir paya sahip bulunuyor.
1: Orman yangınları, toprak yüzeyi ile ağaç tepesi arasında bulunan yanıcı maddelerin yanma şekli ve derecesine göre farklılık gösteriyor. Türkiye'de yangınlardan en fazla etkilenen ağaç türü ise kızılçam.
0: Orman yangınları, toprak yangını, örtü yangını ve tepe yangını olmak üzere üçe ayrılıyor. Türkiye'de doğal koşullar nedeniyle en sık örtü ve tepe yangınları görülürken toprak yangınlarına ise daha nadir rastlanıyor.
1: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün 2015-2020 raporlarına göre Türkiye orman varlığını artıran ülkeler arasında 46. sıradayken milli ağaçlandırma kampanyaları neticesinde 2020 yılında 27. sıraya yükseldi. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre ise Türkiye'nin toplam orman alanı 2024 yılı itibarıyla 23 milyon 363 bin hektarı aşarak artış eğilimini sürdürdü.
0: Bu rapora göre Türkiye 2020 itibariyle orman varlığını arttıran ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada ise altıncı sıraya yükseldi.
1: Türkiye'de 2024 yılı itibariyle 23 milyon 363 bin hektarı aşan ormanlık alan bulunuyor. Bu alan ülke yüzölçümünün yaklaşık %30'una karşılık geliyor. Bu ormanların 1 milyon 177 bin 241 hektarı Antalya'da yer alırken yüzölçümüne göre orman oranı en yüksek iller özellikle Batı Karadeniz'de yoğunlaşıyor.
0: Dünya genelinde 1990-2020 yılları arasında yaklaşık Libya büyüklüğünde 178 milyon hektar orman alanı kaybedildi. Türkiye'de Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre 2020-2024 yılları arasında toplam 14.929 orman yangını meydana gelirken yaklaşık 145 bin hektarlık alan alevlere teslim oldu. Bunun 3.408'i ve 26.101 hektarlık bölümü yalnızca 2024 yılında kaybedildi.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

Bak sana her kutu var.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim insanları içine yerleştirilen özel mikroorganizmalar sayesinde belirli bir komutla tamamen yok olabilen yeni nesil canlı plastik geliştirdi. Mikroplastik üretmeyen bu malzeme yalnızca 6 gün içinde çözünüyor. Dünyada plastik atık sorunu her geçen yıl büyürken bilim insanlarından dikkat çeken bir gelişme geldi. Araştırmacılar içine yerleştirilen mikroorganizmalar sayesinde kendi kendine yok edebilen yeni nesil canlı plastik geliştirdi. Üstelik bu malzeme çözünürken mikroplastik üretmiyor. Çalışmanın merkezinde iki farklı bakteri sistemi bulunuyor. Araştırmacılar Bacillus subtilus adlı bakteriyi genetik olarak değiştirerek iki ayrı plastik parçalayıcı enzim üretmesini sağladı. Bu enzimlerden biri uzun polimer zincirlerini küçük parçalara ayırıyor, diğeri ise bu parçaları tamamen temel yapı taşlarına kadar çözüyor. Bilim insanlarına göre bu yöntem sayesinde plastik yalnızca 6 gün içinde tamamen çözünüyor. Süreç boyunca mikroplastik oluşmaması ise teknolojinin en dikkat çeken yönlerinden biri olarak öne çıkıyor. Araştırmacılar mikroorganizmaları aktif halde değil, uyku modu olarak tanımlanan spor formunda plastiğin içine yerleştirdi. Bu sayede malzeme günlük kullanım sırasında normal plastik gibi davranıyor ve dayanıklılığını koruyor. Sistem belirli bir tetikleyiciyle aktif hale geliyor. Yaklaşık 50 derece sıcaklıktaki besin çözeltisi eklendiğinde bakteriler uyanıyor ve enzim üretmeye başlıyor. Ardından plastik kısa sürede çözünerek tamamen ortadan kalkıyor. Araştırmada kullanılan temel malzemenin ise 3D yazıcılarda ve bazı cerrahi dikişlerde yaygın kullanılan polikaprolakton olduğu belirtildi. Araştırma ekibi geliştirdiği canlı plastiği yalnızca laboratuvar ortamında bırakmadı. Bilim insanları insan kas hareketlerini algılayabilen giyilebilir bir elektrot da üretti. Elektrotun kullanımı sırasında normal şekilde çalıştığı, deney sonunda ise tamamen parçalanarak yok olduğu açıklandı. Yapılan ölçümlerde cihazın yaklaşık 2 hafta içinde tamamen bozulduğu tespit edildi. Uzmanlara göre canlı plastik sistemi gelecekte birçok farklı sektörde kullanılabilir. Olası kullanım alanları şu şekilde: tek kullanımlık ambalajlar, tıbbi ürünler ve cerrahi malzemeler, giyilebilir teknolojiler, geçici elektronik cihazlar, 3D yazıcı ürünleri ve çevre dostu tüketim ürünleri. Çinli bilim insanları kendi kendini yok eden yaşayan plastikler geliştirdi. Malzeme yaygın bir toprak bakterisi olan ve genetiği değiştirilmiş Bacillus subtilus sporlarını içeriyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Had to be an integer to the verse now.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayan'la haftanın keyfi başlıyor.

Haftanın keyfinden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir cuma günü haftanın kapanışında daha sizlerle birlikteyiz efendim. Neşeli şarkılar ve onların hikayeleri toplumu değiştirmesiyle ilgili bir programla sizlerle birlikteyiz. Bugün 1920'den 1960'lara kadar ki operaları anlatacağım size. Bunların toplumu nasıl değiştirdiğini, bir yandan da operaların toplumdan nasıl değiştiğini anlatacağım. Arka planda duyduğunuz şarkı 1928 bir opera şarkısı, biliyor muydunuz bunu? Aslında biliyorsunuz, siz bunu bir caz şarkısı olarak tanıyorsunuz. Louis Armstrong'un o acayip sesiyle, büyülü sesiyle söylediği bir şarkı olarak tanıyorsunuz. Ama aslında bu bir opera şarkısı. Hem de hangi opera biliyor musunuz? Mack the Knife aslında 3 kuruşluk opera, yani The Three Penny Opera'dan, 1928 yılından gelen bir şarkı. Orijinali Almanca. Die Moritat von Mackie Messer, onun açılış şarkısı. Bu 1928'de açılış şarkısı olarak yapıldı. Daha sonra işte böyle bu işin içine Louis Armstrong girdi, Bobby Darin girdi. Bu şarkıyı bir caz pop şarkısı haline dönüştürdü. Aslında kapitalist dünyanın suç düzenini hicveden o Brecht'in, Bertolt Brecht'in içinde olduğu bir şarkıdan bahsediyoruz. Burada şarkının şöyle bir hikayesi var. Onu mutlaka söylemem lazım. Bertolt Brecht burada seyirciyi rahatsız etmek için bunu yapıyor. Kötü bir karakterin, Mackie Messer'in hayatını anlatıyor. O kötülüğü karanlık bir müzikle değil, bu arka planda duyduğunuz mükemmel tempolu lay lay loy loy bir müzikle anlatıyor ve insanları işte böylesine rahatsız ediyor. İşte bu şarkıyı söyledikten sonra biraz 1920'lerin havasına sizi sokmak istiyorum. Müzikal nedirle aslında biraz başlamak gerekiyor. Yani müzikal neden böyle lay lay loy loy hafif bir müzik türü değildir aslında söylemek gerekiyor öncelikle. Şimdi 1920'den 1960'a kadar ki 40 yıllık dönemi aldım sizler için. O zamanın işte şeyden başlıyoruz tabii, ilk önce filmler yok 1920'lerde. İşte ne bileyim, Broadway daha tam istediği gibi doğmuş bir yerde değil. Müzikal sinemanın ve sahnenin en gerçek dışı türü gibi gözüküyor. Fakat çoğu zaman bir dönemi en çıplak olarak gösteren şey, mesela o dönemin Amerika'sının, o dönemin dünyasının en çıplaklığıyla gösteren bir tarz aslında müzikaller. İnsanlar neden bir anda durup dururken böyle konuşuyorlar karşılıklı, hop müzik söylemeye başlıyorlar, şarkı söylemeye başlıyorlar. Abi ne oluyor diyorsunuz? Bu yüzden müzikalleri çoğu insan sevmez aslında. Onlara itici gelir. İşte bu noktada bunların neden olduğunu size anlatalım. Mesela 1920'lerden başlayalım. 1920'ler müzikal için altın çağı değil ama bir başlangıç noktası. Ateşleme çağı. Daha sonra o Hollywood müzikallerine dönüşecek şeylerin başlangıç yeri. Radyolar yeni yeni yaygınlaşıyor. Plak kayıtları da, evlere plaklar çok girmemiş ama bir şekilde plak kayıtları yapılmaya başlanmış. Popüler müzik dolaşıma sokulmaya başlanmış ve bir şeylerin başlangıcı, ama çok sağlam bir başlangıcı. Şimdi 1920'lerde Amerika'nın o Birinci Dünya Savaşı sonrasının artık eğlenme zamanı ruhuyla başlıyor 1920'ler. Ekonomide 1920-21'de kısa bir daralma yaşanıyor. Sonra 1923'ten 1929'a kadar bir büyüme dönemi devam ediyor, onu izliyor. İşte bu ortam tüketimi, reklamı, eğlenceyi, şehir kültürünü bambaşka bir hale getiriyor. O refah duygusu, Amerika'yı Amerika yapan refah duygusu müzikallerin temel psikolojisini besliyor. Hızlı zenginleşme, o Broadway'e kaçış, sahneye çıkma hayali, küçük kasabadan büyük ışıklara ulaşma anlatısı falan, işte bunlar hep bu Broadway hayalinin içinde var. Ama 1920'ler sadece özgürlük değil, aynı zamanda çelişkilerin de zamanı. Şöyle düşünün, 1919'da bir 18. değişiklik anayasada kullanılmaya başlıyor ve alkollü içkilerin üretimi, tüketimi, satışı yasaklanıyor. Prohibition deniyor buna, alkol yasağına. Alkol yasaklanınca eğlence yok olur diye düşünüyorlar ama hayır, öyle değil. Alkolü yasaklayınca eğlence hop olduğu gibi yer altına iniyor. Speakeasy denen o gizli içki mekanları, caz kulüpleri çıkıyor ve şehir orada kültürünü yer altına taşıyor. Kadınlar açısından da enteresan bir kritik bir dönem var. Mesela 19. değişiklikle ilgili anayasada 1920'de onaylanıyor bu 19. değişiklik ve kadınların oy hakkı anayasal güvenceye kavuşmuyor. Bu doğrudan müzikallere yansıyor mesela. 1920'lerin o sahnesinde flapper dediğimiz kısa saçlı, kısa etekli, dans eden, sigara içen, erkek gözetiminden kaçan genç kadın
imajları yükseliyor. Tabii bu imajlar çoğu zaman gerçek özgürlükten çok tüketilebilir bir gösteri figürü ama yani yine de baktığımızda bu müzikallerde kadın özgürlüğünü görmeye başlıyoruz. Şimdi mesela müzikaller nelerden besleniyor diye düşünecek olduğumuzda vaudeville var, revüler var mesela. Orada vaudeville numaraları var, işte komedi skeçleri, dansçılar, akrobatik gösteriler, çık çık bir şeyler atıyorlar, tutuyorlar filan. Şarkıcılar, yıldız komedyenler, işte bu müzikallerin ham maddesi. Bir de tabii revüler var. O daha böyle gevşek yapılı gösterilerde konular çok zayıf. Ama önemli olan o işte şaşalı, janjanlı, yıldızlı gösteriler ve sahnedekiler. İşte Ziegfeld mesela, Follies, bunların etkisi burada çok büyük. Tabii ki burada pazarlanan şey kadın bedeni, kostümler, ışıklar, lüks, fanteziler vesaireler falan. Sonra işte hikaye mi önemli, numara mı konusu devreye giriyor ve 1927'de Showboat diye bir müzikal yapılıyor. Burada işte birazcık işin içine hikayeler de giriyor. Bayağı hikayeler çıkıyor. Sonra 1920'ler aslında caz dönemi diye adlandırılıyor. Jazz Age diye geçiyor ama bunun altında aslında bir çelişki de var. Neden? Çünkü cazın kökleri Afro-Amerikan kültüründe, onu büyük pazara taşıyan mekanizmalar da çoğunlukla beyaz eğlence endüstrisinin kontrolünde. Yani işte Harlem Rönesans diye bir dönem diyorlar. İşte bu dönemde edebiyat, müzik, sahne sanatları vesairelerde patlama yaşanıyor. O New York'un o Broadway sanat ve yayıncılık merkezi olması bu patlamanın da büyüklüğünü gösteriyor. Diğer taraftan Avrupa ve operet mirası var. 1920'ler aslında Amerikan müziklerinden caz ve popüler şarkılarıyla modernleşirken diğer taraftan da Avrupa'nın operetlerinden besleniyor. İşte o valsli, saraylı, İşte ne bileyim krallıklar, romantik kaçış hikayeleri falan, bunlar da bir şekilde 1920'lerde o tarafa doğru geliyor. Tabii teknolojik kırılmayı atlamamak lazım. Plak var, sesli sinema başlıyor ufak ufak, radyolar var falan böyle. Bunlar acayip Broadway için bir büyüme makinesi gibi çalışıyor. Sonrasında işte kırılmaları var mesela. Siyah Broadway'in bir dönüşü var. 1921 tarihinde Shuffle Along başlıyor. Müzikal tarihindeki en önemli dönemeçlerinden bir tanesi. 23 Mayıs 1921'de Broadway'de bir gösteri yapıyor. Afro-Amerikalılar, yani Amerika'daki o siyahlar tarafından üretilen, icra edilen ve bestelenen ilk büyük Broadway hiti olarak ortaya çıkıyor. Sonra Charleston geliyor. Bizim annelerimiz, büyük annelerimiz Charleston'u hani biraz 1940'larda 50'lerde görmüş olsalar da aslında 1920'lerde bir Charleston var. Orada işte Running Wild sahne gösterisi var. Charleston sadece bir dans gibi değil aslında. O bir dönemin beden dili. Daha hızlı, daha kesik, daha şehirli, daha genç ve daha başına buyruk insanlar kendilerini Charleston'la ifade ediyorlar. Ve eski o salon danslarından, valslerden falan bir kopuş var orada. Sonra efendim 1920'ler deyince Gershwin devreye giriyor. George Gershwin, Rhapsody in Blue. Evet, bu An Experiment in Modern Music başlıklı bir konserde Rhapsody Blue ilk kez seslendiriliyor. Müthiş bir ses, müthiş bir klasik müzikle modern müziğin birleşmesi diyelim. Gershwin'in için yani bir özel program yapacağım. Rhapsody in Blue zaten benim en sevdiğim şarkılardan bir tanesi. İşte bu size bahsettiğim Showboat var mesela 1927'de. Yapımın önemi şu Showboat'un. Şarkılar sadece eğlencelik duraklar gibi değil. Şarkılar hikayeleri taşıyor. Sonraki müzikaller aslında biraz buradan besleniyor. Karakterin ne olduğunu, nasıl derinleştiğini falan biz şarkılardan anlıyoruz. Toplumsal meselelere temas ediyor. Irk meselesi burada var, aşk meselesi var, aile meselesi var ve işte bunlar o Mississippi'nin Old Man River gibi şarkılarda kendini gösteriyor. İşte caz var burada, Broadway var, her şey var efendim. Şimdi isterseniz bir sonraki bölüme geçmeden önce o bölümün müziğini hep beraber dinleyelim. Aa, ben bu şarkıyı bilmiyorum diyen kimse tanımıyorum ben. Haydi dinleyin.

1930'lar deyince işte cheek to cheek ve yanak yana dans, büyük buhran atmosferinden doğmuş en zarif şarkılardan bir tanesi, kaçış şarkılarından bir tanesi. Irving Berlin bunu yazdı. Top Hat için yazdı bu şarkıyı. Kimler söyledi? Fred Astaire ve Ginger Rogers. O müthiş dans kimyası. İki kişi onlar kadar birlikte hiç dans etmedi ve muhtemelen de bir daha edemeyecekler. Yani işte filme baktığımızda yanlış anlaşılmalar, romantik gerilimler vesaireler ama içinde cheek to cheek var efendim. Ve Ginger Rogers'ın o tüylü, fırfırlı elbisesiyle yaptığı dans var. Müthiş bir şey. Bu sinema tarihini, belki de müzikaller tarihinin en önemli noktalarından bir tanesi. Onun için sizin hepinizin radyo başına geçtiğinize emin olduğum bir vakitte sizlere bu şarkıyı çalmak istedim. Hakikaten de bambaşka bir şey. Şimdi isterseniz yavaş yavaş 1930'lara geçelim. 1930'lar çok zengin. Yani çok fazla anlatılmaya muhtaç yıllar aslında. Niçin biliyor musunuz? Büyük buhran var. İnsanlarda kaçış isteği var. Müzikalin sinemaya geçmesi var. Hepsi bambaşka bir şey. Yani 1930'lar aslında müzikal tarihinin en acayip paradokslarından biri. İnsanlar işsiz, bankalar batmış, tarlalar kurumuş. Böyle ama perdeye bakıyorsunuz, yüzlerce dansçı gümüş merdivenlerden aşağıya koşarak iniyorlar. Acayip bir şey. Yani aslında krizi estetikle yönetiyorlar dersek çok yanlış söylemiş olmayız efendim. Yani 1920'lerin müzikalinde işte Broadway, caz, radyo, plak bilmem ne falan varken 1930'ların malzemesi o büyük buhranın, Amerika'nın yaşadığı ekonomik krizin ortasında endüstriyel bir formata kavuşması. Müzikal sadece sahnede değil, Hollywood'da, kameranın önünde, montaj masasında, kitlesel moral ekonomisinin merkezinde üretiliyor. İşte iki ana damar var. Birisi Warner Bros. Baş Libri. Yani o büyük buhranın sertliğini saklamayan ama devasa koreografilerle insanların kafasını karıştıran işsiz şovgirllerin, o kızların, parasız prodüktörlerin, kapanan tiyatroların bir gösteri yapsak kurtuluruz fikri müzikalleri ortaya çıkıyor. İşte orada Fred Astaire, Ginger Rogers var. Müthiş varlar hem de. Krizi doğrudan göstermeyen, onun yerine böyle dekorların, beyaz merdivenlerin, smokinlerin, uzun dans planlarının, romantizmlerin arkasına saklayan bir dünya var orada. Amerika işte böyle kurtuluyor işte. 1929'da Wall Street çöküyor ve büyük buhran orada başlıyor. 1930'ların başında Amerikan toplumu derinden sarsılıyor. Çünkü üretim yok, bitiyor. İşsizlik yitiyor. Aileler dağılıyor. Evlilik oranları geriliyor. Ve 1933'te işsizlik toplam iş gücünün yaklaşık dörtte birine ulaşıyor. İşte bu müzikal açıdan çok önemli. Çünkü 1930'ların sahne arkasındaki müzikalindeki işsiz oyuncular, para bulamayan prodüktör, kapanmak üzere olan gösteri ve son şans kalıpları sadece dramatik bir klişe değil. Seyircinin dışarıdaki hayatının şarkılı, danslı versiyonu aslında. İnsanlar bunu yaşıyorlar. Sadece insanlar, prodüktörler bunun üstüne şarkı yazıyorlar. İnsanlar salona işsizlikleri unutmaya geliyorlar ama işte perdede de işsiz insanların sahneye çıkmaya çalışmasını izliyorlar. Hollywood burada çok kurnazca, çok belki de tırnak içinde söyleyeyim, şerefsizce bir şey yapıyor. Gerçeği inkar etmiyor ama onu janjanlı kağıtlara sarıp seyredilebilir hale getiriyor. İşte büyük arka planda burada Dust Bowl var. 1930'lu 40'lar arasında Amerika'nın o güneybatı Great Plains bölgesinde şiddetli bir kuraklık yaşanıyor. Tarım pratikleri, o kuraklık, ekonomik çöküş, hepsi bir yıkım yaşanıyor. İşte bu şehirde işsizliğin değil, toprağın da çöküşünü hep birlikte görüyoruz. İşte orada müzikal acayip bir başka hale geliyor. Gerçek dünyada toz fırtınası var. Perdede simli simli yağmurlar yağıyor herkesin başına. Peki müzikal kriz de niye büyür ki? Bunun üç yolu var. Hemen söyleyelim size. Birincisi, insanların, hep söyledim, kaçış. İnsanlar günlük hayatlarında o bulamadıkları refahı, düzeni, güzelliği, romantizmi, toplu uyumu, o dansları falan perdede görüyorlar. İşte o Busby Berkeley koreografisinde böyle yüzlerce beden aynı anda aynı şeyleri yapıyor. Bu müthiş bir şey. İşte gerçek hayatta sistem çökerken sinemada, o gümüş perdede, sistem mükemmel işliyor.
İnsanlar aynı anda aynı şeyleri yapıyorlar. İkincisi emek hikayesini anlatıyor. Şimdi sahne arkası müzikali sanatçıları işçi gibi gösteriyor. Prova yapıyorlar, yoruluyorlar, aç kalıyorlar. Patronla pazarlık ediyorlar. Biri sakatlanırsa diğeri onun yerine geçiyor. İşte büyük buhran kafasını yaşayan, o zamanları yaşamış insanlar için bu çok tanıdık bir hikaye. Çünkü hikaye aslında iş bulma hikayesi. Sadece işte sonundaki maaş bordrosu değil. Orada bir finalde de bir numara var. Ama üçüncüsü. Üçüncüsü şarkıların piyasaya girmesi. İşte 1920'lerde başlayan o radyo ve plak ekonomisi 1930'larda daha da güçleniyor. Film müzikali bir şarkıyı aynı anda sahne, sinema, radyo ve plak dolaşımına sokabiliyor. İşte bir müzikal filmi yalnızca bilet satmıyor. Şarkı satıyor, yıldız satıyor, dans modası satıyor ama en önemlisi de moda satıyor, kıyafetleri satıyor. İşte bugünkü o hani bildiğiniz çoklu platformlar var ya, Netflix'ler bilmem ne, onların dedesinden bahsediyoruz. Onların dedesi işte bu müzikaller. Şimdi baktığımızda yani 1933 tarihine bir mesela gidelim. Orada bir büyük buhran müzikalinin patlaması durumu var. Şöyle 42. sokak 42 Second Street şeyi var. Bir gösteri yaparsak kurtuluruz bakış açısı var. Şimdi bu müzikalin aslında adı 42. sokak bir müzikalin adı. Müzikalin en temel formülü bu. Bir Broadway gösterisi hazırlanıyor, para sıkıntısı var, yıldız sorun çıkartıyor ya da sakatlanıyor, genç ve deneyimsiz bir kız son anda sahneye çıkıyor, final gösteri hop kurtuluyor. Bu formül senelerce tamamen kullanılıyor, hatta Türk filmlerinde de kullanılıyor. Ben size söyleyeyim, 1970'lerdeki Türk filmlerine bakın, orada Türk sanat müziği söyleyerek kurtuluyor ama yine aynı formülle devam ediyor. Yani o büyük buhran aslında bunu seyirciye söylüyor. Evet, sistem acımasız ama yetenek, disiplin ve çok çalışmayla siz de sahneye çıkabilirsiniz, yıldızlar dağıtabilirsiniz gibi böyle bir bakış açısı oluyor. Sonra bunların gidişatını sürekli bir şey var. Mesela Cole Porter diye bir adam çıkıyor 1934'te. Cole Porter'ın Anything Goes müzikali başlıyor. İşte bir okyanus gemisinde geçen saçma, hızlı, karışık, sınıf atlamalı, kimlik değişim, gangsterli, romantik bir komedi. Allah'ım yani. Cole Porter'ın oradaki sofistike şarkıları, bir de mizah dolu şarkıları burada ön plana çıkıyor ve şeyi getiriyor. Ama tabii tekrar tekrar söylüyorum, Fred Astaire ve Ginger Rogers o zerafeti, zerafeti müzikle dansa dönüştürmesi falan bambaşka bir şey. Onlara yerçekimsiz zerafet deniyor o yıllardaki danslarına. Broadway'de o sırada politik ve sosyal damarlar yok mu? Hep böyle lay lay loy loy mu yapıyorlar? Hayır. Şimdi George Gershwin dedim. Orada Porgy and Bess diye bir şeyi var, müzikali var. Ve Amerikan müzikali tarihini anlatırken bunlardan da mutlaka konuşulmadı. Orada mesela şimdi bildiğimiz ve bir sürü sanatçının söylediği Summertime var mesela. O oranın en önemli parçalarından bir tanesi. I Love You Porgy, o şarkıyı da bilenler bilir. Burada işçi sınıfının mesela 1937'deki şeylerde sahneye çıktığını görüyoruz. Oradaki sendikalar tarafından, sendikaların içinde yaşayan işçilerin yaşadıkları falan da burada sahnelere yansıyor. Bunların hepsi çok acayip şeyler. Bakın, çok acayip şeyler. Ha, animasyonlar mesela Walt Disney Pamuk Prenses ve Yedi Cüceleri şey olarak çıkartıyor. Müzikal olarak yapıyor. Hani bir yandan da farklı kanallardan da ilerliyor. Ama şöyle bir şey var. 1939'a geldiğimizde efendim, 1939'da belki de müzikal tarihinin, bütün zamanların en büyük müzikali yapılıyor. Wizard of Oz, Oz Büyücüsü yapılıyor efendim. Orada kimler yok ki onun içinde? Judy Garland var efendim. Judy Garland Oscar alıyor şarkı Over the Rainbow. Yani bu şarkıyla her şey bambaşka bir yere giriyor. Gelin o Over the Rainbow şarkısını dinleyelim. Burada kaldığımız yerden devam edeceğiz sonrasında.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
1: Gökkuşağının ötesinde bir yerlerde mavi kuşlar uçuyor efendim bu şarkıya göre. Yani şarkı o kadar enteresan ki gerçekten de zamanın ruhunu öylesine yakalamış bir müzikalden bahsediyoruz ki. Müthiş bir şey bu, yapım olarak da müthiş, gerçekten harcanan para olarak da müthiş, o zamanın şartları ve hatta bu zamanın şartları içinde müthiş. Yani yerine bir şey konamamış müzikallerden hani yenisi yapılıp da, düşünün ki bunu muadili müzikallerde, yani bu Wizard of Oz müzikalinin siyahi versiyonu çekildi ve orada Dorothy'nin rolündeydi sanırım, Michael Jackson oynadı. Bunu bilenler bilir, 1970'lerde çekilmiş bu filmi, bilenler bilir ama çok az insan bilir gerçekten de. Yerine bir sürü şey konmaya çalışıldı ama Judy Garland'ın yerine hiçbir şey konamadı. Ya hikaye şu: Dorothy Kansas'ta, ondan sonra bir anda bir hortum geliyor, evini kaldırıyor ve Oz diyarına götürüyor. Dorothy Kansas'tayken gri, siyah beyaz bir film var. Ama böyle evi o fırtına alıp Oz diyarına götürünce bir anda Technicolor dünyasına geçiyor ve film renkli olmaya başlıyor. Ve bambaşka bir şey başlıyor. İşte o zamanın ruhunu mükemmel bir şekilde anlatıyor. Yani Oz diyarına giden gri yoksulluktan renkli şeylere geçen ve orada yaklaşan işte savaşların gölgesinde bir şeyler yapan ve orada bir cümle var içinde. İki cümle var aslında önemli. Bir tanesi topuklarını birbirine vurup evde olmayı dileyince evde olacaksın yaklaşımı var. Peki. Bir de there is no place like home, hiç ev gibi bir yer yoktur şeyin cümlesi var. Bu aslında bir çocuk masalı cümlesi değil. Bu Amerika'da o zamanlar insanlara verilen ve verilmek istenen yerinden edilmiş, ekonomik olarak sarsılmış ve geleceği belirsiz bir topluma güvenli yer sunma, tekrar evine doğru çağırma arzusu var. Ve evine gitmek topuklarını birbirine vurmak kadar kolay aslında. Böyle bir dünyanın içindeyiz efendim. Ve hadi oradan yavaş yavaş 1940'lara geçelim. 1940'lar çok önemli. Çünkü neden? Müzikaller oturuyor bir yandan, bir yandan savaşlar var. 1940'ları o müzikal tarihinde iki ayrı cephe gibi görmeliyiz. Bir, Hollywood cephesi. İki, Broadway cephesi. Hollywood tarafında müzikal savaş yıllarında moral veren, askeri vatansever duyguları taşıttıran, cephe gerisine dayanın diyen bir eğlence aracına dönüşüyor. Broadway tarafında esas büyük devrim yaşanıyor. Şarkıların ve dansların hikayeyi organik bir biçimde bağlandığı modern müzikal anlayışı kalıcı hale geliyor. Yani 1940'lar sadece güzel şarkılar dönemi değil, müzikalin dramatik olarak daha olgunlaştığı dönemler. Yani bu bölümün ana cümlesi şu olabilir. Ya 1930'larda müzikal ekonomik çöküşe karşı rüyaydı ama 1940'larda savaşın ortasında hem teselli, hem propaganda, hem de ulusal kimlik üretme makinesi haline dönüştü. Hadi o zaman bir tarafından başlayalım biz şimdi. 1940'lar başlarken Avrupa çoktan savaşa girmiş durumda. Amerika ne zaman savaşa giriyor? 1941'in sonunda Pearl Harbor'a Japonlar langır lungur girince Amerika da mecburen savaşa girmiş oluyor. İşte bu noktadan itibaren Amerikan popüler kültürü neredeyse bütünüyle savaş atmosferinin içine çekiliyor. Yani savaşın şarkılara, çizgi romanlardan, komedi işte dinlemelere kadar bütün eğleniş biçimlerini etkilediği görülüyor. Ve bu müzikaller açısından da şu anlama geliyor. 1930'ların o işsiz sanatçı gösteriyi kurtarır formülü 1940'larda asker, denizci, hemşire, cephe gerisi ailesi, vatan, ev filan formülüne doğru gidiyor. Müzikal artık sadece bir kaçış değil, bazen cephe gerisinde duygusal bir lojistik, cephaneye mermi, ondan sonra ne bileyim askere moral, seyirciye şarkı. İşte Hollywood savaşın kantin yeri gibi. Sadece kahve verilmiyor da, sandviç verilmiyor. Technicolor size şey dağıtıyor, ışıltılar dağıtıyor. İşte 1942'de Amerika'da Office of War Information diye bir yapı kuruluyor. Bu nedir? Savaş bilgi merkezi, ofisi. Hükümetin savaş politikalarını ve savaşın gidişatını halka ve dış dünyaya anlatmak için medya propaganda örgütü kuruluyor. Ve bu ofise bağlı Bureau of Motion Pictures diye stüdyolara film üretirken bu film savaşı kazanmaya yardım edecek mi sorusunu sormalarını öneriyor. Yani bir film yapıyorsunuz, bu filmin savaşa katkısı ne? O zaman yapmayın arkadaş bu filmi diyorlar. Ya da evet bu film bize moral verir, o zaman yapın bu filmi diyorlar. İşte bu aslında doğrudan bir müzikal propaganda filmleri yapın değil. Ama içinde şöyle şeyler var. Mesela 1940'ların o müzikali savaşın sertliğini çoğu zaman cephe görüntüleriyle değil, mesela ev, aile, işte askerleri bekleme, askerlerin izin alıp eve gelmesi, nostalji, Noel, işte küçük kasaba, sevgiliye kavuşma falan gibi duygularla veriyor. Yani propaganda gidelim onları yenelim falan değil. Propaganda şöyle bir şey yapıyor. Bakın burası çok güzel bir ülke. Noeller var, sevgiliye kavuşmalar var, küçük kasabalar var. Hadi savaşalım da bunları koruyalım diyorlar hep birlikte. Ya anlatabiliyor muyum? Acayip bir bakış açısı bu. Bakın PR tarihi olarak da baktığımızda gerçekten de çok önemli bir şey bu. Şimdi savaş yıllarında eğlence tabii ki moralin çok önemli bir parçası. Mesela Bob Hope var. Bir çocuk yıldızlıktan yaşlılığa kadar giden bir aktör bu. Askeri kamplara gidiyorlar. Savaş bölgelerine gidip şarkı söylüyorlar, dans ediyorlar. Komiklikler yapıyorlar falan böyle onlara moral veriyorlar askerlere. Ve 1940'lar müzikallerinde askerlerin bir günlüğüne şehre inmesi durumu söz konusu. Ünlüler asker için sahneye çıkar, şarkı cepheye gider, evdeki sevgili bekler gibi tekrar eden motifler görüyoruz. Bu yapı sadece bir dramatik bir kolaylık değil, savaş toplumunun da o zamanın gerçekliği. İşte 1940'larda işte Bing Crosby, Frank Sinatra, Judy Garland falan gibi isimler sadece film yıldızı değil, sesleri evlere giren evin bir parçası, evin oğlanı. Yani şarkı sinema salonunda çıkıp plak, radyo ve işte askeri yayınlar üzerinden böyle şeylerle dolaşıma giriyor. Yani Broadway'den de böyle hikaye anlatma şeyi var. Artık mesela dedim ya 1920'lerde yapılan Showboat'la müzikaller hikaye barındırabilir içinde. Den sonra işte 1940'larda aynı mantıkta hikayeler üretiliyor ve gerçekten de ağır hikayeler üretiyor. Mesela yine müziklerinden hatırlayabileceğiniz şey var. Yankee Doodle Dandy var. James Cagney'in işte George McCowan'ı canlandırdığı bir şey bu. Savaş döneminin en açık vatansever filmlerinden bir tanesini yapıyorlar. Yani Cohan'ın böyle eski bayraklı, marşlı, Amerikan gururu yüklü şarkıları Pearl Harbor sonrasında atmosferde yeniden anlam kazanıyor ve işte nostalji politik bir işlev görüyor. Eskiden de güçlüydük. Bak biz daha önce 1900'lerin başında da biz güçlüydük. Yine güçlüyüz. Yine daha beter güçlüyüz filan gibi şeyler çıkıyor ortaya. Mesela Cabin in the Sky 1943 MGM'de siyah oyunculu kadrolu büyük bir yapım yapılıyor. Yani tamamen neredeyse siyah oyuncu kadrosuyla öne çıkan acayip bir müzikal çıkıyor ortaya. Vincente Minnelli bu. Liza Minnelli'nin babası aynı zamanda Judy Garland'ın kocası. İlk uzun metrajlı yönetmenlik filmlerinden bir tanesi bu. Burada işte Louis Armstrong'dan Lena Horne'a kadar bir sürü siyahi oyuncuyu bir araya getirip bunları bir şey yapıyor. Yani burada işte iki şey aynı anda söyleniyor. Diyor ki birincisi siyah sanatçılar için büyük stüdyo sisteminde alan vardır. Gelip siyahlar burada şey yapabilirler. Ama ikincisi daha da önemlisi ırkçı tiplemeler, ırkçı stereotipler, dinsel ahlaki kalıplarla ve endüstrinin sınırlarıyla biz kuşatıldık ama biz bunların ötesine geçeceğiz. Bu bize bir fırsat tanıyor diyorlar. Ve böyle gidiyorlar efendim. Haydi o zaman yine bir müzik arasına gidelim. Çok güzel bir şarkıyla sizi buluşturayım. Ardından

Ya da radyo dinlerken bir arada lay lay lay lay lay lay lay lay falan dinlememiz gibi. Evet, işte o Liverpool'un o şey efsane şarkısı, You Never Walk Alone şarkısı aslında bir müzikal şarkısı efendim. Rodgers ve Hammerstein'in o Carousel müzikali için yazdığı bir şarkı. Ama bu şarkı oradan çıkıyor, stadyumlara gidiyor, krizlere gidiyor, tören alanlarına gidiyor, toplu dayanışmalara gidiyor. İşte böyle. Böyle bir dünya var. Müzikal içindeki yeri de çok dramatik aslında. Şarkı bir neşe patlaması şarkısı değil. Orada kayıp, yas ve dayanma anında söyleniyor. Ve asla yalnız yürümeyeceksin. Asla yalnız yürümeyeceksin değil aslında. Asla yalnız kalmayacaksın demenin çok romantik bir yolu. Müthiş. Müthiş. Yani karanlık bir yoldan geçerken insanların birbirine verdiği dayanışma sözü aslında. İşte bu Liverpool ve taraftarları sayesinde tabii ki futbol kültürünün en güçlü marşlarından birine dönüşmüş bir şarkıdan da bahsediyoruz. Ama o yaslı şarkı nasıl bir dayanışma şarkısı haline geldi? İşte benim size anlatmaya çalıştığım şey bu aslında. Müzikallerin dünyayı nasıl değiştirdiği, dünyayla beraber nasıl değiştikleri çok acayip değil mi? Tam buralardan ortaya çıkıyor. Bunun için size bu programı yapmaya çalıştım. Bu programı toparlamaya çalıştım. Elimin geldiğince, dilimin döndüğünce. Şimdi 1950'lere gelelim. Altın çağa gelelim. Gerçekten altın mı değil mi çağ? Buna siz karar verin. Yani televizyon tehdidatından başlamış ve müzikaller artık son parıltılarına gelmişler. Altın çağ diye geçse de bir ifade biraz yanıltıcı olabilir mi aslında? Neden? Çünkü Hollywood müzikali teknik olarak en parlak, en renkli, en pahalı ve en zarif haline bu dönemde ulaşıyor. 1950'lerde ulaşıyor ama aynı anda çözülmenin başladığı yer de orası. Yani televizyonlar artık evlere girmeye başlamış. Stüdyo sistemi eski gücünü kaybetmiş. Yani orada kazanılan paralar çok acayip paralar değil eskisi gibi. Gençlik kültürü hafiften rock'n'roll'u keşfetmeye başlamış. Broadway'de böyle daha ciddi ve daha büyük anlatılara doğru gidiyorlar. Yani 1950'ler aslında müzikallerin zirvesi değil. Zirveden sonra o yamaçtan aşağı düşünce başınıza neler geçeceğinin, geleceğinin de habercisi. Yani şimdi İkinci Dünya Savaşı oldu bitti Amerika'da, tamam dünyada. Amerika kültürü artık büyüme, tüketim, banliyöleşme, şehirlerden banliyölere kaçma, otomobil alma, ev elektroniğiyle tanışma, aile merkezli, ailenin bütün bireylerinden aynı evde oturma zamanları, yani o 1930'larda o büyük ekonomik çöküşün tam zıttı geliyor 1950'lerde. 1930'larda para yok, burada acayip para var. 1930'larda insanların evi yok, burada evler var. Hatta hep birlikte oturalım. İşte ne bileyim, otomobiller, ev aletleri, tost makineleri falan. Tost makinesi deyip geçmeyin, gerçekten de o zaman için çok büyük bir yenilik tost makinesi. Neyse. Ama tabii o dönemin en büyük kırılması, bütün bu aletlerin arasındaki en büyük kırılma televizyon efendim. Televizyon sahipliği 1950'de Amerikan hanelerinin küçük bir bölümünde ama 1960'lara doğru gittikçe deri gibi patlamayla patlıyor yani. Bütün bu işte müzikaller için bu kritik bir baskı oluyor. Hollywood artık seyirciye evde bulamayacağım bir şey veriyorum derken, sinemalara çağırırken artık yani evde de var bu. Tamam, biz daha büyük perde, daha parlak renk, daha geniş kadraj, daha pahalı kostüm, koreografi falan veriyoruz diyor. Ama işte öyle değil. Yani evinizde küçük ekran var, al sana büyük ekran falan. Yani böyle bir şey var. Şimdi tabii 1950'lerde biraz şey de var. Broadway içinde, yani sahnede düzenlenen o gösteriler içinde zorlu bir zaman. Şimdi 1950'lerde Broadway tarafına böyle güçlü bir açılışla giriyoruz. Guys and Dolls şeyi çıkıyor 1950'de Kasım'ında ve 1200 performans oynuyor. İnanılmaz. New York hikayelerinden besleniyor. Dolandırıcılar var hikayenin içinde. Gece hayatı, polis baskını, romantik filan, böyle sokak dili. Abi orada Broadway argosu diye bir şey çıkıyor. İlk defa oralarda argo da konuşulmaya başlanıyor. Bu önemli. Yani şu 1950'lerde müzikali sadece banliyö temizliği gibi bir şey değil. Yani Broadway hala sokak zekasında, argo ritmine, gece hayatına, para ve ahlaki esnekliğe sahip. Sinemanın sahip olmadığı şeyler bunlar.
Burada herkes biraz daha sahtekar, herkes biraz daha romantik. Hani herkes biraz şarkı söylemeye fazla hazır, bir şey olunca hemen hop diye şarkı söylüyorlar falan. Ama işte müzikalde o değil mi zaten?

Peki yani şöyle bir şey var tabii 1950'ler deyince şimdi mesela Vincente Minnelli'ye girelim. Yani dedim ya size şeyin kocası, Liza Minnelli'nin babası, şeyin kocası yani. Şimdi adam American Imperialist, Paris'te bir Amerikalı müzikalini çekiyor 1950 yılında. Ondan sonra işte Paris'te kalmış savaş sonrasında Amerikalı bir asker Jerry Mulligan'ı canlandırıyor burada. Kim? Gene Kelly. İşte burada Paris, gerçek Paris değil aslında. Amerikan hayal gücünün Paris'i. Amerikalıların kafalarında tahayyül ettikleri Paris'ten bahsediyoruz burada. Ressamlar var, kafeler var, çocuklar, aşk, bohem. Ya işte her şey var ya. Amerikalı ne düşünüyorsa Paris hakkında o. İşte Avrupa'yı estetik bir oyun alanına çevirme olayı var Amerika'nın. Amerika savaştan çünkü güçlenerek çıkıyor, müzaffer çıkıyor. Avrupa işte hem kültürel prestij hem romantik dekor olarak burada kullanılıyor. Yani Amerika aslında burayı kendi sahnesine çeviriyor. İşte politik bir alt okuma da yapabiliriz burada. Şunun gibi Amerikalı bir karakter Paris'e gidiyor, Avrupa'nın sanatını seviyor ama Hollywood'un rengi, bütçesi ve kamera diliyle yeniden üretiliyor. Film bir aşk hikayesi olduğu kadar Amerika'nın Avrupa kültürünü sahiplenme biçimini bize gösteriyor. Ve mesela sonunda bir bale sekansı var. Hikaye duruyor. Sinema resme dönüşüyor. Dansa ve müziğe dönüşüyor. İşte ve işte ne bileyim bedenler tabloya dönüşüyor. Bu işte Amerika'nın da dönüşümünü bize çok iyi anlatıyor. Mesela 1951'de Kral ve Ben müzikali başlıyor. Bunu değişik insanlardan mutlaka şey yapmışsınızdır, seyretmişsinizdir. Bayağı bir şey var burada. Siyam Kralı, İngiliz öğretmeni, çocuğunu İngilizce öğretsin diye getirilen İngiliz öğretmenle arasında Doğu Batı karşılaşması, modernleşme, eğitim, iktidar, kültürel üstünlük meselelerinden ortaya bir şey çıkıyor. Yani burada işte Shall We Dance var onun içinde, Getting to Know You var bunun içinde ve Doğu'yu eğiten Batı figürü romantikleşiyor. Yani evet orada güçlü bir Siyam kralı var ama İngiliz kadın oraya giderek onlara bir ayar veriyor. Siz böyle olursanız daha iyi olursunuz diye anlatıyor. Ve işte yani Batı medeniyeti hep kendini öğretmen gibi konumluyor ya. İşte olayın özü orası. Ama 1952'ye geldiğimizde efendim acayip bir şarkı çıkıyor önümüze, acayip bir müzikal çıkıyor. Şimdi kardeşim onun da basacak, hemen size dinleyeceğiz birlikte şarkıyı. Singing in the Rain efendim.

Singing in the Rain 1952 efendim. Sadece 1950'lerin değil bütün müzikal tarihinin bence en önemli filmlerinden bir tanesi. Gerçekten de eğer hani müzikaller, sinemadaki müzikaller nereye kadar tırmandı ve nerede tepe yaptı ondan sonra aşağıya doğru düşmeye başladı dersek bence Singing in the Rain'i oraya çok özel bir yere koymamız lazım. Müthiş. Yani Hollywood burada aslında kendiyle dalga geçtiği bir yer bu. 1920'lerdeki o sessiz filmlerden sesli filmlere geçişi anlatıyor ve kendi o geçiş travmasında neler yaşadığını bize anlatıyor. Yani kötü sesler, dublaj, yıldız imajı, stüdyonun paniği, o teknik değişimler vesaireler bunların hepsi bir komediye dönüşüyor. Ama hepsi aslında şarkı söyleyerek çözemeyeceğimiz bir sorun yok. Haydi gelin beraber şarkı söyleyelim diyorlar. Gerçek hayatta çok yaşanmayan tabii ama işte bu şarkıdaki sahne, yağmurun altındaki dans ettiği sahne, müzikalin en saf anlarından biri gerçekten de. Derin bir tarafı var, şahane bir şehir, yağmur altında, havalar soğuk, sular her tarafa girmiş, içinden geçiyorsun, sokak lambaları var, dinlenmeler var ama adam şemsiyeyi kapatıp ben yağmurun altında şarkı söylüyorum ve dans ediyorum diyor ve bedeninde ritmiyle o işte müthiş zarif danslarını çatır çutur yapıyor ve işte aslında Singing in the Rain ile Hollywood kendi kabusunu, yani sessiz filmden sesli filme geçme kabusuyla dalga geçiyor. 20 yıl sonra onu neşeli bir müzikale dönüştürüyor efendim. Ha, orada mesela böyle bir şey yok mu? Sadece böyle bir filmler var. Ha, mesela cinsellik hiç yok, hiç konuşmadık değil mi? Aslında var. Aslında var. 1953'te Howard Hawks'ın Gentleman Prefer Blondes geliyor. Kim var orada? Jane Russell var. Marilyn Monroe var. Yani işte orada cinsellik olduğu gibi ortaya çıkıyor. Tabii cinsellik derken işte şey değil bu. Cinsi bilmem ne falan bir şeyden bahsetmiyorum. Kadınların duruşu. Jane Russell'la Marilyn Monroe'yu yan yana düşünün. Yani orada böyle şey var. Yine başka bir müzikalden uyarlanmış ve sonra yıllarca söylenen Diamonds Are a Girl's Best Friend şarkısı var. Yani elmaslar kızların en tatlış dostlarıdır tadında. İşte 1950'lerin aslında o tüketim toplumunun cinsiyet politikası bu filmle ortaya çıkıyor. Kadın karakter romantizmden değil ekonomik güvenden bahsediyor. Mücevherler bizim en tatlış dostlarımızdır diyor kadınlar. İşte bu komik, yüzeysel ve parlak görüntü aslında ciddi bize o dönemin sınıf ve cinsiyet bilgisini veriyor bence. Yani işte bunlar gerçekten çok önemli. Ama işte sonuna geldiğimizde belki de 1956'larda ben sizden kapatayım istiyorum bunu. 1960'ların ta dibine kadar gitmeyeceğiz. 1956'da George Bernard Shaw'un bir oyunu var, Pygmalion diye. Bunlar sahneleniyor ve bir fenomene dönüşüyor bu. Filmin adı My Fair Lady. Yani burada bir kızımız var, Eliza Doolittle. Böyle ne diyeyim, sokakta çiçek satan bir kız bu. Ama düzgün konuşamıyor filan. Profesör de orada, Profesör Higgins. Profesör de onu çok güzel İngilizce konuşturabileceğini ve kimsenin de buna anlayamayacağını söylüyor. Aslında film ne biliyor musunuz? Bir sokaktaki çiçek satıcısı kızın oradaki iki adamın çalışmasıyla sınıf atlayıp atlayamayacağını gösteriyor. Ve gerçekten de o 1950'lerdeki o köylü sınıfın ya da şehirli olmamış sınıfın sınıf atlayıp atlayamayacağının çok güzel bir göstergesi bu. Ve bunun için yapılmış bir film. Yani oradaki bütün sınıf atlama pasaportunun dil olduğunu gösteriyor. Rex Harrison tabii ki orada. Julie Andrews'ı, Eliza'yı sınıf atlatıyor. Bu arkada dinlediğiniz şarkı My Fair Lady'den işte o şarkı programın sonuna geldiğimizi de gösteriyor efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. I Could Have Danced All Night desin efendim bize Julie Andrews. Ve gerçekten de bu şarkıları ara dinleyin. Şöyle bir kendiniz mutlu ve güzel hissedin efendim. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Saman altından su yürütmek. Bazı işler sessiz sedasız yürür, ne gören olur ne duyan. İşte tam o zaman biri çıkar ve der ki, saman altından su yürütüyor. Peki bu ilginç deyim nereden çıktı? Eskiden bir köyde köylüler tarlalarını sulamak için ırmak suyunu sırayla kullanmak üzere anlaşmış. Herkes sırasını beklerken köyün uyanıklarından biri gizlice kendi tarlasına bir kanal açmış. Kimse anlamasın diye de üzerini taşla çalı çırpıyla örtmüş. En üstüne de saman sermiş. Gizli gizli su çekmeye başlamış. Bir süre sonra ırmağın alt tarafındaki tarlalara su gitmez olmuş. Köylüler bu su nereye kayboldu diye araştırmaya başlamış. Teker teker tarlalar gezilmiş. Kaçak su alan köylünün tarlasına geldiklerinde bostan havuzunun hep dolu olduğu dikkatleri çekmiş. Üstelik suyun üstünde samanlar yüzüyormuş. Samanları kaldırınca altından gizli bir kanal çıkmış. İşte o günden sonra da kimse fark etmeden iş çevirenler için saman altından su yürütüyor denmeye başlamış. Deyimler dilimizin küçük hikayeleri. Biz de bugün saman altından su yürütmek deyiminin hikayesinin izini sürdük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik'te Caz Saati. This is the one they're talking about. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Mustafa Hoç'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. CHP'li Murat Bakan, Temmuz ayı sonunun CHP açısından kritik bir dönemeç olacağını belirtti.
2: Temmuz ayı sonunda bu iş netleşir. İki tane kritik tarih var. 20 Temmuz adli tatil. Adli tatile kadar Yargıtay'ın karar vermesi lazım. Yoksa adli tatil sonuna Ekim ayına erteleniyor. Bu toplumdaki o muhalefetin enerjisini, öfkesini umuda çevirmek için bizim ihtiyacımız olan bir zamanı ortadan kaldırıyor demek. Enerjiyi sönümlendirecekler demek. Ve iktidarın yargı üzerindeki baskısını da düşündüğümüzde bizim bir yol açmamız gerekiyor. Ya bir yol bulmamız ya bir yol açmamız. Bir de ikinci kritik tarih var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağan kongre takvimini iki kere üst üste yapmamış olduğu 26 Temmuz tarihi. O tarih geçtiğinde de CHP'nin seçime girme yeterliliğinin ortadan kalkma olasılığı var. O riski de göze alamıyoruz. Dolayısıyla Temmuz ayı sonunda bizim durumumuz netleşir. Partimize geri dönmeyi arzu ederiz. En iyi seçenek odur. İşte genel başkanımız seçilmiş, genel başkanımız seçilmiş, yönetimi ben ve arkadaşlarımız tekrar genel merkezde resmi olarak da partinin yönetimine gelmiş olmamız en iyi seçenek bu. Olmadı. O zaman bir seçime girme yeterli olan bir parti, onlarla görüşmemiz devam ediyor. Onu ilgili arkadaşlarımız görüşüyor. Bir de kendimiz bir parti kuruluş sürecini yürütüyoruz her ihtimale karşı. Dolayısıyla seçmenlerimizi seçeneksiz bırakmayacak, iktidar yürüyüşümüzü durdurmayacak tüm olanakları masamız da bulunduruyoruz, öyle söyleyeyim. Milletvekillerinin büyük çoğunluğu Özgür Özel, yani bizimle birlikte biz beraber yürüyoruz. İşte Butlancı dediğimiz şu anki yönetimde görev alan milletvekilleri var. Bir de parti olağanüstü kurultaya gitmesi gerekir ve partinin içinde devam edilmesi gerekir diyen bir küçük grup daha var. Sonuç itibariyle yani milletvekili tam bir sayı söylemek yanlış olur ama çok büyük ekseriyeti. Biz birlikte beraber devam ediyoruz yolumuza ama asıl önemlisi şu an Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi dediğimiz kayyum yönetimi, mutlak butlanla gelmiş yönetim Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin tercihi değil. Partinin içindeki bir avuç azınlığı, marjinal bir grubu yargı kararıyla getirdiler, partinin başına koydular. Yani partide bir bölünme yok. Partinin seçmeni, üyesi, delegesi, milletvekili, belediye başkanı hepsi aslında %99'u bir tarafta. Bunun yanı sıra işte partide seçim kaybetmiş, bunu hazmedememiş ya da istediği yere ulaşamamış çok küçük bir azınlık da şu anki butlancı yönetim. Dolayısıyla bize burada bir yer kalmazsa partimizin programıyla, ilkeleriyle, değerleriyle bu ülkede demokrasiye inanan, insanlığın, uygarlığın üzerine inşa edildiği ortak değerler noktasında birleşen tüm demokratların, muhafazakarı, liberali, milliyetçisi, sosyal demokratı, sosyalisti, yeniden iktidar yolculuğumuza devam edeceğimiz bir süreçle devam ederiz. Ve Türkiye'de iktidarı değiştirme niyetinde olan herkese hitap eden bir siyasi partiyle yolumuza devam ederiz. Eğer bize yargı eliyle partimize çökme işlemi devam ederse.
1: Mustafa Hoç'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP içinde yaşananları ve masadaki planlarını anlattı. CHP'li Murat Bakan, Temmuz ayı sonunun CHP açısından kritik bir dönemeç olacağını belirtti. Hem Yargıtay süreci hem de CHP'nin seçime girme yeterliliği açısından önemli tarihlere dikkat çeken bakan, olası tüm senaryolara hazırlandıklarını, gerekirse yeni bir siyasi partiyle yollarına devam edeceklerini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İstanbul'daki şehir içindeki mezarlıklarda boş yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Belediyenin kendi atadığı ücretsiz mezar yerleri dışında kalan boş mezar yerlerinde ise fiyatlar kategorisine göre 334 bin liraya kadar çıkıyor. İstanbul'da merkezi konumlardaki mezar yerlerinde doluluk oranı %90'a ulaştı. Yakınlarını uzak mezar alanlarına defnetmek istemeyenlerse ücretini ödeyerek istedikleri mezarlığı satın alabiliyor. Ama en ucuz boş mezar yeri 10.728 lira olurken en pahalı mezar yeri 334.896 liraya ulaşan fiyatlar vatandaşları zorluyor. Merkezi konumda olan mezarlıklar tam kapasiteye yaklaşırken şehrin dışında bulunan mezarlıklarsa uzak noktalara konumlandırıldı. Özellikle mezar ziyaretleri kapsamında uzak noktalara gitmek istemeyenler yakınları vefat ettiğinde ücretini ödeyerek istedikleri mezarlığa defin işlemini gerçekleştiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi atadığı mezar yerleri için herhangi bir ücret talep etmiyor. Ancak vefat edenin yakınları ya da vefat eden kişinin ölmeden önce satın aldığı mezar yerleri ücretli oluyor. Peki mezarlık fiyatları ne kadar? İstanbul'da mezar yerleri ise kendi aralarında sınıflandırılıyor ve her grubun kendine özel fiyatı bulunuyor. Buna göre bakıldığında Avrupa ve Anadolu yakasında mezar fiyatları değişmiyor. En ucuz mezar yeri 10.728 lira olurken en pahalı mezar yeri 334.896 lira oldu. İstanbul'da şehir içindeki mezarlıklarda boş yer bulmak giderek zorlaşırken ücretli defin alanlarının fiyatları da rekor seviyelere ulaştı. İBB'nin ücretsiz tahsis ettiği mezar yerleri dışında merkezi konumdaki mezarlıklarda boş mezar yeri ücretleri 10.728 liradan başlayıp 334.896 liraya kadar çıkarken doluluk oranının %90'a ulaşması vatandaşları zorluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: NATO'dan meşruiyet çıkarmak istedi ifadelerini kullanarak şunları söyledi.
1: Zirve Türkiye'nin hakkıydı. AKP'den dolayı değil. Gecikmiş hakkıydı. Türkiye Batı güvenlik mimarisinde önemli bir yeri var ve bu cumhuriyetin kurucu iradesiyle ilgili. Yani şu anki yönetimle ilgili değil. İl genelinde eylem yasağı ilan edilmesine, protesto yapılabilir diye, önleyici gözaltı diye yüzlerce insanın gözaltına alınmasına, gazetecilerin şafak vakti kapısının çalınmasına, hepsinden önemlisi Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın takvimini de bu zirveye denk getirdik dişli olarak. Peki bizde ne oldu? Parlamento kapatıldı. Yani milletvekilleri niye çalışmıyor? Yasama organı niye çalışmıyor? Yani bizim Hollanda parlamentosundan, Amerika kongresinden farkımız ne? NATO zirvesinin yapıldığı hiçbir ülkede alınmayan güvenlik önlemleri, yasaklar getirildi. Ancak bu yasakları 3. dünya ülkelerinde görürsünüz. Zaten Mehter Marşı'yla, Mehteran takımıyla karşılanılması, Mehter Marşı'na karşı değilim bu arada. Ama hani verilen sembolizmadan bahsediyorum. Şeyhlik, krallık rejimleri kılıç armağan ederler ziyaretçilere. Bizim Cumhurbaşkanımız silah armağan etti. İşte İngiliz başbakanı o silahı almadı. Gümrük meselesi diye. Diğerleri biz bu silahı kullanılmayacak hale getireceğiz, sergileyeceğiz vesaire dediler. Yani tüm bu sembolizmaya baktığınızda bir şov, bir meşruiyet çıkartmaya çalıştı iktidar bu zirveden. Ve dünyaya şov yapmaya çalıştı. Bir defa meşruiyet dediğiniz şey ithal edilemez. Yabancı devlet başkanlarıyla fotoğraf vererek Türkiye'de meşruiyetinizi sağlayamazsınız. Çünkü meşruiyet fotoğraftan çıkmaz, sandıktan çıkar. Milletin rızasından çıkar. Ya zaten iktidarın asıl derdi burada. Türkiye'nin katsa yaptırımları sebebiyle ulaşamadığı savunma sanayi ürünleri. Bunlar niye alınamadı? Bunun sorumlusu kim? Bu iktidar. Şöyle değerlendirmek lazım. Yani Trump'ın Erdoğan'a övgüsü, metiyeler düzmesi bence pozitif bir şey değil. Bakın dünya liderlerine, Meloni yüzünü çeviriyor. Yani Trump'la yakın olmak dünyada iyi bir şey değil. Çünkü Trump saygı gören bir lider değil.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, NATO toplantısını yorumladı. İktidar NATO'dan meşruiyet çıkarmak istedi diyen bakan, meşruiyet yabancı liderlerle verilen fotoğraflardan değil, sandıktan ve milletin iradesinden çıkar ifadelerini kullandı. Trump'ın Erdoğan'a övgüler dizmesi Türkiye adına olumlu bir tablo değil diye konuşan bakan, dünyada Trump'la yakın görünmek artık saygınlık kazandıran bir durum değil dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik'te Caz Saati. I want everybody to see this. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Blue Origin'in 2021'deki uzay uçuşuyla tarihe geçen ve uzaya seyahat eden en yaşlı kadın unvanını taşıyan Wally Funk 87 yaşında yaşamını yitirdi. Uzaya seyahat eden en yaşlı kadın olarak tarihe geçen Wally Funk 87 yaşında hayatını kaybetti. ABD'nin Texas eyaletindeki Grapevin kentinde yaşayan Funk'ın ölümünü Grapevin Belediye Meclis Üyesi Duff O'Deal duyurdu. O'Deal, Funk'ın bir bakım evindeki dairesinde yaşamını yitirdiğini belirtti. Açıklamaya göre Funk, son dönemde birkaç kez düşmüş, bacağında oluşan enfeksiyon nedeniyle sağlık sorunları yaşamıştı. NASA Başkanı Jared Isaacman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Wally Funk'ın uzaya ulaşma hayalinden hiçbir zaman vazgeçmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı. Wally Funk, bir gün uzaya ulaşacağına olan inancını hiçbir zaman yitirmedi. Uçmaya olan tutkusu, azmi ve keşfetme sevgisi nesiller boyu ilham vermeye devam edecek. Wally Funk, 20 Temmuz 2021'de Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'la birlikte Blue Origin'in geliştirdiği New Shepard uzay aracıyla uzaya çıktı. 82 yaşındaki Funk, bu uçuşla o dönem uzaya giden en yaşlı kişi olarak tarihe geçmişti. Daha sonra bu rekor William Shatner ve Ed White tarafından kırılsa da Funk, uzaya seyahat eden en yaşlı kadın unvanını korudu. Havacılık kariyeri boyunca uzaya gitmeyi hedefleyen Wally Funk, yıllarca bu hayalini gerçekleştirmek için mücadele etti. 2021 yılında gerçekleştirdiği Blue Origin uçuşu, kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak hafızalara kazındı. Blue Origin'in 2021'deki uzay uçuşuyla uzaya seyahat eden en yaşlı kadın unvanını kazanan ABD'li havacı Wally Funk, 87 yaşında hayatını kaybetti. Yıllarca uzaya çıkma hayalinin peşinden koşan Funk, 82 yaşında gerçekleştirdiği tarihi uçuşla azmi ve kararlılığıyla tüm dünyaya ilham olmuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Sosyal güvenlikle alakalı sorularınız, sorunlarınız ya da ay ben bunu anlayamadım, emekli maaşı alıyorum ama şundan da pek de net değilim diyeceğiniz her konuda size en basit şekilde cevap vermek için ben buradayım. Şu an 65 olan en max yaş sırayla artacak muhtemelen. 65, 66, 67, 68 muhtemelen artacak. Acaba stajyer ve çırak için çalışma var mı? Keşke. Ya bu sosyal güvenlik mevzuatı, geçen yayında da aynı şeyi söyledim. Maalesef ki bütün siyasi meseleye dönüyor. Bu ülkede bütün emekliler ve emekli olacak insanlar maalesef siyasi olarak kullanılıyor.
2: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: Bunu biliyor muydunuz?
4: İnsan beyninde bir günde ortalama 6000'den fazla düşünce oluşur. Bu sayı dikkatin bir konuya odaklandığı ve bir olaydan yeni bir olaya geçildiği anda beyinde aktif olan farklı sinir ağları arasındaki geçişlerin fMRI yöntemi kullanılarak tespit edilmesiyle belirlendi.
3: Bunu biliyor muydunuz?
5: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Yelkenleri suya indirmek. İnsanoğlunun en zorlandığı şeylerden biri kendi hatasını kabul etmek. Ama bazen öyle anlar gelir ki kişi geri adım atar. Biraz alçalır, kabullenir, sakinleşir. İşte böyle zamanlarda bir deyim girer devreye. Yelkenleri suya indirmek. Peki bu söz denizle ilgilidir de gerçek hikayesi nedir? Eskiden gemiler rüzgarla yol alırdı. Yani motor yok, üç yelkende. Ve denizcilikte bir gelenek vardı. Bir gemi başka bir ülkenin sınırlarına girerken saygı göstergesi olarak yelkenlerini indirirdi. Fatih Sultan Mehmet Rumeli Hisarı'nda gezerken o sırada bir Ceneviz gemisi Hisar'a yaklaşır. Ama olması gerekenin aksine yelkenlerini indirmez. Kaptana yelkenlerini indirmesi hatırlatılmasına rağmen geminin yelkenleri indirilmeyince Fatih'in emriyle gemi topa tutularak batırılır ve böylece bu deyim dilimize geçer. İşte o gün geri adım atmayan bu gemi yüzünden yelkenleri suya indirmek deyimi doğar. Kibirden vazgeçip sessizleşene bu söz söylenir. Bugün hala bir kişi geri adım attığında yelkenleri suya indirdi deriz. Bir zamanlar rüzgarla şişen o yelken şimdi suda ağır ağır süzülmektedir. Yelkenleri suya indirmek deyiminin hikayesini dinlediniz. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Takvimler 11 Temmuz'u gösterdiğinde dünya basını üzeri örtülen bir katliamın ortaya çıkışını izleyecekti. Tespit edilebilen toplam 200 bin can kendi ömrünü tamamlayamamıştı. Bu soykırım 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yapılan en büyük katliam olarak hafızalara kazınacak, ancak doğa son kertede Srebrenitsa'yı yalnız bırakmayacaktı.

Srebrenica soykırımı, sivil halkın Birleşmiş Milletler Güvence Bölgesi olarak kabul edilen Srebrenica'da güvenlik ve koruma taleplerinin karşılanamaması sonucunda meydana geldi. Felakette Hollandalı barış gücü birlikleri başrolü oynadı. Srebrenica'daki Birleşmiş Milletler üssü güvenlik ve koruma sağlama görevini yerine getirmekte yetersiz kaldı ve soykırıma zemin hazırladı. Soykırım insanlık dışı eylemlere sahne oldu. Srebrenica'ya sığınan

Binlerce Bosnalı Müslüman erkek toplama kamplarına götürüldü ve orada toplu olarak infaz edildi. Bu kişiler açlık, susuzluk ve fiziksel istismarla karşı karşıya kaldı. Ölüm yürüyüşleri adı verilen olaylar sırasında aileler parçalandı. Kamplarda tutulanlar için toplu mezarların kazıldığı ve ardından kurşuna dizildiği bir süreç yaşandı. Bir soykırım tüm gerçekliğiyle yine doğa sayesinde gün yüzüne çıkmıştı. Mavi kelebekler on binlerce Bosnalı insanın topraklarında hayat bulmuştu. Kelebeklerin toplu mezarlıkları ortaya çıkarması tarihte Srebrenica katliamı olarak geçecek ve yarım kalan hayatlar o kelebeklerle adalet isteyecekti.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Josip Broz Tito liderliğine kurulan Yugoslavya, bünyesinde birçok etnik köken ve dine sahip insanları barındırıyordu. Tito'nun Yugoslavya kristal bir küre, küreyi üfleyerek havada tutuyorum. Umarım nefesim bitince başkası görevi alır, yoksa küre tuz buz olur dediği ülke, onun ölümünün yaklaşık 10 yıl ardından tuzla buz oldu. Savaşın fitili 1991'de bağımsızlık ilanlarıyla başladı. Hırvatistan ve Slovenya, Yugoslavya'dan ayrılmak ve bağımsız devletler olarak var olmak istediklerini duyurdu. Ancak bu bağımsızlık ilanları Sırbistan'ın lideri Slobodan Milošević tarafından kabul edilmedi ve bu durum çatışmalara yol açtı. Savaş, Hırvatistan ve Sırbistan arasında yoğun çatışmalara sahne oldu ve Bosna Hersek'in bağımsızlık ilanıyla daha da karmaşık bir hal aldı. Ertesi gün Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri artan gerilime göz ardı ederek Bosna Hersek'in bağımsızlığını tanıdılar. Göz ardı edilen bir diğer şey ise Bosnalı Sırpların her Balkan ülkesinin hayalinde yer alan büyük birliği kurma isteğiydi. Bosna Hersek'in bağımsızlığı Büyük Sırbistan düşüğüyle tersti ve bu sebeple Sırbistan'dan alınan destekle Bosnalı Sırpların bölgede bir Sırp Cumhuriyeti kurulduğu ilan edildi. Sırp Cumhuriyeti Yugoslavya gibi farklı etnik kökenleri kabul etmeyecekti. Hırvat ve Bosnalıların bölgeyi terk etmeleri istendi. Bu uğurda bir gün içinde 20 binden fazla Bosnalı zorla Srebrenica'dan çıkarılacaktı. Nisan 1992'de Srebrenica'nın yakınlarındaki Bratunac köyünde bir grup Bosnalı Müslüman Sırp güçleri tarafından öldürüldü. Bu olay ortaya çıktığındaysa üstünden aylar geçmişti. Tüm dünya hep bir ağızdan barış destekçisi olduğunu haykırdı, ancak bu barış desteği faaliyetlere yansımadı. BM'nin sözde bir ambargosuyla Sırpların ticaret kapasitesi azaltılsa da çeşitli taraflar Bosnalı Sırpları el altından destekledi. Bosnalıları destekleyenlerse destek adı altında toplanılan çoğu malzemeyi bu bölgeye ulaştırmadı. Ne silahlar sustu, ne işkenceler hafifledi, ne de öldürülen masum insanların sayısı azaldı. Bu dönemde Nasır Oriç liderliğindeki Müslüman Direniş Örgütü güç kazandı ve Sırplara karşı bazı başarılar elde etmeye başladı. Ancak Birleşmiş Milletler bu duruma son vermek için Dayton görüşmelerini başlattı. Sırplar bu görüşmelerde avantaj elde etmek için stratejik öneme sahip Gorojde ve Srebrenica kentlerine saldırdı. Srebrenica aslında BM tarafından güvenli bölge ilan edilmiş, bir grup Hollandalı asker Birleşmiş Milletler eliyle Srebrenica'ya yerleştirilmişti. Sırpların Srebrenica'ya yaklaştığını gören halk Hollandalı Birleşmiş Milletler askerlerden kendilerini savunmalarını istedi. Ne var ki bu istekleri kabul edilmedi. Boşnaklar şehir güvenli bölge ilan edildiğinde ellerindeki silahları teslim etmişlerdi. Sırp ordusu yaklaşırken en azından bu silahların iade edilmesini istediler ama kabul ettiremediler. Dolayısıyla tamamen savunmasız kaldılar. Sırp milliyetçiliği ve bu milliyetçiliği besleyerek iktidarını sürdüren Slobodan Milošević'in hırsları Avrupa'da yapılan en büyük katliama zemin hazırlamış oldu. 1995 Temmuz'unda Sırp güçleri Srebrenica'daki Hollandalı Birleşmiş Milletler güçleriyle anlaşarak şehri hedef aldı. Savaş sırasında şehrin güvenliğini sağlayan Hollandalı komutan Tom Karamans kontrolü Sırplara teslim etti. Hollandalı askerler gözlerinin önündeki işkence ve cinayetler karşısında sessiz kaldı. İşkencelerle öldürülen Bosnalılar yine hayatta kalan Bosnalılar tarafından toprağa gömüldü. Bu olay tarihe Srebrenica katliamı olarak geçti. 5 gün içinde 8 binden fazla Bosnalı öldürüldü. Eli silah tutabilecek erkekler kamyonlara deyim yerindeyse istiflendi, bu kamyonlar birbirinden çok farklı yerlere götürüldü. Gidilecek yerlere varıldığında Bosnalılar kendi toplu mezarlarını kendileri kazmak zorunda kaldı. Geride sağ kalan kadın ve çocuklara tecavüz edildi. Anne karnındaki bebekler öldürüldü.

Sırp güçleri kazdıkları toplu mezarların tespit edilememesi için mezarlara metaller yığdılar, mezarların yerlerini değiştirdiler, bölgenin bitki örtüsüyle mezar üstlerini kapattılar. Ancak mezarların bulunduğu bölgelerde Artemis ismi verilen çiçekler açmaya başladı. Artemis çiçekleri sadece mezarlarda yaşayabiliyordu ve Srebrenica soykırımının simgesi haline gelen mavi kelebekler ise sadece bu çiçeklerle besleniyordu. Bölgeyi araştırmak için giden birlikler katliamlara kanıt olabilecek hiçbir şey bulamamışken mavi kelebeklerin bazı bölgelerde çok yoğun sürüler halinde yaşadıklarını fark edip bunu araştırmaya başladı. Sırpların göz ardı ettiği doğanın ipuçlarıyla çözülmeye başlanan sırların ardından bölgeler kazıldı ve gelen heyetler aradıkları kanıtları buldu. Srebrenica katliamında öldürülenlerin kesin sayısı hala bilinmiyor. Bosna Sırplarının hükümetinin raporunda ölü sayısı 7779, Boşnak hükümetinin raporundaysa 8374'den fazla olarak gösterildi. Şu ana kadar Srebrenica çevresinde 42 toplu mezar bulundu ve uzmanlara göre 22 bölgede daha toplu mezar olduğu tahmin edilmekte. BM'nin eski Yugoslavya Savaş Suçları Mahkemesi savcısı ise savaşta 7000 ila 8000 kişinin öldürüldüğünü belirtti. Şimdiye kadar 2070 kişinin kimliği kesin olarak tespit edildi ancak 7000'den fazla kişinin kimlik tespiti için çalışmalar hala devam ediyor. Her yıl katliamın yıl dönümü olan 11 Temmuz'da kimliği tespit edilebilenler törenlerle anıt mezarlığa gömülüyor. Srebrenica'da yaşananlar 500 yıl öncesine değil çok yakın geçmişe ait. Yaşananlarla ilgili elle tutulur deliller olsa da mahkemeler yıllarca devam etti. Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı 2007 yılındaki kararında eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenica ve civarında yaşananları soykırım olarak nitelendirdi. Sırp komutan Ratko Mladic görülen davada aralarında Srebrenica soykırımının da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edildi. Aynı mahkeme 2016'daki kararındaysa Bosnalı Sırpların savaş dönemindeki eski lideri Radovan Karadžić'e Srebrenica soykırımı dahil 10 ayrı suçtan 40 yıl hapis cezası verdi. Farklı mahkemelerde görülen Srebrenica davalarında bugüne kadar 45 Sırp toplam 699 yıl hapis cezası aldı. Öte yandan eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milošević de Srebrenica'daki soykırımla suçlandı ancak yargılanması devam ederken tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamını yitirdi. Acılı birçok anne bu katliamın simgesi haline gelen Srebrenica çiçeği örmeye başladı. Yeşil beyaz ipliklerle örülen bu çiçekteki 11 yaprak 11 Temmuz'u unutturmayacaktı. Çiçekteki beyaz renk masumiyeti, yeşil renkse bir gün mutlaka adaletin yerini bulacağına dair inançlarını temsil ediyordu. Soykırımdan geriye sadece acılar kaldı. Kurtulabilenler yıllarca gördükleri işkenceleri unutamadı. Sayısı tahmin edilemeyecek kadar çok aile bölündü.

Tarihte bugün. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Pençe Kilit'te artık Türkiye dağlık alanda kontrol altına aldığı coğrafyada teröristlerle mücadeleye odaklanırken Irak güvenlik güçlerinin de yavaş yavaş PKK terör örgütü militanlarına yönelik operasyonel süreci hızlandıracağı yönünde meslektaşlarımızın yazdığı bilgiler, aktardığı bilgiler vardı. Tabii Türkiye'nin terörle mücadelesi denince ilk akla gelen noktalardan bir tanesi de tabii ki Suriye sahasında. Türkiye'nin terörle mücadelesi nasıl yürüyecek? Tabii ki Suriye sahasında çok farklı bir denklem söz konusu. Türkiye'nin orada KCK PKK terör örgütünün Suriye ayağı olduğu örgütsel dokümanlarda da çok net bir şekilde yazılan PYD, YPG'nin varlığı ve Amerikan desteğiyle varlığı tabii ki Türkiye'yi rahatsız ediyor. Çünkü oradan bir tehdit algılaması var.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: Bunu biliyor muydunuz?
2: Hareket etme becerilerini kaybeden bakterilerin enfeksiyona neden olma olasılıkları daha düşüktür. Hareket edebilen bakteriler bu amaçla genellikle kamçı adı verilen yapıları kullanır. Bakterilerin hastalık yapma kapasiteleri hareket etme becerileriyle ilişkilidir. Bu nedenle de hareket etme becerilerini kaybeden bakterilerin enfeksiyona neden olma olasılıkları daha düşüktür.
3: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Yapay zeka destekli performans yönetim platformu Feedback 4E, F4E'nin araştırmasına göre Türkiye'de beyaz yakalı çalışanlar küresel rakiplerine kıyasla %30 daha düşük verimlilikle çalışıyor. Raporda çalışanların net hedef eksikliği ve operasyonel karmaşa nedeniyle haftada ortalama 12 saat kaybettiği belirtildi. Yapay zeka destekli performans yönetim platformu F4E'nin araştırması, Türkiye'de iş dünyasında verimlilik krizinin derinleştiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre Avrupa'daki birçok şirket haftada 4 gün çalışma modeline geçerek verimliliği artırırken, Türkiye'de çalışanlar daha uzun mesai yapmasına rağmen daha düşük performans gösteriyor. F4E verilerine göre Türk şirketlerinde çalışanların büyük bölümü günün en az 2 saatini net hedef belirlenmemesi ve geri bildirim eksikliği nedeniyle operasyonel karmaşa içinde geçiriyor. Araştırmada Türkiye'deki beyaz yakalı çalışanların global rakiplerine göre %30 daha düşük verimlilikte çalıştığı kaydedildi. F4E Türkiye Genel Müdürü Bahar Tamer, Türkiye'de performans kültürünün üretmekten çok ofiste var olmak anlayışı üzerine kurulu olduğunu söyledi. Türk şirketlerinde her 10 çalışandan 7'si günün en az 2 saatini net hedefleri olmadığı veya geri bildirim alamadığı için operasyonel karmaşa içinde kaybediyor. Tamer, dünya 4 gün çalışarak verimliliği artırmayı tartışırken, Türkiye'de hala ofiste geçirilen süre başarı ölçütü sayılıyor ifadelerini kullandı. Raporda yapay zeka destekli performans sistemlerinin yaygın olduğu ülkelerde sonuç odaklı çalışma modelinin verimliliği artırdığı vurgulandı. Türkiye'de ise liyakat eksikliği ve net hedef tanımının yetersizliği nedeniyle mesai saatlerinin önemli bölümünün boşa harcandığı belirtildi. Bahar Tamer, yapay zeka destekli sistemlerle çalışan performansının anlık olarak analiz edilebildiğini belirterek 2026 liyakatin veriyle kanıtlandığı bir yıl olacak dedi. Tamer ayrıca verimliliğini artırmayan şirketlerin haftada 4 gün çalışan küresel rakipleriyle rekabet etmekte zorlanacağını ifade etti. Feedback 4E, F4E tarafından hazırlanan araştırmada Türkiye'de beyaz yakalı çalışanların net hedef eksikliği, geri bildirim yetersizliği ve operasyonel karmaşa nedeniyle haftada ortalama 12 saat verim kaybı yaşadığı belirtildi. Raporda, yapay zeka destekli performans sistemlerinin yaygın olduğu ülkelerde sonuç odaklı çalışma modelinin öne çıktığı, Türkiye'de ise uzun mesai kültürünün verimliliği düşürdüğü ifade edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir araştırmada el sıkma gücü ve sandalyeden ayağa kalkma hızının yaşlı bireylerde yaşam süresi hakkında önemli ipuçları verebileceği tespit edildi. Bilim insanları kas gücü yüksek kişilerin ölüm riskinin daha düşük olabileceğini saptadı. Araştırmada yaşları 63 ile 99 arasında değişen 5000'den fazla kadın yaklaşık 8 yıl boyunca takip edildi. Katılımcılardan yardım almadan sandalyeden art arda 5 kez kalkmaları istendi. Sonuçlara göre daha güçlü el sıkma değerine sahip kadınların ölüm riskinin daha düşük olduğu görüldü. Araştırmada el sıkma gücündeki her 7 kilogramlık artışın ölüm riskini ortalama %12 azalttığı belirlendi. Daha hızlı ayağa kalkabilen kişilerin de daha uzun yaşama ihtimaline sahip olduğu kaydedildi. Araştırmanın başındaki isimlerden Michael Lamonde, kas gücünün günlük hareket kabiliyeti açısından kritik olduğunu söyledi. Lamonde, ayağa kalkacak kadar kas gücünüz yoksa yürümek gibi temel hareketleri yapmakta zorlaşır dedi. Bilim insanları düzenli fiziksel aktivitenin yanında kas güçlendirici egzersizlerinde sağlıklı yaşlanmada önemli rol oynadığını belirtti. Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuçsa fiziksel aktivite seviyeleri düşük olan kişilerde bile yüksek kas gücünün daha düşük ölüm riskiyle bağlantılı olması oldu. Araştırmacılar kas gücünü artırmak için pahalı spor ekipmanlarına ihtiyaç olmadığını söyledi. Dumbbell, vücut ağırlığı egzersizleri ve hatta günlük ev eşyalarının bile kasları güçlendirmeye yardımcı olabileceği belirtildi. Lamonde, konserve kutuları veya kitaplar bile direnç oluşturmak için kullanılabilir dedi. Bilim insanları özellikle ileri yaş grubunda kas gücünün korunmasının önümüzdeki yıllarda önemli halk sağlığı başlıklarından biri olacağını düşünüyor. Basit bir güç testi yaşam süresiyle ilgili ipucu verebilir. Buffalo Üniversitesi öncülüğünde yürütülen araştırmada kas gücü daha yüksek olan yaşlı kadınların ölüm riskinin daha düşük olduğu belirlendi. Araştırmada yaşları 63 ile 99 arasında değişen 5000'den fazla kadın yaklaşık 8 yıl boyunca takip edildi. Çalışma sonuçları JAMA Network Open dergisinde yayımlandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa ülkelerindeki hijyen alışkanlıklarına yönelik bir araştırma tuvalet sonrası el yıkama alışkanlıklarını ortaya koydu. Birçok Avrupa ülkesinde el yıkama oranları beklenenin altında çıkarken listenin ilk sırasında Bosna Hersek yer aldı. Türkiye ise listenin ikinci sırasına yerleşti. Bingalup International tarafından gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarına göre Bosna Hersek %96 ile listenin zirvesine yerleşirken Türkiye %94 ile ikinci sırada konumlandı. Türkiye, Romanya, Kosova, Portekiz ve Sırbistan gibi ülkeler takip etti. Verilere göre bazı Avrupa ülkelerinde el yıkama alışkanlıklarının düşük seviyelerde olduğuna dikkat çekildi. Özellikle Hollanda %50 ile listenin son sırasında yer aldı. Araştırmada ülkede yaşayanların yalnızca yarısının tuvalet sonrası ellerini sabun ve su ile yıkadığı belirtildi. İrlanda, İngiltere, Almanya ve İsveç gibi ülkelerde de oranların %70 ila %80 bandında kaldığı görüldü. Tuvalet sonrası el yıkama oranları şöyle. Bosna Hersek %96, Türkiye %94, Kosova %85, Portekiz %85, Romanya %84, Sırbistan %83, İsveç %78, Almanya %76, İngiltere %75, İrlanda %74. Avrupa'da tuvalet sonrası el yıkama araştırmasının sonuçları açıklandı. Türkiye listede ikinci sırada yer aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: gelen koroner damarların ani tıkanmasıyla ortaya çıktığını kaydetti. Kalp krizinin bazı hastalarda önceden çeşitli belirtilerle kendini gösterebildiğini vurgulayan Abacı, özellikle eforla ortaya çıkan göğüs ağrılarının önemli bir uyarı olabileceğini anlattı. Abacı, kalp krizinin en önemli belirtilerinden birinin göğüs ağrısı olduğunu belirterek, bu ağrı çoğu zaman göğsün ortasında baskı ya da sıkışma şeklinde hissedilir. Özellikle eforla ortaya çıkıp dinlenmekle geçen göğüs ağrıları, kalp damarlarında darlık olabileceğinin önemli bir göstergesidir değerlendirmesinde bulundu. Bazı hastalarda ağrının çeneye, sol kola, omuza veya sırta yayılabildiğine dikkat çeken Abacı, bununla birlikte nefes darlığı, çabuk yorulma, terleme ve mide bulantısı gibi belirtiler de kalp damar hastalıklarının habercisi olabilir ifadelerini kullandı. Kalp krizinin her zaman belirgin belirtilerle ortaya çıkmayabileceğini işaret eden Abacı, özellikle diyabet hastalarında sessiz kalp krizi olarak adlandırılan durumun görülebildiğini kaydetti. Abacı, diyabeti olan bazı kişilerde kalp krizinin belirgin göğüs ağrısı olmadan da gelişebildiğini aktararak, bu nedenle risk grubunda bulunan kişilerin düzenli kardiyoloji kontrollerini yaptırmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Kalp ve damar hastalıklarının gelişiminde bazı risk faktörlerinin önemli rol oynadığını belirten Abacı, sigara kullanımı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet, hareketsiz yaşam ve aşırı kilo kalp krizi riskini arttıran başlıca faktörler arasında yer alıyor. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve risk faktörlerinin kontrol altına alınması kalp sağlığını korumada oldukça önemlidir değerlendirmelerini yaptı. Abacı, göğüs ağrısı gibi belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini kaydederek, özellikle eforla ortaya çıkan ve tekrarlayan şikayetlerde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı. Kalp krizi her ne kadar aniden gelişen bir durum olarak bilinse de aslında aylar öncesinden vücutta çeşitli belirtilerle sinyal verebiliyor. Özellikle eforla gelen göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi geliyorum diyen uyarıların erken fark edilmesi hayati önem taşıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İsviçre'de yapılan araştırmada okulların daha geç başlamasının öğrencilerin uyku süresini artırdığı görüldü. Araştırmaya göre daha fazla uyuyan gençlerin sağlık durumunun iyileştiği ve ders başarılarının yükseldiği aktarıldı. Ergenlik dönemindeki birçok genç gece erken uyumakta zorlanıyor. Bunun nedeninin biyolojik saat olduğu ifade edildi. Araştırmacılara göre ergenlikte vücudun iç ritmi daha geç saatlere kayıyor ve gençler geceleri daha geç saatlerde uykuya dalıyor. Bu durum erken başlayan okul saatleriyle çakışınca öğrencilerin yeterince uyuyamadığı belirtiliyor. Haftanın ilerleyen günlerinde ise uyku eksikliğinin biriktiği ve öğrencilerin daha yorgun hale geldiği aktarılıyor. Zürih Üniversitesi'nden çocuk sağlığı uzmanı Oscar Jenny, uzun süreli uyku eksikliğinin gençlerin sağlığını ve öğrenme kapasitesini olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Araştırmada İsviçre'nin St. Gallen kantonundaki bir lisede uygulanan esnek okul saatleri sistemi incelendi. Yeni sistemde öğrencilerin güne ne zaman başlayacağı konusunda daha fazla seçenek sunulduğu belirtildi. Öğrencilerin isterlerse 7.30'da, isterlerse 8.30'da okula başlayabildiği aktarıldı. Derslerden önce öğle arasında ya da günün ilerleyen saatlerinde ek öğrenme modüllerine katılma imkanı verildi. Araştırmacılar sistem değişmeden önce ve değiştikten sonra yapılan anketlerle öğrencilerin uyku düzeni ve okul performansını karşılaştırdı. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin %95'i daha geç başlama seçeneğini tercih etti. Ortalama olarak öğrencilerin okula başlama saatinin 38 dakika geciktiği belirtildi. Buna bağlı olarak öğrencilerin sabahları yaklaşık 40 dakika daha geç uyandığı aktarıldı. Yatma saatlerinin büyük ölçüde değişmemesi nedeniyle öğrencilerin okul günlerinde ortalama 45 dakika daha fazla uyuduğu bildirildi. Araştırmanın başyazarı Joel Achberet, öğrencilerin uykuya dalma sorunlarının azaldığını ve genel sağlık durumlarının iyileştiğini söyledi. Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuçsa akademik başarıdaki artış oldu. Kanton genelindeki sınav sonuçlarıyla karşılaştırıldığında öğrencilerin özellikle İngilizce ve matematik derslerinde daha iyi sonuçlar aldığı aktarıldı. Araştırmacılar daha uzun ve kaliteli uykunun öğrencilerin öğrenme kapasitesini ve ruh sağlığını olumlu etkileyebileceğini belirtti. İsviçre'de yapılan bir araştırma okulların daha geç başlamasının öğrencilerin uyku süresini artırdığını ortaya koydu. Araştırmaya göre daha fazla uyuyan gençlerin ders başarıları da yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Fethi Yılmaz'la Yazıyorum programındasınız. Radyo Sputnik'tesiniz efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde BM'de bir konuşma yaptı. Filistin devletiyle ilgili, Gazze ile ilgili. Savaş uçağı tekrar gündeme geldi. ABD Türkiye'nin gündemine tekrar F-35'leri soktu. Çünkü bayağıdır bu sefer ABD tarafından F-35'lerin Türkiye'ye satılma gayreti var. Savaş uçakları nasıl bir felaket olduğunu anlatmıştık. Doğrudan bu konuyla ilgili hava pilot emekli generaller anlatmıştı. Hatta öyle bir şey demişti ki Beyazıt Karataş'ın hala o sözü aklımda. Çöp ifadesini kullanmıştı. Umut davasında ilk kez ifade veren Mehmet Ağar'ın portresi. Uğur Mumcu, Bahriye Uçok, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı bu isimlerle birlikte 22 faili meçhul cinayetin görüldüğü dava ve buna Umut davası deniliyor. İlk kez Mehmet Ağar burada ifade verdi. MI6 başkanı Türkiye'de İstanbul'da bir açıklama yaptı ve açık bir şekilde ajanlık yapmak isteyenler buyurun gelsinler dedi. Böyle hani gerçekten skandal bir açıklama yaptı. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşçakalın. Tercihlerinizi doğru yapın.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Emekli tümamiral Sayın Cem Gürdeniz.
2: Türkiye kendi uçağını, kendi silahını yapmadığı sürece bu hegemonyanın 80 yıllık boyundurundan kurtulamaz. Muazzam büyük bir kavgaya doğru gidiyor dünya. Türkiye kimle ittifak kuracağını, kime yakınlaşacağını çok iyi görmeli. Ben her zaman söylüyorum. Yarın öbür gün bizim jeopolitik çıkarlarımız hegemonyanın, ABD'nin, İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın yani kolektif batının çıkarlarıyla çatıştığı anda karşımızda bir blok göreceğiz. Blokta artık İsrail de var. Tamam, Yunanistan, Güney Kıbrıs saymıyorum bile. İşte orada Türkiye'nin iyi dostlara ihtiyacı var. Son sözüm de bu olsun.
1: Peki, çok teşekkürler. Çok sağ olun.
2: Türkiye'nin iyi dostlara ihtiyacı var.
3: Fethi Yılmaz'la yazı yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.